0: ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla görüştü dedi Trump. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak ifadesini kullandı. Amerikalı bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün usta oyuncu ve yönetmen Semih Sergen'i anacağız. 1931 yılında dünyaya gelen sanatçı çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duyar. Üretken ve sanatla dolu bir ömrün ardından 91 yaşında hayata veda eden Sergen, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünde Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi dönemin en önemli tiyatro ustalarından dersler alır. Yeteneği ve disiplinli çalışmaları sayesinde köklü kurumun, devlet tiyatrolarının ve üretimdeki konservatuarın en parlak öğrencilerinden biri haline gelir. Eğitim sürecini büyük başarıyla taçlandıran Semih Sergen, 1954 yılında konservatuarı 23 yaşında birincilikle tamamlayarak profesyonel sanat hayatına adım atar. Devlet tiyatroları çatısı altında 40 yılı aşkın sürede 100'ün üzerinde oyunda başrol üstlenerek Don Carlos, 3. Selim ve Mimar Sinan gibi tarihe ve edebiyata damga vurmuş pek çok karaktere sahnede can verir. Ayrıca 40'tan fazla tiyatro eserini de yönetmen olarak sahneye koyar. Sinema dünyasında da önemli izler bırakan Semih Sergen, 1958 yılında Yeşilçam'la tanışır ve çok sayıda filmde rol alır. Aynı zamanda oyun yazarlığı ve şairlik kimlikleri de bulunan Semih Sergen, uzun yıllar boyunca konservatuvarda dersler vererek onlarca genç yeteneği de tiyatromuza kazandırmıştır. Türkiye'de çok yıllar önce İlk şiir planı da dolduran ve ülkemizde basılan ilk fotoromanda başrolde oynayan Semih Sergen, bir süre kendi özel tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak da sahne hayatını sürdürür. Sanatçı Semih Sergen'in iki oğlu Burak Sergen ve Toprak Sergen de babalarının izinden giderek ülkemizin aktörleri arasında bugün de faaliyetlerine devam ederler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: İçimde söylemek istediğim çok şey var sanki. Çok büyük şeyler. Bunları ifade etmenin yolunu bulamıyorum. Bazen öyle geliyor ki bütün dünya, bütün hayat, her şey içimde duruyor ve sözcüsü olmam için feryat ediyor. Hissediyorum ama anlatamıyorum.
1: Söyleyecek sözü olup da dili dönmeyen bir adamın itirafını bir kitapta okumuştum. O bilinmezliğin eşiğinde çoğumuz durmuşuzdur. Bir dönüm noktasında, bir veda anında. Sevdiğimiz birinin gözlerine bakarken içeride koca bir fırtına kopar. Dudaklardan ancak birkaç söz dökülüverir. Hissetmekle dile getirmek arasındaki o mesafe belki de insanın en eski çelişkisidir. Bu sözlerin sahibi okulu yarıda bırakmış, elleri nasırlı, dili güverte argosuna alışık, 20'li yaşlarda bir denizci. Karşısında kibar ve eğitimli, üniversiteli bir genç kız oturuyor. Denizci ilerleyen sayfalarda aradaki o sınıfsal mesafeyi aşmaya ant içecek, aşacak da. Asıl mesele karşı kıyıda onun neyin beklediği. Jack London bu adamı, Martin Eden'i 1909'da okurun karşısına çıkardı. Halatları çözüyoruz. Rotamız Kaliforniya, Oakland kıyıları.

Roman önce Pacific Monthly dergisinde okurla buluştu. Yazar Martin Eden'i Eylül 1908'den Eylül 1909'a kadar tefrika etti. Tefrika bittiği ay kitap olarak basıldı. Dergi ilk bölümü yayımlarken okurlarına bir de ödül vaat etmişti. Martin'in akıbetini en doğru tahmin edene $500. Belli ki bu hikayenin sonu başına bakılarak kestirilecek türden değildi. Edebiyat bilimi bu tür romanlara Almanca bir ad verir. Künstler roman. Yani sanatçının oluşum romanı. Bir yeteneğin uyanışını, çıraklığını, ustalaşmasını izleriz böyle kitaplarda. London kalıba alır, içine beklenmedik bir şey döker. Onun kahramanında çatışma yaratan başarısızlık değil, başarının ta kendisidir. Yazar romana önce tek kelimelik bir ad vermişti. Success. Yani başarı. Yayıncıları kahramanın adını yeğledi. Kitabın adı başarı olarak kalsaydı, kitabın ironisi daha ilk bakışta sezilecekti. Yazarın kızı John London'ın da belirttiği gibi, Martin Eden trajik sonuna rağmen çoğu zaman bir başarı öyküsü sayıldı. Genç yazarlar kuşağına ilham verdi. Oysa London bir azim destanı değil, bir uyarı yazmıştı. Okuru son sayfalara kadar kahramanın yanında koşturan, zafer anındaysa elini bırakan bir kitaptı bu. Onu benzerlerinden ayıran da burasıdır. Alkışlamak için ayağa kalkan okur, neyi alkışladığını düşünmek zorunda kalır.

0: Her şey bir vapurda başlar. Martin, sarhoş serserilerin sıkıştırdığı iyi giyimli bir genci, Arthur Morse'u kavganın ortasından çekip alır. Arthur da teşekkür niyetine onu akşam yemeğine çağırır. Geniş salonda Martin, güvertedeki gibi yalpalayarak yürür. Eşyalara çarpıp devireceğinden korkar. Masanın üstündeki şiir kitabını eline alır, şairin adını yanlış telaffuz eder. Derken içeri Arthur'un kız kardeşi Ruth girer. Solgun benizli, sarışın, üniversitede edebiyat dersleri alan, Martin'den 3 yaş büyük bir genç kızdır. Denizci o akşam ömründe ilk kez kendi konuşmasından utanır ve şu satırlarda içini döker.
1: Haritası ya da pusulası olmadan yabancı denizlere sürüklenmiş gemi gibiyim. Ama şimdi artık ben de yönümü bulmak istiyorum.
0: Pusulayı kütüphane raflarında arar. Bir sözlük satın alır, bilmediği kelimeleri deftere geçirir. Ruth'tan dil bilgisi dersi alır. Diş fırçalamayı, pantolon ütülemeyi bile yeni baştan öğrenir. Spencer'ı, Nietzsche'yi okur. Dünyanın güçlülere ait olduğuna inanan koyu bir bireyci kesilir. Yazmaya koyulur. Öyküler, şiirler, denemeler. Yayın evlerine zarflar gider, red yazılarıyla geri döner. Pul parası için takım elbisesini, bisikletini rehine bırakır. Bir kaplıca otelinin çamaşırhanesinde Joe adlı bir işçiyle omuz omuza insanı posaya çeviren bir tempoda çalışır. Ruth onu zamanla sever. Nişanlanırlar da. Ne var ki genç kızın gözünde yazmak sadece bir hevestir. Asıl önemli olan düzgün bir iştir. Martin'in yazar olma yolculuğunda bulduğu tek dost hasta şair Brissenden olur. Şair ona "Şehir seni yutmadan denizine dön." diye öğüt verir. İki yılın sonunda masasının altında bir yığın geri dönmüş müsvedde, rehincide de takım elbisesi vardır. Hikayeyi burada

0: London o çıraklık günlerinin bir gecesini şöyle anlatır.
1: O akşam odasına döndüğünde aynaya bakıp, "Kimsin sen Martin Eden?" diye sordu kendine. "Kimsin sen? Nesin? Nereye aitsin?"
0: Psikoloji buna kimlik sorgusu der. Martin'in derdi daha ağırdır. Olduğu kişiyi yetersiz bulmuş, kendini baştan yaratmaya girişmiştir. Geçen haftaki bölümde Nevin, başkalarının ona yakıştırdığı kimliklerden sıyrılmak için bir trene binmişti. Martin ise tersini dener. Hayran olduğu bir dünyaya yakışmak uğruna eski benliğini söküp atar. Yıllar sonra kalabalık bir salonda kürsüye yürürken kapıdan eski halinin, şapkası başında omuz atarak yürüyen o mahalle delikanlısının girdiğini görecektir. Sosyolojinin penceresi başkadır. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye adını verdiği doğru çatalı tutmak, doğru şairi anmak, kelimeyi doğru söylemek, Morse'ların sofrasında para kadar geçer akçedir. Kapılar açar, kapılar kapatır. Martin bu sermayeyi tek başına biriktirir. Bir gün o sofradakilerin beklediğinden daha az okuduğunu fark eder. Ruth'un babasının konuğu olan bir yargıçla tutuştuğu tartışmanın ardından şunu söyler.
1: "Bir zamanlar öylesine saftım ki, yüksek mevkilerde oturan, iyi evlerde yaşayan, öğrenim görmüş ve bankalarda hesapları olan insanları saygıdeğer kimseler sanırdım."
0: Sınıf değiştirmenin kimsenin söylemediği bedeli budur. Tırmandığınız tepede hayran olacak kimseyi bulamazsınız. Ayrıldığınız mahallede de sizi anlayacak kimse kalmamıştır. London bunu tek bir imgeyle çizer. Martin'le eski arkadaşlarının arasına okunmuş binlerce kitap girmiştir. Eski evine dönemez, yenisini de bulamamıştır. Felsefenin sorusu ise hepsinden yalındır. Bir insanın değerini ne belirler? Yaptığı iş mi, o işe sonradan vurulan damga mı? Cevabını hikayenin sonunda Martin'in kendi ağzından duyacağız. Jack London, 12 Ocak 1876'da San Francisco'da doğdu. 13 yaşında bir konserve fabrikasına girdi. Mesaisi günde 12 saati buluyordu. İstiridye korsanlığı yaptı, Fok avına çıkan bir yelkenliyle Japonya açıklarına gitti. Yük trenlerinde ülkeyi dolaştı. Serserilikten hapis yattı. Berkeley'deki üniversitede ancak bir dönem kalabildi. 1897'de altın arayıcılarının peşinden Klondike'a gitti. Oradan getirdiği asıl maden, biriktirdiği hikayelerdi. Onu yetiştiren okul, tıpkı Martin gibi, Oakland Halk Kütüphanesi'ydi. 1903'te Vahşetin Çağrısı'nı yayımladı. London kısa sürede dünyanın tanıdığı bir yazar oldu. Ne var ki şöhret onu karada tutamadı. 1907 baharında Snark adını verdiği yelkenlisiyle Pasifik'e açıldı. Martin Eden'i o yolculukta yazdı. Son noktayı 1908'in başında Tahiti'de koydu. Romandaki genç kız da ilk aşkının, hasta şairde ise yakın bir şair dostunun izleri vardır. Son sayfalar üzerinde çalıştığı günlerde eşiyle birlikte bir yolcu vapurundaydı. O vapurun adı Mariposa'ydı. Yani romanın son sahnesindeki gemi gerçek.

bireyciliğe saldırmaktı. Becerememiş olmalıyım ki tek bir eleştirmen bile bunu görmedi. 22 Kasım 1916'da 40 yaşında Glen Allen'daki çiftliğinde hayata veda etti. Böbrek hastalığıyla boğuşuyordu. Romanının sonu yüzünden onun da canına kıydığı söylentisi yıllarca dolaştı. Bu iddia hiçbir zaman kanıtlanmadı.

Martin Eden en sadık okurlarından bir kısmını Rusya'da buldu. Devrimin hemen ardından şair Mayakovski romanı senaryolaştırdı, başrolü de kendisi oynadı. O filmin günümüze tek kopyası ulaşmadı. Nabokov, 1957 tarihli Pi'nin adlı romanda bu sevgiye bir selam gönderir. Rus profesör, Amerikalı bir kitapçıya Martin Eden'i sorar. Dükkanda kitabın adını bilen çıkmaz. Profesör şaşırır, onun memleketinde Jack London'ı gencinden yaşlısına herkes okumuştur. Sinemada romanın peşini bırakmaz. London hayattayken 1914 tarihli sessiz film çekilir, ardından 1942'de Glenn Ford'un oynadığı Hollywood uyarlaması seyirciyle buluşur. 2019'da Pietro Marcello hikayeyi Oakland'dan alıp Napoli'ye taşır. Türkiye'de ise ilk olarak 1963'te Türkçe'ye Mete Ergin tarafından kazandırılır. Perdede, raflarda, şarkılarda yaşayan bu denizcinin kendi hikayesi ise yarım kalmıştı. Oakland'a dönüyoruz. Acemi bir muhabir, Martin'in sosyalistlerin yer aldığı bir toplantıda üstelik sosyalizme karşı yaptığı konuşmayı ters yüz edip gazetenin ilk sayfasına taşır. Ertesi sabah Oakland onu azılı bir kızıl sayar. Bakkal bereseyi keser, Ruth tek bir mektupla nişanı bozar. Aynı günlerde şair dostu Brissenden kendi hayatına son verir. Martin yarım kalan romanını tamamlar ve kalemi bırakır. London'ın hükmü serttir. Rüzgar tam da Martin savaşı bıraktığı anda döner ama her şey için geçtir. Güneşin Utancı adlı denemesi büyük bir tartışma başlatır. İki yıldır yayın evlerinden geri çevrilen ne varsa yok satar. Sofrada hakaret ettiği yargıç onu yemeğe çağırır. Ardından eniştesi, sonra da Ruth'un babası. Martin'in aklına şu düşünceler saplanır. Bu yazıların hepsi o zamanda yazılmıştı. Aç gezerken de aynı adamdı. Bir gece Ruth otel odasının kapısını çalar, dönmek istediğini söyler. Martin ona kızmaz bile. Şöhret ben değilim, o başkalarının zihninde duruyor. Para da ben değilim, o da bankalarda. İçinde hiçbir isteğinin kalmadığını söyler. Sevdiğinin gerçekten Ruth değil, kendi yarattığı bir hayal olduğunu da o gece anlar. Kazandığını dağıtır. Ev sahibesi Maria'ya bir evle bir süt çiftliği, Joe'ya bir çamaşırhane alır. Sonra Tahiti'ye giden Mariposa adlı gemiye biner. London, romanın son bölümlerinde onu haritasız, dümensiz, varacak limanı olmayan biri diye anlatır. İlk akşamın pusulasız gemisi bütün denizleri aşmış, yine pusulasız kalmıştır. Bir gece kamarasında bir şiir kitabı açar. Swinburne, Morse'ların salonunda adını yanlış söylediği şair. Kitabı bırakır, ışığı söndürür, Lomboz'dan gece denize süzülür. Mariposa yoluna devam eder. Bu sonu bir kurtuluş gibi okumak kitaba haksızlık olur. London öyle yazmadı. Sosyolog Emily Durkheim 1897'de şunu göstermişti. İnsanı hayata bağlayan başka insanlara bağlı olmasıdır. London'da romanını hedef alan bir papaza yazdığı açık mektupta aynı yeri işaret etti. Martin tutarlı bir bireyciydi. İnsanların ortak ihtiyacını hiç görmemişti. Bu yüzden uğruna yaşayacak bir şeyi kalmadı.

0: İtirafı hatırlayın.
1: Hissediyorum ama anlatamıyorum.
0: Marty neden sonunda anlatmayı öğrendi. Kelimeleri buldu, içinde haykıran o koca dünyayı kağıda geçirdi. Dünya da onu okudu. Ne var ki anlatabildiği gün karşısında anlatacak kimse kalmamıştı. Romanın bütün trajedisi bu yer değiştirmede saklıdır. Başta söz yoktu, dinleyen vardı. Sonda söz vardı, dinleyen yoktu. Demek ki mesele yalnızca sesini bulmak değil, o sesin kime ulaştığı da önemli. Martin'i yalnızca Martin olduğu için seven biri vardı. Elleri nasırlı konserve işçisi Lizzie. O da rıhtımda kalabalığın arkasında kaldı. Kitabın kapağını kapatınca insan ister istemez kendi rıhtımına bakıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Martin'den de sesini bulan bir adamın o sesi duyacak kulakları yitirişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyeti

0: Cumhuriyet Başsavcılığının fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil, Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu NATO ortak toplantısında gündeme Türkiye geldi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexis Grinkevich Ankara'daki NATO Savunma Sanayi Forumu'na örnek gösterdi. 50 milyar avroyu aşan anlaşmaları hatırlattı. Avrupa Birliği'nin savunma politikalarında Türk firmalarını da dikkate alması gerektiğini söyledi. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla görüştü dedi. Trump İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak ifadesini kullandı. Amerikalı bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en görkemli filmlerinden biri olan Sergio Leone'nin 1968 tarihli başyapıtı Bir Zamanlar Batı'da adlı filmden söz edeceğiz. Bu film sadece bir spagetti western değil, aynı zamanda ölmekte olan bir çağın ve o çağın yerini alan modern dünyanın hüzünlü bir ağıtıdır. Filmin açılışındaki o uzun, sessiz ve sadece doğal seslerle örülü tren istasyonu sahnesi, izleyiciyi daha ilk dakikadan itibaren Leone'nin zamanı durduran sinematografisinin içine çeker. Başrollerde İntikam'ın sessiz yüzü Charles Bronson, sinemanın en karizmatik kötü adamına dönüşen Henry Fonda ve vahşi batının ortasında zarafetiyle devleşen Claudia Cardinale yer alırken, Ennio Morricone'nin her karakter için ayrı ayrı bestelediği o büyüleyici müzik temaları da filmin ruhunu notalara döker. Bir Zamanlar Batı'da demir yolunun getirdiği vahşi sermayeyle eski dünyanın kişisel hesaplaşmalarının çarpıştığı dönüm noktasını anlatır. Harmonika karakterinin çaldığı her notada saklı olan o derin sır ve çölde yükselen intikam yemini Leone'nin yakın plan çekimleriyle birleşerek epik bir görselliğe ulaşır. Fonda'nın canlandırdığı Frank karakteriyle Western'in mavi gözlü kahraman imgesini de yıkan Leone, hikayeyi Jill karakteri üzerinden umudun ve yeni bir yaşamın inşaına bağlar. Tozlu ceketlerin, terleyen yüzlerin ve bitmek bilmeyen duelloların ötesinde bu film sinemanın saf bir görsel sanat olduğunu kanıtlayan şaheserdir. Finalde Batı'nın efsaneleri birer birer sahneden çekilirken geriye kalan sadece o unutulmaz mızıka sesi ve uçsuz bucaksız vadilerin yalnızlığıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

insan haksız nitekim. Olur kanaatindeyim. Muhterisler muhterem, kargalar şahin oldu. Tüm zeka özürlüler, müneccim kahin oldu. 900'lü kanallar, bir garip Türk İngilizce. Kovduğumuz kovboylar, bara müdavim oldu. Yaşlı bir topal katır, ne yürür ne bırakır. Aslan postu giyinip, ormana kral oldu. Sürü aldı başını, çoban derin uykuda. Fırlatmış şapkasını, pinekliyor kuytuda. Radyasyonlu bebeler, utanmadan bakanlar. Film kitap yakanlar, hoş bir merasim oldu.

0: sözcüğün işitimsel imgesini anlıkta ona karşılık düşen kavramla buluşmadan yakalamak ve anlamak bir tansıktı.
1: Aydınlar poz peşinde, herkes düzene uydu. Geriatrik yazarlar artık ödüle doydu. Ne bir hassas terazi, ne bir küçük ışıltı. Kantar'ın topu kaçtı, bu beni yola koydu. Böyle başa bu tıraş, bu çocuk şarkıları. Türk popu hamle yaptı, sağır sultanlar duydu. Dostlarım da değişti, metamorfoz sancısı. Altak geber külahlar, başka yolun yolcusu. Yükselen değerler, eğilimler, cilalı imaj devri. Yeni dünya düzeni, kaç perdelik komedi. Kahkahalar doğadan, kahkahalar yeşilden. Olan oldu ya konuşun, ahkam kesin çevreden. Hitler'in menetleri, o dünya kaldı mı ki? Bu nasıl katastrofsa, bu da öyle koridor. Karanlıktan ışığa ve sevgiye gidiyor. Bitmeyen bir karnaval, bitmeyen bir merasim. Siz bütün palyaçolar,

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, TERA, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil, Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde liderlerden Gazze'deki soykırıma tepkiler

0: tepkiler yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas vize engeli dolayısıyla salona gidemezken eli kanlı Netanyahu kürsüye çıkıp provokasyonda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, haksız muameleye Filistin her yerdeydi. Filistin'i dışlamaya çalıştılar ancak Filistin yine de duyuldu ifadeleriyle tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camii'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

Arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Erdoğan, toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, yarın konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini de ifade etti.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz dedi. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring AŞ ile Özata Denizcilik Şirketleri'nin yönetim kurullarında görev yapanların da olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. Yaptıkları işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Soruşturmada 45 firma ve 19 fon için tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ise başsavcılığa yazı göndererek firma ve fonlar üzerindeki kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sanılardan 6'sı için tutuklama, diğer 6'sı içinse adli kontrol talep edildi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Bu arada yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'la 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Fon soruşturma süreci devam ederken

0: Bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirdi. Bu kişilerden 24'ünün sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları da iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var dedi.
1: Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camii'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Birliktelik ve kardeşliğin daim dayanışmanın güçlü olması temennisinde bulundu. Değerlerimize ve bizi bir arada tutan manevi bağlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 şehirde 45 adreste arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şüpheli şahıslardan 10'unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup 33 şüpheli şahıs 25 Eylül'de gözaltına alınmıştır ifadesi yer aldı. Daha sonra mezkur suçları işledikleri tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliğine sevk edilen toplam 38 kişiden 36'sı tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık açıklamada soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir değerlendirmesinde bulundu. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 88. duruşma görüldü. Savunma yapan tutuksuz sanık Kaan Ketenci, ticari hayatını kaybetme korkusuyla muvazalı sözleşmeye imza attığını söyledi. İhale görevlisi Mehmet Recep Taşçı ise ihale öncesi işe alacak firmaların belli olduğunu ifade etti. Ankara'nın

Hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve bölgede giderek artan askeri ve diplomatik ağırlığı İsrail'de endişe yarattı. Jerusalem Post gazetesi bu durumun İsrail'in stratejik projelerini engellediğini yazdı, Tel Aviv'i izole ettiğini belirtti. İsrail basını 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının etkilerine değindi. Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan koridorun Türkiye'ye sağladığı avantajlar anlatıldı. Gazete, Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiğini de yazdı. Haberde, Türkiye'ye bölgede askeri altyapı tesis etme imkanı tanıdığına işaret edildi. Mevcut durumun Türkiye'ye kendi sınırlarının çok ötesinde sivil deniz ticareti dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil faaliyetleri aksatma imkanı sağladığı iddia edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. ABD Başkanı Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Katarlı arabulucularla görüştüğünü açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Tahran'ın koşullarının yerine getirilmesi gerektiğini savundu. İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes planına işaret eden Arakçı, Amerikalılar bir anlaşma veya barışçıl bir çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk dedi. ABD'nin nihai yanıtının bugün Katar aracılığıyla iletilmesini umduklarını kaydetti. Amerikan Axios'un haberinde ise nükleer programda adım atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletilebileceği öne sürüldü. Dondurulan İran fonlarının serbest bırakılabileceği iddia edildi. Trump, sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya Devlet Başkanı Putin, ordudaki personel sayısını artıran kararnameyi imzaladı. Rus ordusundaki asker sayısı 15.500 artarak 1.550.000'i aştı. Personel sayısı da 2.441.000'i buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya 11 asker daha konuşlandırmaya hazırlandığını iddia etti. Rus topraklarında hali hazırda 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin olduğunu savundu. Sahada karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentini insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir bina da vuruldu. Bina alevler içinde kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ukrayna ordusu ise Donetsk bölgesinde karşı saldırıları sürdürdüğünü duyurdu. 176 kilometre karelik alanda kontrolün yeniden sağlandığı açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. grup müsabakasını yönetecek. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.

0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul 23, Afyonkarahisar, Trabzon ve Bolu 21, İzmir ve Erzurum 26, Adana 31, Antalya ve Malatya 28, Kahramanmaraş 29, Gaziantep 27, Van 24 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk Dil Kurumu sunar adlı programımızı sürekli dinliyorsanız, her programda bir kelimenin çeşitli anlamlarını ve kullanım biçimlerini anlattığımızı da biliyorsunuzdur. Bu programı sürekli dinleyenler bizim için bir kitle oluşturur. Birbirinizi görmeseniz de hepiniz bize göre dinleyici kitlemizin içindesiniz. Yalnızca bizim değil, radyo ve televizyonda yayınlanan her programın bir hedef kitlesi vardır. Hedef kitlenin ne olduğunu sözcükten okuyalım mı? Verilmek istenen mesajın ulaşması hedeflenen grup veya topluluk. Bu topluluk ne kadar genişse program yapımcıları da o kadar başarılı olmuş demektir. Böyle bir durumda yapımcılara hem şevk hem de güç verir. Bu durum medyanın tüm organları için geçerlidir. Çünkü medya asıl gücünü hitap ettiği kitleden almaktadır. Hitap ettiği kitlenin büyüklüğüyle orantılıdır medyanın gücü. Kitle bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğudur. Kitle yerine kütle diyenler de var. Kütle, kitle de olmakla birlikte daha çok sert cisimler için kullanılıyor. Hatta öz kütle terimi var ki yoğunluk anlamına gelir. Kitle sözcüğü de kütle kelimesinden evrilmiş. Kütle her ne kadar Arapçadaki yığın, küme anlamına gelen kutladan dilimize geçmiş ise de kut kökü dolayısıyla kelimenin Türkçe kökenli olduğuna ilişkin güneş dil teorisi çerçevesinde gelişen bir görüşe dayanarak kütle ve kitle öz Türkçe sayılmıştır. Kitlenin bir diğer anlamı belirli bir işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığıdır. Bu tanım kütle anlamını da taşır. Halk kitlesi ya da kütlesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir ilişkisi var. Bu ilişki de kamu kavramından geliyor. Bildiğiniz üzere kamu, halkın bütününü kapsayan bir terim. Kitle sayısal bir büyüklük belirtir, kamu ise büyüklüğün fikir ve politikadaki genel yansımasıdır. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kamutay adı verildiği zaman kamu kelimesi geniş halk kitlesi anlamında dilimizde mevcut olduğu için Kamutay sözü benimsenmişti. Bir dönemin adıyla Kamutay, bugünkü adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt içindeki vatandaşlarımızla yurt dışındaki soydaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması için gereken konuları gündeminde tutar. Tabii ki birçok toplumun yaşadığı ve pek çok dil ve lehçenin konuşulduğu Türk coğrafyasında kitlelerle olan iletişimin güçlü olması gerekir. Bunun için de coğrafyaların tarihçesi çok önem taşır. Türk milleti tarihte iki ana kola ayrılmış: Oğuzlar ve Kıpçaklar. Bu iki kitle doğuda Moğolistan bozkırlarından batıda Ukrayna'ya kadar geniş alanda çeşitli boyları barındırarak hüküm sürdü. İki örnek verelim. Bu boylardan Gagavuzların ana kitlesinin Oğuz Türkleri olduğunu pek çok akademisyen yazmıştır. Kuzey Kafkasya'da yaşayan Nogay Türkleri ise Kıpçak koluna bağlı bir Türk boyudur. Kuzey Kafkasya'daki ana kitleden daha kalabalık bir nüfusun konuştuğu Nogay Türkçesi, UNESCO tarafından tehlike altındaki diller kapsamına alınmıştır. Türk dilinin Oğuz ve Kıpçak lehçeleri arasında tercih yapmak söz konusu olmayacağına göre, her iki dilin etkisi altındaki büyük kitleyle iletişim, internet desteğiyle de sürmektedir. İnternet ortamında kitle sözünün kütleye göre kullanımı çok daha fazladır. Kitle ile ilgili 22 milyon, kütle ile ilgili ise 3 milyon civarında dosya bulunur. Kitle sözünün bu kadar çok kullanılmasının en büyük sebebi, kitle iletişim araçları kavramının tamlayanı olmasıdır diyebiliriz. Kitle iletişim araçlarında haber işiyle uğraşan gazeteci ve muhabirler, metinlerini geniş bir kitle için tasarlar ve herkesin anlayacağı şekilde yazar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
3: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün bireysel spor ve takım sporları arasındaki zihin farklılıklarından söz edeceğiz. Spor dünyasının iki kutbu vardır. Bir yanda koca bir şehrin yükünü omuzlayan 11 kişi, diğer yanda ise stadyumun en ücra köşesinde sadece kendi kalp atışını duyan tek bir adam. Bireysel spor, sporcunun kendi iç dünyasına yaptığı en dürüst ve en acımasız yolculuktur. Tenis kortunda, boks ringinde veya halter podyumunda olduğunuzda kaçacak hiçbir yeriniz yoktur. Hata yaptığınızda suçlayacak bir arkadaşınız, pas atacak bir ortağınız veya sizi yedek kulübesine çekip dinlendirecek bir antrenör desteğiniz de yoktur. Burada asıl rakip, karşıdaki değil, zihnin en karanlık köşesinde pes et ya da pes etme diyen o iç sestir. Bireysel sporcu zaferin de mağlubiyetin de mutlak sahibidir. Bu hem büyük bir onur hem de çok ağır bir yüktür.

0: Ancak takım sporlarında durum farklıdır. Burada birey, yaşayan ve soluk alan devasa bir organizmanın parçasıdır. Kaygı burada bölünür, sorumluluklar paylaşılır. Bu durum bireysel sporun o yakıcı ve tüketici stresini bir nebze olsa da hafifletir. Fakat takım sporları kendi içinde farklı sınavlar da barındırır. Ego savaşları, sosyal uyum ve takım için kendini feda etme zorunluluğu gibi. Özetle biri insanın tekil iradesini, diğeri ise bir olmanın, beraber hareket etmenin mucizesini gösterir. Hangi yolu seçerseniz seçin, zihin, bedene tam olarak hükmettiği ve disiplin elden bırakılmadığı sürece o podyuma çıkmak sadece bir zaman meselesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler, 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı. Şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İngiltere'de üs operasyonuna dair polis açıklama yaptı. Terör eylemi şüphesiyle gözaltına alınanların tamamının Londra'da yaşayan İngiliz vatandaşları olduğu belirtildi. Polis, gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakıldığını ifade etti. Şüpheli kişilerin İran'la bağlantılı olduğu iddialarına da İran'ın Londra Büyükelçiliği cevap verdi. İddiaları kesin bir dille reddetti. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. "Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek," dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, "Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk," açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı

0: da sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken açıklama geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Engin Önal. Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirdiği ülkemizin sözlü anlatım mirasını konuşacağız. Kimi zaman bir ninenin torununa anlattığı masalda, kimi zaman bir ozanın sazından dökülen dizelerde, kimi zaman da kuşaktan kuşağa aktarılan bir efsanede saklıdır bir toplumun hafızası. Yüzyıllar boyunca yaşayan bu anlatılar, bir milletin kültürünü, değerlerini, hayata bakışını ve ortak belleğini geleceğe taşır. Bu miras yalnızca geçmişi anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve geleceğe neleri taşımamız gerektiğini de hatırlatıyor. Peki dijital çağda sözlü kültür nasıl ayakta kalıyor? Genç kuşaklar bu mirasa ne kadar ilgi gösteriyor? Sözlü anlatımlar neden hala önemli ve bu değerler nasıl korunabilir? Bugün stüdyomuzda somut olmayan kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olan sözlü anlatımları tüm yönleriyle ele alacağız. Kültürel hafızamızın sesi olan bu eşsiz mirası birlikte keşfedeceğiz. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Toplumsal Uygulamalar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emine Çakır. Sayın Çakır, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Hoş buldum Funda Hanım, çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Emeği geçen herkese de teşekkürlerimi arz ederim, sağ olasınız.
0: İzninizle sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtmak isteriz. Doçent Doktor Emine Çakır, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesidir. Çakır, Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2005 yılında lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Emine Çakır, 2011-2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bu bölümde doktora eğitimini 2017 yılında tamamladı. 2020 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümüne doktor öğretim üyesi olarak atandı. 2023 yılında doçent unvanını alan Emine Çakır, halen aynı bölümde bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Türk Edebiyatı İsimler Projesi, Türk Edebiyatında Eserler Projesi, Anadolu Masalları Projesi, Türk Masalları Külliyatı Projesi'nde editör olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlandı. Sözlü anlatımlar, toplumsal uygulama ve ritüeller araştırma alanları içinde yer alıyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Çakır. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Somut olmayan kültürel miras kavramı öncelikle nedir? Dinleyicilerimize bunu anlatabilir misiniz ve bu kapsamda hangi kültürel miras unsurları ele alınabilir?
1: Az önce siz de ifade ettiniz, UNESCO ile ilişkili bir kavram. UNESCO dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Bilim, kültür, eğitim kurumu geliyor. Biliyorsunuz ki 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplumlar kaos içerisindeyken evrensel barışı sağlamak adına UNESCO kuruluyor. Akabinde toplumların evrensel barışı neyle sağlayabileceği bilimle, eğitimle ve kültürle anlaşılıyor. Akabinde kültürel miras korumak için politikalar geliştiriyor. Bunlar daha çok maddi, yani somut kültürel miras üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani tarihi yapılar korunuyor, tapınaklar korunuyor, binalar korunuyor, heykeller korunuyor. 2003 yılına gelindiğinde şu fark ediliyor. Biz hep binaları koruduk ama tarihi yapıları koruduk ama bu binaların etrafında bir gelenekler, yani elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz ama kaybolmakla da karşı karşıya kalan geleneklerimiz var. Somutla birlikte somut olmayanın da korunması gerektiği UNESCO ile birlikte 2003 yılında gündeme geliyor. Bu sözleşme imzalanıyor. Türkiye bu sözleşme 2006 yılında taraf oluyor. 30 ülke ilk başta tam bundan 20 yıl önce baktığınız zaman sözleşmeye taraf oluyor Türkiye. O zaman 30 ülke, şu an baktığımız zaman 185 ülkenin bu sözleşmeye taraf olup imzaladığını görüyoruz. Bu sözleşmeyi imzalamak demek aslında somut olmayan kültürel mirasta kültürü koruyarak, aktararak, gelecek kuşaklara yaşatarak taahhüt ediyorsunuz. Yani bunu sadece arşivledim, işte müzelere kaldırdım, cam mekanların arkasına koydum değil. O nesneyi ve o nesne etrafındaki kültürel mirası işte dede, torun, nene, torun şeklinde bilginin öğretilerek aktarılmasını, yaşatarak aktarılmasını esas alan bir sözleşme. İlk başta bize, öğrencilerimize söylüyor, hocam neden somut olmayan kültürel miras diyoruz da soyut demiyoruz? Yani hani öncelikle bunu da vurgulamak isterim. Şöyle ki, bu uluslararası terminolojide bir kavram. Bu kavram üzerine de makaleler ve tartışmalar var. Özellikle Profesör Doktor Mehmet Öcaloğuz hocamızın tartıştığı bir makalesi var. Merak edenler de bakabilirler. Bu kavram bir çeviri kavram. Yani somutun zıttı soyuttur. Hani gündelik hayat içerisinde evet, ama intangible cultural heritage kelimesi, intangible kelimesini Türkçe'ye somut olmayan diye çevirdiğimiz için onun yerine soyutu koyamıyoruz. Öncelikle onu belirteyim. Çünkü bizim Ankara'da somut olmayan kültürel miras müzemiz var. Orada çocuklar ziyaret ettiklerinde bu soruyu da soruyorlar. Aslında şunu söylüyoruz, yani nesne ve nesneyle beraber aslında o usta çırak intikali varsa, o bilgi, geleneksel bilgi varsa, gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız, o somut olmayan olarak ifade ettiğimiz bilginin de korunması. Mesela Azerbaycanlar bunu gayrimaddi olarak çevirmişler kendi dillerine. En nihayetinde mesela bir örnek verebiliriz. Karagöz tasvirini gözle görebiliyorsunuz. Maddi bir şeydir değil mi? Somuttur. Ama orada göremediğimiz şey ne vardır? Bir ustanın çırağına tasvirin nasıl yapılacağına dair anlattığı bilgi soyuttur. Yani somut olmayandır. Aynı zamanda onun nasıl oynatılacağı, o içeriğin, bilginin ne olacağı, içeriğin ne olacağına dair bilgi de somut olmayandır. Aslında somut olmayan kültürel miras kavramı kapsayıcı, somutu da içine alan, somutla beraber sözlü toplumsal uygulamalar ne içerisine giriyor diye de sormuştunuz da, içerisine giren 5 ana dal altında toplayabiliriz, yani 5 madde altında ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi bugün de konuşacağımız sözlü anlatımlar. Diğeri gösteri sanatları, bir başkası toplumsal uygulamalar ve ritüeller, bir diğeri doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, son olarak da el sanatlarını somut olmayan kültürel mirasla ilişkili olarak koruma politikasından bahsediyor. Aslında bu politik de bir, kültür politikasına da evrilen bir şey. Çünkü bu sözleşmenin amaçlarından birisi kültürel çeşitliliği sağlamak. Yani korurken yerel, çünkü küreselleşmeden bahsediyoruz, globalleşmeden, tek tipleşmeden bahsediyoruz. Herkesin birbirine benzediği, birbiri gibi giyindiği, birbiri gibi yediği ya da birbiri gibi müzik dinlediği bir ortamdan bahsediyoruz. O zaman yerelde kalan kültürler ne olacak? Onların korunmasını işte bu söz

sözleşme taahhüt altına alıyor. Yani yereldeki kültür ulusala taşınsın, ulusaldan da evrensele taşınarak koruma altına alınsın şeklinde böyle bir politikası var. Aynı zamanda ne yapıyor? Devletler arasındaki uluslararası işbirliğini güçlendiriyor sözleşme. Dediğim gibi bugün

0: alıp hemen koruyacağım deyip koruyamazsınız. Belli bir dosyalar hazırlamanız gerekiyor. Komisyonlarınızın bu kültürel sunduğunuz kültürel mirası yaşattığınıza, aktardığınıza, sizin geçmişinizde bunun var olduğunu, yani icat edilmiş bir gelenek olmadığını, folklor olmadığını, sizin zaten geçmişte gelen ve şu anda da bunu aktardığınızı, eğitim kurumlarınızda, örgün, yaygın kurumlarınızda aktardığınıza, aile içerisinde buna dair faaliyetler yaptığınızı ispatlamanız gerekiyor. Bu açıdan koruma ve yaşatma politikalarını da geliştirdiğini, devletlerin, taraf devletlerin böyle bir sorumluluk içerisinde olduğunu, adaylık dosyaları hazırlamak gerektirdi. Öncelikle de envanter hazırlamakla işe başlamaları gerektiğini ifade edebiliriz.
1: Sayın Çakır, UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesinde Türkiye'ye ait sözlü anlatımlar ve anlatım gelenekleriyle ilişkilendirilebilecek unsurlar nelerdir? Bizlere bilgi verebilir misiniz?
0: Bu listede aslında iki temel listemiz var. Bir tanesi insanlığın somut olmayan kültürel miras listesi. 30 tane unsur bu listeye kaydedildi. 3 tane de acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listemiz var. Kısaca bu listemizde neler var onlardan bahsedeyim. Türkiye 2006 yılında bu sözleşmeye taraf olduktan sonra ilk unsurumuzu 2008 yılında kaydettirdik. Meddahlık geleneği, Mevlevi Sema töreni, Karagöz, aşıklık geleneği, Kırkpınar Yağlı Güneş Festivali, geleneksel sohbet toplantıları, Alevi Bektaşi ritüeli Sema, Türk tören keşke geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk kahve kültürü, Ebru, Türk kağıt süsleme sanatı, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü, geleneksel Çin sanatı, Nevruz, Dede Korkut mirası, geleneksel Türk okçuluğu, minyatür sanatı, Hüsnü Hat. Bunlar liste çoğalıyor. Acil koruma gerektiren listede ise ıslık dilimiz, ahlat taş işçiliği ve zeytin yetiştiriciliği yer almakta. Sözlü anlatımlarla odaklı olarak hangilerini zikredebiliriz? Özellikle az önce sorduğunuz sorudan hareketle. Meddahlık geleneğini, aşıklık geleneğini, Dede Korkut mirasını ve Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneğini doğrudan sözlü anlatımlarla ilişkilendirebiliriz. İlk unsur meddahlıktı listeye kaydettirilen. Bildiğimiz üzere meddahlık tek kişinin oynadığı jest ve mimiklere dayalı, işte elinde bir sopası ya da bir mendiliyle taklitler yaptığı meddahın bir sanat. Burada ne yapıyor? Hikayeler anlatıyor. Aslında sözlü kültür unsurlarımızı aktarmış oluyor. Aşıklık geleneğinde de ne görüyoruz? Saz eşliğinde aşığın hem bireysel konuları hem de toplumsal meseleleri ayna tutacak şekilde ahlaki değerleri şiirler ve türkülerle aktardığını görüyoruz. Burada da usta çırak ilişkisinin çok önemli. Yani bir unsurun bununla ilişkili olarak Kültür Bakanlığı'nda mesela meddahlıkla da ilişkili olarak sanatçı tanıtım kartları veriyor Kültür Bakanlığı. Ya da yaşayan insan hazinesi seçiliyor. Mesela Şeref Taşlıova yaşayan insan hazinesi almış bir sanatçımızdı. Allah rahmet eylesin. Meddahlıkta da mesela bir unsur Kültür Bakanlığı sanatçı tanıtım kartı alabilmesi için sorulardan birisi çırak yetiştirdiniz mi? Bir ustanın elinden geçiyor musunuz? Aktarım konusunda neler yapıyorsunuz? Aslında lokomotifini oluşturan şey somut olmayan kültürel mirasta sözlü anlatımlar özelinde de olsa sürdürülebilirlik. Bunun aktarımı sadece dediğim gibi arşivledim, dijitalleştirdim, bir yere koydum değil. Bunun işte gündelik hayatın içerisinde ben bunu aktarıyorumu ispatlamış olmanız gerekiyor. Diğer bir unsurumuz da çok önemli. Dede Korkut mirası. Dede Korkut da aslında Türklerin, Oğuzların işte 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülüyor. Anadolu'ya ilk yerleşim Türklerin yerleştiği dönemde Türklerin yaşayışını, örfünü, hukukunu, halk hekimliğinden, halk baytarlığına, halk takviminden, halk mimarisine nasıl beslendiğimizi bizlere veren, örfümüzü, töremizi veren çok önemli bir sözlü anlatım unsuru. Hem manzum hem mensur bir yapı içerisinde destan ve halk hikayesi özelliğini taşıyan bir miras unsurumuz. 2018 yılında da Dede Korkut mirası somut olmayan kültürel miras listesine kaydedildi. Diğer bir unsurumuz ise fıkra anlatma geleneği. Fıkra anlatma geleneğinde de en önemli unsurun aslında Nasrettin Hoca özelinde Türk mizahını görüyoruz. Zekasını, hazır cevaplılığını görüyoruz. O açıdan da 2022 yılında da bu unsurumuz aslında somut olmayan kültürel miras listesine kaydedildi. Zikretmediğimiz bir şey var. Bazı unsurlar tek bir ulusa ait kaydettirilebilirken bazı unsurlar ise çoklu dosya olarak kaydettiriliyor. Nasrettin Hoca, Dede Korkut bunlardan birisi ya da Hıdır Ellez vesaire, Nevruz birden fazla topluma ait olabilir. Sadece Türkiye Anadolu sahasıyla da sınırlı tutmamak lazım. O unsuru diyelim ki Nevruz'u farklı milletler de kutluyor. Çoklu bir dosya olarak da listeye kaydettirebilirsiniz.
1: Peki bu unsurlardan Dede Korkut ve Nasrettin Hoca bize Türk toplumunun hangi özelliklerini anlatır?

0: Dede Korkut özelinde söylemem gerekirse öncelikle aile ve toplum bağlarının güçlü olduğunu ortaya koyar. Diğer bir unsur ise cesaret, kahramanlık ve dayanışma değerlerini vurgular. Biz mesela kahraman Dede Korkut'taki hikayelerdeki kahramanlarda şunu görürüz. Kahraman evet fiziken güçlüdür, kaslıdır ama bu yeterli değildir. Aynı zamanda cesur olmalıdır, korkak olmamalıdır. Bu da yeterli değildir. Aynı zamanda zekası da, aklen de zeki olması gerekir. Yani birden fazla niteliklere sahip olduğunu kahramanın Dede Korkut anlatılarında görebiliyoruz. Aynı zamanda ne görüyoruz Dede Korkut'ta? Büyüklere saygı, bilgelik ve öğüt alma anlayışlarını görüyoruz. Yani el öpme töresini görüyoruz. Hürmeti eşlerin birbirleriyle hitaplarını görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini görüyoruz. Paylaşımı görüyoruz. Onun dışında misafirperverlik, cömertlik ve paylaşma kültürünü görüyoruz. Dede Korkut'ta Ozan'ın çok fazla gezdiği için orada bir atasözü de geçer. Erin kim cimrisi, kim cömerti, kim bilir? Ozan bilir. Çünkü düğünlere davet ediliyor. Toplumda işte Dede Korkut anlatılarında da ne var? Vardır. Beylerin özellikle açları doyurma, çıplakları giydirme üzerinden ziyafet verme, şölen verme, ağırlama kültürünü görüyoruz. Çocuksuzluk motifini görüyoruz. Allah'a işte alkış ve kargış, dua ve beddua kültürünü görüyoruz yine Dede Korkut'ta. Kısaca geleneklere, törelere ve ortak değerlere önem verdiğini Dede Korkut'ta görmemiz mümkün. Nasrettin Hoca'da ise az önce de ifade ettiğim gibi mizah anlayışının olaylara farklı bakabilme yeteneğini görebiliyoruz. Zekayı, hazır cevaplılığı ve pratik düşünme ön plana çıkıyor. Ve toplumsal sorunlara da hem eleştirel bakmayı hem de hoşgörüyle bakmayı da yine görebiliyoruz. Adaleti, dürüstlüğü, alçak gönüllülüğü ve sağduyuyu da yine Nasrettin Hoca ve fıkraları aracılığıyla görebiliyoruz. İnsanların hatalarından ders çıkartabileceğini görebiliyoruz. Kısaca bu anlatılar toplumsal belleği aynı tutan, kültürel belleğimizi koruyan anlatılar. Bugün dijital ortamda da görebiliyoruz. Çizgi film olabiliyor Dede Korkut'un ya da Nasrettin Hoca'nın kültürel sürekliliğinden söz etmemiz mümkün.
1: Türkiye'nin Değerleri programında bugün somut olmayan kültürel miras ve sözlü anlatımları konuşuyoruz sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Toplumsal Uygulamalar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emine Çakır. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Çakır, sözlü anlatımlar bir toplumun kültürel kimliğini nasıl güçlendirir? Sözlü anlatımların toplumsal işlevleri nelerdir?
0: Sözlü anlatımların birçok işlevi var aslında. Öncelikle toplumun ortak hafızasını oluşturur ve geçmişle bağ kurmasını sağlar. Temelde işte eğitici işlevinden bahsetmemiz mümkün. Ahlaki değerleri, yaşam deneyimleri geleceğe aktarır. Sonrasında birleştirici, yani toplumun dayanışmasını, yardımlaşmasını sağlar. Kültürel aktarıcı işlevinden de bahsedeceğimiz zaman bilgilerin de geleneksel bilginin de kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılmasını sağlar. Bunlar olurken de aslında toplum eğlenir. Eğlendirme işlevini de göz ardı etmemek gerekir. Ritüelleri yaptığınız zaman o insanlar bir araya geldik zaman eğlenirler. Keyifli zaman geçirirler, paylaşımda bulunurlar. Aynı zamanda muhakeme etme, yani eleştirel işlevinden de bahsetmiştik. Mizah ve anlatılar yoluyla meseleleri eleştirel bakmayı ve tartışmayı sağlarlar. Bir diğer unsur olarak da aslında işlevsel anlamda en önemli aslında toplumu toplum yapan ve bir arada tutan şey ben kimim, biz kimiz dediğim şey bir topluma ait kimlik oluşturma işlevinden bahsedebiliriz. Kendine ait hissettiği topluma dair sorumluluk hissetme ve onu geleceğe taşıma işlevinden kısaca söz edebiliriz. Birçok işlevi var.
1: Son olarak günümüzde teknoloji ve şehir yaşamı bu geleneklerin sürdürülmesine nasıl etkiliyor? Sizce bu kültürel miras unsurlarının gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılmalıdır?
0: Etkileme konusunda aslında her iki taraftan da bakabiliriz. Yani teknoloji ve kentleşmenin kültürel mirası ve sözlü anlatımlar özelinde hem olumlu hem olumsuz tarafı olduğunu söylememiz mümkün. Olumlu tarafı ne dediğimizde diyelim ki teknoloji sayesinde masallarımız, destanlarımız, fıkralarımız, halk hikayelerimiz video ses kaydına alınabilir ya da dijital arşivler yoluyla korunabilir. Mesela diyelim ki onların dijital yolla paylaşımı da daha kolay artık. Gençler geniş kitlelere dijital vasıtasıyla diyelim Dede Korkut'la alakalı bir karikatürü ya da bir görseli çok rahat mizah yoluna dönüştürme gücüne sahipler. O açıdan önemli, yani dijitalin paylaşma ve yayma konusunda işlevsel ve olumlu bir rol olduğunu görüyoruz. Olumsuz anlamda ise baktığımız zaman artık şehirleşme ve dijitalleşme ile beraber usta çırak ilişkilerinin azaldığını görüyoruz. Bu da neye neden oluyor? Sözlü kültürün zayıflamasına neden oluyor. Sürekli hızlı tüketme kültürü de yine bu kültürel mirasın geleceğe aktarılması konusunda sekteye uğraması konusunda engel.

0: Bazı gelenekler de günlük yaşamdan unutulmasına neden oluyor. Bu konuda ne yapılabilir denildiğimiz zaman aslında okulların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, medyanın aslında saç ayağa baktığımız zaman aile tamam bir ayağını aile oluşturuyor ama diğer ayağını çocuk bunu ailede öğrendiği şey okula da karşısına çıkması gerekiyor. Medyada da izlediğinde, reklamlarda da, sokakta da karşısına çıkması ya da maruz kalması gerekiyor ki gerçek bir öğrenmenin gerçekleşmesi için. Sözde anlatımlarla alakalı atölyelerin düzenlenmesi, halk eğitimlerde kursların yapılması yine bu kültürel mirasın gelecek kuşa aktarılması için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirdiği ülkemizin sözlü anlatım mirasını konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Toplumsal Uygulamalar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emine Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve paylaştığı bu önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sağ olasınız.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu hafta size sesimizi teknisyen arkadaşımız Engin Önal ulaştırdı. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Karadeniz'e yaslanır yeşil yamaçları. Derinlerde saklıdır alın teri. Kömürün karası siner taşlarına. Maden ocağında yankılanır bir emek sesi. Zonguldak'tır burası. Kömürün, emeğin ve Karadeniz'in şehri. Bugün Karadeniz'in kıyısında dağların denize doğru uzandığı, ormanların maden ocaklarıyla iç içe geçtiği bir şehirdeyiz. Zonguldak. Türkiye'nin sanayi tarihinin önemli merkezlerinden biri olmasının yanında kömür madenciliğiyle özdeşleşen güçlü bir şehir kimliğine sahiptir. Bugün Karadeniz'in kıyısında dağların denize doğru uzandığı, ormanların maden ocaklarıyla iç içe geçtiği bir şehirdeyiz. Zonguldak, Türkiye'nin sanayi tarihinin önemli merkezlerinden biri olmasının yanında kömür madenciliğiyle özdeşleşen güçlü bir şehir kimliğine sahiptir. Zonguldak adının kökeni konusunda kesinleşmiş tek bir görüş bulunmaz. Şehrin adının ortaya çıkışıyla ilgili farklı tarihi ve etimolojik açıklamalar vardır. En yaygın görüşlerden biri, Zonguldak adının Fransızca ve yerel kullanımların etkisiyle ortaya çıktığı yönündedir. Osmanlı döneminde bölgede kömürün bulunması ve maden işletmelerinin gelişmesiyle birlikte Fransız madencilik şirketleri bölgeye gelir. Özellikle Ereğli Şirketi Osmaniyesi'nin faaliyetleri sırasında Fransızların bölgedeki varlığı artar. Bir başka görüşse Zonguldak adının bölgenin eski yerleşimlerinden Sandraka veya Zonguldak gibi tarihi adlarla bağlantılı olduğu yönündedir. Ayrıca bazı kaynaklarda çevredeki Zonguldak adlı yerleşim veya mevki adının zaman içerisinde bugünkü şehir adına dönüştüğü belirtilir. Zonguldak adının kökeni konusunda farklı görüşler bulunsa da şehrin bugünkü kimliğinin oluşmasında kömür madenciliğinin belirleyici olduğu konusunda tarihi kaynaklar birleşir. Zonguldak, Batı Karadeniz bölümünde Karadeniz kıyısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz bulunurken doğusunda Bartın, güneyinde Karabük ve batısında Düzce illeriyle komşudur. Şehrin coğrafi yapısında dağlar ve vadiler belirgin bir yer tutar. Karadeniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe yükselti artar. Dağların denize paralel uzanması nedeniyle kıyı kesiminde düzlük alanlar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Zonguldak'ın yerleşim dokusu vadiler ve yamaçlar üzerinde gelişir. Zonguldak'ın tarihi gelişiminde en önemli dönüm noktası ise taş kömürünün keşfedilmesi olur. Şehrin tarihi geçmişi ise yalnızca kömür madenciliği ile sınırlı değildir. Zonguldak ve çevresi antik çağlardan itibaren farklı uygarlıkların hakimiyetinde bulunur. Bölge antik dönemde Bitinya ve Paglagonya arasındaki geçiş alanlarında yer alır. Karadeniz kıyısındaki konumu nedeniyle deniz ticareti açısından da önem taşır. Zonguldak'ın ilçeleri farklı tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıkar. Ereğli, antik dönemde Herakleia Pontica adıyla bilinen önemli bir Karadeniz kentidir. Antik limanı ve tarihi kalıntılarıyla bölgenin en eski

ki yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Devrek özellikle geleneksel bastonculuk sanatıyla tanınır. Devrek bastonu, ustaların el işçiliğiyle şekillendirdiği ahşap gövdesi ve süslemeleriyle Zonguldak'ın en bilinen el sanatlarından biridir. Çaycuma, Filyos çayının oluşturduğu verimli alanlarıyla tarımsal üretimde öne çıkar. İlçeye bağlı Filyos ise antik çağdan günümüze uzanan tarihiyle dikkat çeker. Buradaki Filyos antik kenti Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılarıyla bölgenin önemli tarihi alanlarından biridir. Zonguldak, Karadeniz kıyısında yer alan konumu kadar yerin altında ve üstünde barındırdığı doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Şehirde bir yanda maden ocaklarının oluşturduğu sanayi mirası, diğer yanda mağaralar, şelaleler, ormanlar ve uzun kıyı şeridi bulunur. Şehir merkezindeki Zonguldak Maden Müzesi, kentin kömür madenciliği ile kurduğu ilişkinin en önemli duraklarından biridir. Müzede madencilik tarihine ilişkin araçlar, belgeler ve çeşitli materyaller sergilenir. Zonguldak'ın nasıl bir maden şehrine dönüştüğünü anlamak isteyenler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Zonguldak'ın yer altındaki en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri Gökgöl Mağarası'dır. Yaklaşık 3350 metre uzunluğundaki mağaranın ziyarete açık bölümlerinde sarkıtlar, dikitler, travertenler ve yeraltı sularının oluşturduğu doğal şekiller görülür. Zonguldak, mağara oluşumları açısından Türkiye'nin zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Şehrin kıyı açılan yüzünde ise Fener bölgesi öne çıkar. Karadeniz'e bakan konumu, deniz feneri ve kıyı manzarasıyla Zonguldak'ın şehir hafızasında önemli bir yere sahiptir. Kapuz plajı da şehir merkezine yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında tercih edilen kıyı noktalarından biridir. Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin rotasında Harmankaya şelaleleri de yer alır. Birden fazla şelaleden oluşan bu alan ormanlık arazi ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çeker. Zonguldak'ın merkez çevresinde bulunan Değirmen Ağzı şelaleleri de benzer şekilde doğa yürüyüşleri için kullanılan alanlardan biridir. Karadeniz'in tarihi liman kentlerinden Karadeniz Ereğli ise Zonguldak'ın mutlaka görülmesi gereken ilçelerinden biridir. İlçenin antik dönemlerdeki adı Herakleia Pontica'dır. Burada bulunan Cehennem Ağzı mağaraları antik dönem mitolojisiyle ilişkilendirilen tarihi ve doğal oluşumlardır. Ereğli Kalesi, müzeleri ve Alemdar Gezi Müzesi de ilçenin tarihi kimliğini tamamlar. Çaycuma'nın Filyos beldesi ise antik kentle Karadeniz kıyısını aynı rotada buluşturur. Antik adı Tieion olan Filyos'ta kale, tiyatro, su kemerleri ve antik limana ait kalıntılar bulunur. Filyos çayının denize ulaştığı bu bölge antik çağlarda önemli bir ticaret merkezi olarak kullanılır. Devrek denildiğinde ise doğa kadar geleneksel bastonculuk da akla gelir. İlçedeki Bastoncular Çarşısı, el işçiliğiyle üretilen Devrek bastonlarını görmek isteyenlerin uğrak noktalarından biridir. İlçenin ormanlık alanları ve bostan düzü de doğal güzellikleriyle öne çıkar. Alaplı'nın Gümeli bölgesi de yaylaları ve yaşlı ağaçlarıyla dikkat çeker. Gümeli, Bölüklü ve Bacaklı yaylaları Zonguldak'ın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikleri ortaya koyar. Gümeli'deki anıt porsuk ağacı da bölgenin dikkat çekici doğal varlıkları arasında yer alır. Zonguldak'ın kültürel kimliğinin merkezinde hiç kuşkusuz taş kömürü ve madencilik bulunur. Zonguldak'ın kendine özgü işçi kültürünün oluşmasında maden ocaklarının önemli rolü vardır. Şehrin en güçlü simgelerinden biri madenci feneridir. Yer altında çalışan madencinin en temel araçlarından biri olan fener, zaman içerisinde Zonguldak'ın sembollerinden biri haline dönüşür. Bugün madenci heykellerinde, anıtlarda ve çeşitli hediyelik eşyalarda bu sembolle karşılaşılır. Zonguldak'ın ilçeleri ise farklı el sanatlarıyla tanınır. Devrek bastonu bunların en bilinenidir. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip baston yapımcılığı, usta-çırak ilişkisi içerisinde günümüze kadar taşınır.
ahşabın işlenmesi, sap ve gövdenin şekillendirilmesi, ardından çeşitli süslemeler yapılmasıyla ortaya çıkan bastonlar, Devre'nin kültürel simgelerinden biri olur.

Ereğli'nin el pekmezi, Zonguldak'ın geleneksel dokuma kültürünün önemli örneklerindendir. Keten ve pamuk iplikleriyle dokunan bu yöresel kumaş, geçmişte giyim ve ev tekstilinde kullanılır. Günümüzde ise geleneksel dokuma kültürünü yaşatan ürünler arasında yer alır. Zonguldak'ın tarihi kimliği anlatılırken adı mutlaka anılan isimlerden biri Uzun Mehmet olur. Uzun Mehmet, Zonguldak ve çevresinde taş kömürünün bulunmasıyla ilgili anlatılarda önemli bir yere sahiptir. Rivayetlere göre Ereğli'nin Kestaneci köyünden olan Uzun Mehmet, askerlik yaptığı sırada kendisine verilen kömür örneklerinden yola çıkarak bölgede benzer taşları aramaya başlar. Anlatıya göre Karadeniz Ereğli çevresindeki Niren köyü yakınlarında siyah taşlara rastlar ve bunların verilen kömür örneklerine benzediğini fark eder. Daha sonra bulduğu taşları yakarak kömür olduğunu anlar. Bu olay Zonguldak kömür havzasının keşfiyle ilgili tarihi anlatının temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bugün şehir merkezinde bulunan Uzun Mehmet Anıtı da tarihi anlatının şehirdeki en görünür simgelerinden biridir. Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Uzun Mehmet Anıtı'nın şehrin önemli turizm noktaları arasında gösterilir. Bugün Zonguldak'ta madencilik kültürünün izlerini sürerken, Uzun Mehmet'in adı da kömürün keşfiyle özdeşleşmiş tarihi bir isim olarak yaşatılır. Zonguldak mutfağı, Karadeniz'in bereketiyle Anadolu'nun sade ve doyurucu yemek kültürünü bir araya getirir. Bunlardan biri mancar yemeğidir. Karadeniz'in nemli ve yağışlı ikliminde doğal olarak yetişen çeşitli yabani otlar, yöre insanının mutfağında önemli bir yere sahip olur. Zonguldak'ta da farklı mancar türleri toplanarak temizlenir, haşlanır ve çeşitli şekillerde pişirilir. Soğan ve yağ ile hazırlanan sade mancar yemekleri, özellikle kırsal kesimde mevsimlik beslenme kültürünün bir parçasıdır. Mancar, doğadan yararlanma bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının bir örneğidir. Hangi otun ne zaman toplanacağı, nasıl temizleneceği, nasıl pişirileceği ve hangi malzemelerle bir araya getirileceği yöresel mutfak bilgisinin parçalarını oluşturur. Zonguldak mutfağındaki bu eski tarifler bugün sofralarda daha az yer alsa da şehrin kültürel hafızasında yaşamaya devam eder. Zonguldak'ın kültürel hayatında madencilik, sanat ve kent kimliği bir arada yer alır. Bu anlayışın şehirdeki önemli buluşmalarından biri Zonguldak Kara Elmas Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival döneminde konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler ve çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenir. Farklı sanat dallarını ve farklı toplulukları bir araya getiren etkinlikler, Zonguldak'ın yalnızca bir maden kenti olarak değil, kültür ve sanat hayatı bulunan bir şehir olarak da tanınmasına katkı sağlar. Sevgili dinleyiciler, Zonguldak'tan yükselen bir türküyle bir şehir programını burada sonlandırıyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Gökten ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. 55 uçaklık filo 2028'e kadar tamamlanacak. Ve Spor Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu üyelerine yönelik operasyondan sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir," dedi. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe, Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Fenerbahçe, Tarfin Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Türkiye saatiyle 20.45'te Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı lacivertler Euroleague'deki ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Anadolu Efes ise Türkiye saatiyle 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Lacivert beyazlılar ligin ilk haftasında bir başka İspanya ekibi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup olmuştu. Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş, Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 17, Paris 27 derece, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 25, Sofya 18, Saraybosna 17, Bakü 27, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Brüksel 29, Kopenhag 18, Viyana 22, Tiran 26, Üsküp 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz, gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta birlikteyiz. 29 Eylül Salı'yı gösteriyor takvimler değerli dinleyenlerimiz. Hazır mısınız yeni bir memleket treni yolculuğuna? Ve Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca sizler için bu programı hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol alacağız değerli dinleyenlerimiz. İletişim yollarımızı hatırlatalım mı sizlere? +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'da olduğumuzu da sizlere hatırlatalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ile TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr adresinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Bizleri dinleyebilirsiniz. Hatırlatalım sizlere değerli dinleyenler. Efendim Salı gününde sağlık rehberi köşemiz ve kitaplık köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Her salı olduğu gibi. Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ymüş efendim. Vücudumuzun hiç durmadan çalışan tek organı biliyorsunuz kalp. Biliyorsunuz değil mi? Hiç dinlenmiyor. Kalbimizi konuşacağız bugün. Hem de biliyorsunuz kalbe çok anlam yükleriz. Sevgi, sevgimizi gösterme anlamında kalp yapıyoruz değil mi efendim? Küçük yaştan itibaren resimlerimize kalp çiziyoruz. Demek ki kalbimiz hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda çok kıymetli. Peki ne kadar kıymetini biliyoruz? Bir kardiyoloji uzmanı konuğumuz olacak. Kalbimizi konuşacağız efendim. Ne kadar dikkat ediyoruz? Onu ne kadar koruyoruz? Onu ne kadar sıklıkta kontrol ettiriyoruz acaba? Hiç şimdi efendim bu sorunun üzerine hiç kardiyoloji doktoruna gitmedim diyenler olacaktır elbette. Kitaplık köşemizde de efendim çok satan bir kitap. Böyle bir yolculukta

size eşlik edebilecek tatlılıkta böyle iki akşamda okuyabileceğiniz ya da bir yolculukta okuyabileceğiniz bir kitap. Bugün İtalyan edebiyatına çok satan bir kitaba ulaşacağız sizlerle birlikte. Bir baba oğul hikayesi, sabahın üçünü konuşacağız. Çok güzel, çok tatlı sohbetler içeren güzel bir yolculuk sizleri bekliyor olacak. Bugün bir türküyle başlıyormuşuz efendim. Onur Şan sizlerle.

kaldırıp birinin o bebekleri nehre attığını göremezsiniz. Kanadalı bir yazar ve gazeteci olan Wayne Elwood'un bu sözü günümüzde zihin ve ruh sağlığına bakışımıza da güçlü bir eleştiri getiriyor. Günümüz anlayışının önemli bir bölümü insanı sanki bir fanusun içinde yaşıyormuş gibi ele alma eğiliminde. Oysa insanın zihin ve ruh dünyası yalnızca çocukluğunun, kişiliğinin, düşüncelerinin ve bireysel seçimlerinin ürünü değildir. İçinde yaşadığı ailenin, ilişkilerin, çalışma koşullarının, ekonomik düzenin, kültürün, toplumsal cinsiyet rollerinin, eşitsizliklerin, ayrımcılığın, siyasal ve toplumsal atmosferinde izlerini taşır. Her sorunun kaynağını bireyin içinde aramaya başladığımızda insanın içinde yaşadığı dünyayı gözden kaçırmamız çok kolaylaşıyor. Ve sonunda insan içinde bulunduğu koşulları sorgulamak yerine kendisinde neyin yanlış olduğunu düşünmeye başlayabiliyor. Demek ki yeterince güçlü değilim. Demek ki stresimi yönetemiyorum. Demek ki sorun bende. Oysa bazen sorun gerçekten yalnızca bizde değildir. Zihin sağlığı yalnızca insanın kendisini içinde bulunduğu koşullara daha iyi uyarlaması değildir. Bazen sağlıklı olan uyum sağlamak değil, uyum sağlamamız beklenen koşulların sağlıksız olduğunu fark etmektir. Bu bakış açısı önemli. Çünkü yaşadığımız bir sıkıntının kişisel öykümüz, seçimlerimiz ve ilişkilerimizle bağlantı yanları olabileceği gibi bizim dışımızdaki toplumsal koşullarla bağlantılı yanları da olabilir. Hele aynı dönemde binlerce, hatta milyonlarca insan benzer biçimde kaygılanıyor, tükeniyor, yalnızlaşıyor ya da geleceğe ilişkin umudunu kaybediyorsa artık yalnızca bireylerin psikolojisine değil, bu ortak sıkıntıları üreten koşullara da bakmamız gerekir. Bir insan sürekli ekonomik güvensizlik içinde yaşıyorsa, geleceğini öngöremiyorsa, ağır çalışma koşulları altında eziliyorsa, işini kaybetmekten korkuyorsa, ayrımcılığa uğruyorsa, şiddete maruz kalıyorsa, yalnızlaşıyorsa ya da temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorsa, yaşadığı kaygıyı yalnızca kaygı yönetimi becerilerinin yetersizliğiyle açıklayabilir miyiz? Bir çalışan insanlık dışı bir iş yükü altında tükenmişse ona yalnızca nefes egzersizi öğretmek yeterli midir? Bir kadın yıllardır baskıcı ve değersizleştirici bir ilişkinin içindeyse sorun gerçekten onun öz saygısının düşük olması mıdır? Genç bir insan eğitimine rağmen geleceğine ilişkin hiçbir güvence duyamıyorsa umutsuzluğunu yalnızca olumsuz düşünme biçimi olarak mı değerlendireceğiz? Wayne Elwood'un nehirdeki bebekleri meseli işte burada önem kazanıyor. Elbette nehirde boğulmakta olan insanlara yardım etmeliyiz ama yalnızca bunu yaparsak bütün gün nehirden bebek çıkarmaya çalışan insanlar haline gelebiliriz. Yaşadığımız dünyayı tanımak ve anlamlandırmak için arada bir başımızı kaldırıp şu soruyu da sormamız gerekir. Bu kadar çok insan neden nehre düşüyor?

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, yolculuğumuz, birlikteliğimiz devam ediyor. Sağlık rehberi köşemizde kalbimizi konuşacağız. 29 Eylül Dünya Kalp Günü olması dolayısıyla kardiyoloji uzmanı doçent Doktor Mustafa Ayteki ağırlıyoruz telefon hattında. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizi zaman ayırdığınız için hocam, bizi bilgilendireceksiniz. Kalp ve damar hastalıkları aslında dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarından biri haline
1: Evet.
0: gelmiş durumda.
1: Evet, maalesef.
0: Hem de biraz sinsi de diyebiliriz galiba, değil mi hocam?
1: Doğru. Kalp ve damar hastalıkları sizin de dediğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenli yayınladığı raporlarda her zaman hastalıklara bağlı ölümün ilk sırasında yer alıyor. Ve sonuçları itibariyle çok da dramatik sonuçlar oluşuyor maalesef. İstemediğimiz ani sonuçlar oluyor. Sizin de dediğiniz gibi bazen belirti vermeden bir gün hastanın şiddetli bir göğüs ağrısı yaşadığı bir kalp kriziyle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle biz bu konularda çok uyanık olmak zorundayız bireyler olarak ve sağlık çalışanları olarak. Bireylerin uyanık olmasından kastım şu: Dünya Sağlık Günü için de, böyle kalp sağlığı günü için de aslında çok daha iyi oldu bu. Biz kendi risk faktörlerimizi bilmemiz gerekiyor ve bu konuda da bilinçli olmamız gerekiyor. Sık dememekle birlikte düzenli olarak kalp kontrolü yapmak lazım, kardiyoloji kontrolü yapmak lazım. Hele hele ailesinde kardiyovasküler hastalığı olan, tansiyon, şeker, kolesterol gibi şikayetleri, hastalıkları, tanıları olan kişilerin bu konuda daha da dikkatli olması gerekiyor.
0: Evet, aile hikayesi çok önemli. Hep
1: Çok
0: söyleniyor
1: önemli.
0: hocam. Peki şimdi bir yaş sınırı var mı? Ne zaman, yani bir şikayetimiz olmadan bizim kalbimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Zannediyorum böyle, değil mi?
1: Evet, şimdi şöyle, aslında klasik bilgi

0: olarak bizim erken kalp damarı hastalığı dediğimiz yaş grubu kadınlarda 60, erkeklerde 55 yaştır. Bundan daha öncesinde kalp krizi, kalp damar problemi çok görmeyi beklemeyiz. Gördüğümüz zaman da işte aile öyküsü mü var ya da yaşam tarzında çok ciddi bir sıkıntı mı var onu düşünürüz. Ama eğer böyle bir durumda değilsek bile yine Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti'nin veya Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri 40 yaşından sonra bireylerin yıllık risk analizini yaptırması. Bunu kendimiz de yapabiliriz aslında. Bir sağlık kuruluşuna, aile sağlık merkezlerinde de yaptırabiliriz veya bir kardiyoloğa başvurarak da yaptırabiliriz. Bu nasıl? Şöyle, biz yıllık bir kontrol ettirmemiz gerekiyor kan testlerinde. Kan testlerinde baktığımız kolesterol değerlerimiz var. Kolesterol değerlerini, toplam kolesterol, kötü kolesterol, iyi kolesterol gibi değerlere göre bizim risk skalamız var ve ondan bir risk hesaplıyoruz. Bunun haricinde eğer sigara kullanıyorsak, yaşam tarzında sedanter dediğimiz, egzersizden uzak, biraz daha böyle hareketsiz bir yaşantımız varsa, kilomuz varsa bunlardan 40 yaşından sonra artık kurtulmamız gerekiyor. Çünkü 40 yaş böyle bir biraz yapay bir sınır olmakla beraber bizim için hastalarla iletişimde de kullandığımız 40 yaşından sonra artık bunları lütfen dikkat edelim dediğimiz bir sınır. 40 yaşından sonra yıllık kolesterol ölçümlerini istiyoruz bireylerde ve yaşam tarzında artık daha sağlıklı yaşam tarzına geçilmesini istiyoruz.
1: Evet, kolesterol de aslında çok konuşulan bir konu hocam. Ama kalp sağlığı için zannediyorum ki kolesterol değeri mühim, öyle mi?
0: Çok çok çok önemli. Şimdi tabii muhtelif söylemler var. Sosyal medyada dolaşan, işte internette vesaire dolaşan. Şimdi biz kolesterol hipotezi başlangıçta, şimdi artık hipotez olmaktan çıkmış durumda, şöyle diyordu. İşte damarlarda kolesterol birikimi kalp damar problemlerine yol açar. Aslında biz şunu gördük. Evet, bu kesinlikle var ama üstüne bir de başka faktörler, genetik faktörler de devreye giriyor. Fakat bizim tedavi edebildiğimiz risk faktörlerimiz var, tedavi edemediğimiz risk faktörleri var. Mesela sizin ailenizde genetik olarak kalp damar problemi var ve biz bunu genetiğinizi değiştiremediğimiz için tedavi edemiyoruz. Ama kolesterole çok etkin tedavilerimiz olduğu için onu çok hedefliyoruz, biliyoruz yani oradaki faydayı. En az 30-35 yıldır tedavi ederek görmüş durumdayız. Bu konulardaki, en azından bizim dinleyicilerimizin de içinde atlatmak için söylüyorum, o söylenen birçok şeyin lütfen kulak asılmasın. İlaç tedavilerini lütfen hekimleriyle konuşarak yönetsinler.
1: Evet.
0: Orada işte sosyal medyadan alınan bazı yanlış bilgilerle ilaç tedavilerini aksatmasınlar. Son derece kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz çünkü.
1: Evet, uzmana danışmak çok mühim hocam. Çünkü
0: Çok,
1: dediğiniz
0: kesinlikle.
1: Gibi bu kolesterol konusunda özellikle işte bitkilere başvuranlar var. Bunu içersen şöyle oluyor, onu yaparsan
0: Evet.
1: böyle oluyor. Hayır, ciddi bir probleminiz
0: Kesinlikle.
1: varsa mutlaka dediğiniz
0: Kesinlikle.
1: gibi bir uzman kontrolünde
0: Kesinlikle.
1: planlama yapmak gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Zannediyorum
0: Kesinlikle.
1: spor da çok önemli değil mi kalp sağlığı için?
0: İnanılmaz önemli. Biz mesela ilaç tedavisinden önce hastalarımla ben görüşürken mutlaka şöyle bir şey söylüyorum. Evet, ilaç tedavisi öneriyorum size ama bu sizin yaşam tarzı değişikliğinizde, sağlıklı yaşamınızın yerini tutmaz. O daha değerli. Yani şunu mutlaka bizim Türk milletimiz olarak, yani vatandaşlarımız olarak, şunu artık bir spor yaşamımızın bir parçası haline, egzersiz yaşamımızın bir parçası haline gelmeli. Çünkü inanın onun sağladığı faydayı o ilaç tedavileri sağlamıyor. Gerçekten yani hayati riskleri azaltıyor, kalp damar problemlerine bağlı komplikasyonları azaltıyor. Ve kişinin ileri yaşlarında, ileri yaştan kastımız 75 yaş ve üzerindeki hayat kalitesini çok etkiliyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü yaşlılarımızın, yaşlı bireylerimizin kendi işlerini yapabilmeleri, kendi öz bakımlarını yapabilmeleri bizim için çok önemlidir. Bunu sağlayan şey aslında öncesinde yaptıkları spor aktivitesi. Ve sadece kalp damar sağlığı için değil, bütün vücut sağlığı için spor çok çok önemli.
1: Evet, spor çok çok önemli. Yine
0: Çok.
1: bir uzman tavsiyesiyle ama, çünkü kontrolsüzce
0: Kesinlikle.
1: yapılan spor da çok sıkıntı
0: Asla,
1: oluyor hocam, değil
0: hiç
1: mi?
0: sevmiyoruz. Şimdi
1: Evet.
0: şöyle bir şey vardır, bizim her zaman örnek olarak veririm. Hiç spor yapmadan işte ayda bir defa halı saha maçına gitmek. Mesela hiç
1: Evet.
0: kondisyonunuz yok.
1: Değil
0: İşte
1: mi?
0: 2 ayda bir halı saha maçına gitmek. Onları çok korkarız biz o tip şeylerden. Çünkü kondisyonsuz çıktığınız bir spor size faydadan çok zarar verir. O
1: Evet, çok
0: yüzden lütfen
1: haklısınız.
0: kontrollü gitmek lazım ve dediğiniz gibi uzman görüşü olarak gitmek lazım.
1: Evet. Son olarak hocam, bir kardiyoloji uzmanı olarak şöyle, hani biz biraz hap bilgileri severiz, kusura bakmayın,
0: Olur.
1: ama her şeyin kısa yolunu
0: Estağfurullah. Ne
1: seviyoruz.
0: demek? Ne demek?
1: Şöyle farkındalık yaratacak, Dünya Kalp Günü'nde dinleyicilerimize kulaklarında kalacak
0: Olur.
1: birkaç cümleyle bitirelim mi?
0: Olur. Tabii ki bitirelim. Şöyle. Lütfen risk faktörlerimizin farkında olalım. Bunlar nedir? Kandan baktırdığımız kolesterol değerlerimiz. Yılda bir defa baktıralım. Şeker değerimiz. Yılda bir

0: defa baksın. Tansiyon ölçme alışkanlığımız olsun. Tansiyonumuzu bilelim. Sigara mutlaka ama mutlaka uzak durmamız gereken bir şey. Yani bunu artık daha üstüne çok fazla şey söyleyemem. Çok evet. biliyoruz. Ve asla ve asla kilolu olmamaya çalışalım. Sedanter yaşamayalım, spor yapalım. Bunlara dikkat edersek kendimizi birey olarak çok iyi korumuş oluruz. Sonrasında ve varsa bir risk faktörümüz, bunun tedavisi için uzman görüşü alalım. Onlarla tedavimizi aksatmadan devam edelim. Bunun dışında zaten çok da yapacağımız çok bir şey yok. Bizim de doktor olarak verdiğimiz önerilerimiz bunlar oluyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ne
1: Dünya
0: demek?
1: Kalp
0: Çok
1: Günü'nüz
0: rica
1: sizin de
0: ederim.
1: kutlu olsun.
0: Sizlerin de kutlu olsun. Hepimizin kalp sağlığı yerinde olsun.
1: İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar efendim. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mustafa Aytek Şimşek'i ağırladık.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bugün biraz İtalyan bir yazarı konuk edeceğiz. Çok da böyle girmediğimiz bir konu ama yani İtalyan edebiyatına çok girmiyoruz, değil mi? Konuşmuş
1: Galiba
0: muyduk daha önce?
1: hiç değinmedik, değil mi? Ben de onu
0: Değinmedik
1: düşündüm
0: gibi. Evet,
1: sabah.
0: doğru
1: Ve uzun
0: söylüyorsunuz.
1: zamandır da Türk edebiyatı konuşuyorduk.
0: Evet, İtalya'yı biraz da şey bulurum ben. Türklere, İtalyanları yakın bulurum. Yani böyle Akdeniz insanı
1: Akdeniz.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sıcak, bizim gibi sıcaktırlar. Kitabı da öyle buldum. Sabahın Üçü efendim kitabımızın adı. Yazarımızın adı da Gianrico
1: Evet.
0: Carafiglio. Biz çalıştık hocamla.

0: yazarın ismini okuyabilmek için itiraf ediyoruz. Şimdi çok satanlar listeleri oluyor efendim. Biliyorsunuz web sitelerinde oradan seçilmiş bir kitap bu zamanda. Ben şöyle tanımladım hocam, doğru mudur? Bir yolculukta, değil mi?
1: Evet.
0: Ya da böyle bir, şimdi havalar böyle gıpgriyken şöyle 2 akşamda falan okuyabileceği bir kitap dinleyicilerimiz.
1: Belki de hafta sonu bir günde.
0: Belki de bir günde, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: O tatlılıkta bir kitap okuduk.
1: Ben şeyden çok hoşlandım doğrusu. Hafta sonu Ankara çok da yağışlı
0: Değil
1: ve
0: mi?
1: çok karanlıktı. Hava çok
0: Çok güzel
1: kapalıydı.
0: oldu, değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: elimde çayımla.
0: battaniye, kitap, çay yaptınız.
1: Evet.
0: Ne güzel hocam.
1: Evet, tam öyle bir kitap aslında, değil mi? Aynı şeyi
0: Evet.
1: hissetmişiz okurken. Bu kitap benim karşıma bir kitap satış sayfasında tavsiye olarak çıktı aslında.
0: Hı.
1: Sonra işte hakkındaki yorumu okuyunca biraz klişe buldum tabii, onu söylemeliyim. Ama bununla beraber merak ettim çünkü kısa zamanda Türkçe'ye çevrildikten sonra epeyce baskı yapmış.
0: Hı.
1: Şimdi elimdeki kitap benim Nisan 2026 9. baskısı. İlk baskısı Mayıs 2024. Demek
0: Hocam
1: ki...
0: benimki 10. basım.
1: Demek ki orada bir kere daha
0: Hemen
1: basılmış.
0: hemen demek ki biliyorsunuz, bir hafta arayla aldık hocamın, ama Ağustos 2026, evet, yeni bir basım yapılmış.
1: Evet, olabilir.
0: Demek ki okunuyor, kendini okutuyor. Güzel, çevirisi de hoşuma gitti hocam benim.
1: Fena
0: Doğru mudur?
1: değildi. Evet, böyle yer yer bir iki şey işaretlediğimi hatırlıyorum. Bir iki sözcüğü işaretlediğimi hatırlıyorum. Sanki hani böyle değil de şöyle çevrilseydi gibi. Ama güzeldi, okutuyor kendini.
0: Bir baba oğul hikayesi okuyoruz.
1: Evet, edebiyatın sadece Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının kadim problemlerinden biri baba oğul
0: Baba oğul
1: çatışması.
0: ilişkisi. Aslında tam bir çatışma da yok ama bana şunu hissettirdi hocam bu kitap. Yani bazen şimdi anne baba ayrılmış bir çocuğun ağzından
1: Evet,
0: dinliyoruz
1: Antonio'nun.
0: bu kitabı. Bazen hayatın içindeki o koşuşturmada, ki bu genç arada bunu yazıyor, söylüyor, yani kitapta da görüyoruz. Rutinimizin içinde ne kadar çok birbirimize vakit ayırmadığımızı ve aslında bir çocuğun bile babasını çok iyi tanımadığını,
1: Evet.
0: değil mi? Acı,
1: Babanın da çocuğunu çok
0: değil
1: iyi
0: mi?
1: tanımadığını.
0: Acı, üzücü aslında bu.
1: Evet. Zayıf bir ilişkileri var çünkü.
0: Evet.
1: Kitap küçük küçük bölümlerden oluşuyor. 26 bölüm ve son söz diye
0: Hı
1: çok böyle
0: hı.
1: küçük 1,5 sayfalık bir kısmı var son olarak. Şimdi yazar aslında bir savcı. Bana ilginç gelen şeylerden birisi bu oldu.
0: Hı.
1: 61 doğumlu ve çok uzun yıllar mafya davalarıyla ilgileniyor.
0: Sicilya'daki, değil
1: Evet,
0: mi? Onu
1: evet.
0: ben de dikkat
1: Evet,
0: ettim hocam.
1: Sicilya'nın mafyası da meşhurdur hani.
0: Evet.
1: Sonra senatörlük yapıyor ve suç romanları yazıyor daha çok. Polisiye ve suç romanları yazıyor.
0: Hı.
1: Derken bu zannederim külliyatı içerisinde ben yeni tanıştım yazarla. Daha önce başka bir kitabını okumamıştım.
0: Evet.
1: Ama edindiğim şey bu oldu. Biraz hakkında bir şeyler okuyup araştırınca. İlk defa zannederim böyle bir konuda yazıyor. Tam manasıyla bir baba oğul çatışması diyebilir miyiz buna? Hayır tabii. Bir baba oğul ilişkisini aslında merkeze alıyor kitapta. Anlatıcı Antonio
0: Hı.
1: kitabın başında 7 yaşında aldığı bir tanıdan aslında bahsediyor. Eser böyle başlıyor. Evet.
0: Nörolojik bir sıkıntısı
1: Yani
0: var.
1: tam olarak tanısı, sebebi belirlenemeyen bir epilepsi hastalığı
0: Hı.
1: var. Ve işte anne babası ayrı. Annesinin edebiyat alanında bir akademisyen olduğunu tahmin ediyoruz. Babası da
0: Tersine.
1: matematik
0: Evet.
1: alanında bir, evet, akademisyen. Yani akademisyen anne babanın bir çocuğu Antonio ve çok da yetenekli bir çocuk aslında. İyi okuyan, iyi gözlemleyen,
0: Doğru.
1: matematiği çok iyi. Yani hem babasından hem annesinden bir takım özellikleri almış bir çocuk. Çocuk diyorum çünkü kitabın başında çocuk. Kitabın sonuna geldiğimizde
0: Bir genç.
1: 51 yaşında.
0: Ha, evet.
1: Babasının, evet, babasının öldüğü yaşta.
0: Çok haklısınız. Kitabın genelinde ama 18 yaşında bir genç
1: Evet,
0: ağzından
1: evet.
0: dinliyoruz.
1: 7 yaşından bir 9-10 yaşına sıçradığını görüyoruz. Sonra işte liseyi bitirmek üzere
0: Hı.
1: artık ergenlik çağında belki genç yetişkin diyebileceğimiz bir çağda ve babasıyla geçirdikleri 2 gün aslında uykusuz 2 gün. anlatılıyor.
0: İtalya'dan kalkıp Fransa'ya, Marsilya'ya bir nöroloji doktoruna

0: tekrar yıllar sonra muayeneye gidiyorlar.
1: Evet. İlk tanıyı aslında İtalya'da aldıklarında bir takım yasaklar veriliyor ve işte bu epilepsinin tam olarak sebebi bilinemediğinden işte şunlar yaramayabilir, gazlı içeceklerden uzak durmalısın.
0: İlginç geldi hocam bana. Bir
1: Evet, değil
0: anne
1: mi?
0: olarak çok ilginç geldi. Gazlı içecek içemiyor.
1: Evet, futbol yasak
0: Evet.
1: ya da işte beden gücü, efor sarf etmeyi gerektirecek bir takım aktiviteler, spor, koşu vesaire. Ve bir çocuğun aslında beden eğitimi derslerinde kenara çekildikçe ne kadar mahzunlaştığını görüyoruz. Şimdi bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda benim aklıma hemen o geldi. Çocukluk yaşta geçirilen rahatsızlıklar, uzun hastane tedavileri hakikaten çocukları travmatize edici oluyor ve ileriki yaşlarında yani yetişkinlik çağında işte bu travmaların bir takım sonuçları ortaya çıkabiliyor yıllar yıllar sonra.
0: Evet.
1: Ve kitabın başında bununla karşılaşıyoruz aslında değil mi? Yani bir çocuk anlatıcı diyebilir miyiz buna? Belki geriye dönerek anlatıyor. 8-9 yaşındaki bir çocuk gazlı içecek içemiyor. Futbol maçlarına giremiyor ki en sevdiği aktivitelerden birisi. Beden eğitimi derslerine katılamıyor. Hani tabiri caizse o sınıfın içerisinde ot gibi kalan bir çocuk,
0: Soyutlanıyor.
1: soyutlanan bir çocuk, kendini soyutlamak zorunda. Bir taraftan da aslında hastalığı gizleniyor, değil mi? Bu bana şeyi de düşündürdü. Şimdi bizim toplumumuzda vardır işte insanların bir takım rahatsızlıklarının paylaşılmak istenmemesi, ebeveynler tarafından
0: Genelde
1: çocuksa,
0: nörolojik ve
1: psikiyatrik
0: psikiyatrik
1: rahatsızlıklar.
0: rahatsızlıkları
1: Evet.
0: konuşmaktan çekiniriz.
1: Çekiniriz. Demek ki farklı kültürlerde de bu var,
0: Evet,
1: değil mi?
0: doğru.
1: Bunu düşündürdü bana. Yani anne baba bunun paylaşılmasından imtina ediyor. Yani çocuğumuz öyle demesinler, böyle demesinler diye. Ve çocuk bir taraftan bunun da baskısını hissediyor. Böyle büyüyor aslında.
0: Çünkü çocuklar genelde anne babalar neden bunun konuşulmasını istemiyor diye sorar ve anlayamaz.
1: Anlayamazlar.
0: Bazen yetişkinlerin davranışlarını anlayamıyor çocuklar. Gerçekten öyle. Dediğiniz gibi. Ama yıllar sonra zannediyorum bir 10 yıl sonra işte 18 yaşına geldiğinde baba oğul Marsilya'ya geliyorlar.
1: Evet.
0: Bir mekan değişikliği de var. Marsilya'yı da gözlemliyoruz değil mi
1: Değil
0: hocam
1: mi?
0: burada?
1: Evet, denize giriyorlar, güneşleniyorlar, yemek yiyorlar. 2 gün uykusuz geçirmek zorundalar. Çünkü
0: Evet.
1: Antonio'nun tedavisinin artık
0: Tamamlandı.
1: tamamlandığından emin olmak için doktoru en sonunda ona günde 2 kere kullanacağı 48 saat uykusuz kalmasına yardımcı
0: Bir
1: olacak.
0: test gibi aslında.
1: Evet, onu aslında uykusuz bırakarak yoğun bir stres altında tekrar atak geçirecek mi, krize girecek mi? Bunu gözlemlemek istiyor. Ve bu zannederim geçmiş yıllarda, şimdi romanın anlatı zamanına bakınca o yıllar herhalde 60'lara falan denk geliyor.
0: Evet.
1: Bugün tabii belki böyle bir tedavi yöntemi yok ama o yıllarda böyle agresif bir tedavi yöntemi de belki de var. Bilemiyorum. Ya orasını araştırmadım doğrusu.
0: Sonrasında diyor şöyle bir not vardı hocam hatırladığım kadarıyla artık günümüzde bu tür tedavilerin psikiyatri alanında yasaklandı.
1: Evet.
0: Böyle bir uykusuz bırakılma gibi bir şey yapılmıyor diye bir notu da var yazarın. Sonrasında işte baba oğlun konuşmalarına annemle nasıl tanıştınız değil mi?
1: Evet.
0: Bu tür artık Antonio'nun sorularına, babanın cevapları, matematikle ilgili, sonra babanın müzik zevki, cazla ilgili değil
1: Cazla
0: mi?
1: ilgili.
0: Konuşuyorlar, caz kulüplerine gidiyorlar, bol bol kahve
1: Evet.
0: içiyorlar uyanık kalmak için.
1: Uyanık kalmak için.
0: Ama benim hoşuma giden bir başka konu da kitapta çok fazla edebiyat eserinin ismi geçiyor, yazar ismi geçiyor,
1: Evet. Farklı farklı yazarlardan.
0: farklı farklı şarkı isimleri geçiyor. Biraz kültürlü bir kitap.
1: Şiirler geçiyor,
0: Şiirler geçiyor, değil
1: filmler
0: mi?
1: geçiyor. Evet, farklı farklı
0: Entelektüel
1: yıllardan.
0: bir kitap diyebiliriz.
1: Evet, çünkü işte entelektüel bir anne babanın çocuğu
0: Evet.
1: Antonio. Hani biraz bu vurgulanmış gibi. Baba piyano çalıyor.
0: Evet.
1: Aslında bu 2 günlük yolculukta birbirlerini keşfediyorlar. Ve bu
0: Evet.
1: keşif benim çok hoşuma gitti doğrusu.
0: Babanın piyano çaldığını bu ilk defa bu gezide dinliyor
1: Evet.
0: Antonio, değil mi?
1: Evet ve onu cesaretlendiriyor
0: Hı.
1: aslında. Hani bir dans edilen canlı müzik olan bir yere gidiyorlar yemek yemeye. O sırada diyor ki işte bizim evde piyano var ama sen piyanoyu alıp götürmedin. Oradaki kısmı okumak isterim. Bu bir klişe ama hoşuma gitti burada yer alması. Ne zamandır çalmıyorsun? Arada sırada hala çalıyorum. Evinde piyano yok ama. Yürümeye devam ederken onaylayarak başını salladı. Nasıl çalıyorsun peki? Piyano satın

0: yakın bir arkadaşa gidiyor, orada alıştırma yapıyorum. Her seferinde başka bir piyano seçiyorum. Piyanoyu neden yanından götürmedin? Yani evden ayrılırken, anne baba ayrılırken. Bilmem, belki ayrılmak istemediğin bir yerde bıraktığın nesne oraya bağlı kalmanın bir yoludur. Dönmeyi ummanın bir yolu, bilmiyorum. Bu yanıtı hiç beklemiyordum. Eğer annemi ve beni terk etmeye karar verdiyse şimdi bu sözlerin manası neydi? Aslında çok peşine düşüyor anne babasının neden ayrıldığını.
1: Kitapta onu anlayamıyoruz ama.
0: Kitapta onu anlayamıyoruz. Onu ucunu açık bırakması da bence güzel. Yani
1: Evet.
0: her şeyin cevabını verme işi, onu biraz okura bırakmak
1: Evet,
0: isteyişi
1: güzel.
0: yazarın güzeldi bence.
1: Evet, dediğim gibi mesela Muhteşem Gatsby'den bahsediyor, Müşfikli Gece'den bahsediyor. Bakıyorum şimdi. Monte
0: Salinger'den.
1: Cristo Kontu'ndan bahsediyor. Çünkü Marsilya'da hapis yatan bir kişi Monte Cristo Kontu. O mekanlardan geçiyorlar. Salinger'den çok
0: Salinger'den
1: bahsediyor.
0: bahsediyor, Eco'dan bahsediyor.
1: Eco'dan
0: Gür'ün
1: bahsediyor.
0: adının yeni basıldığı
1: Zamanlar.
0: zamanlar demek ki,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Ben de şunun altını çizdim hocam. Ruhun gerçekten karanlıklar içine düştüğü gecede saat daima sabahın üçüdür. Kitabın adı da zannediyorum buradan geliyor. Fitzgerald'ın
0: Evet.
1: 1945 tarihli The Crack Up isimli kitabından alıntılanmış.
0: Evet, anlatı zamanını gözlerken zaten şeyi görüyoruz. Baba saat kullanmıyor. Antonio bunu söylüyor. Babam
1: Evet.
0: saat kullanmazdı. Saati soruyor oğluna. Saati bir sorduğunda üçe çeyrek var. Bir sorduğunda üçü çeyrek geçiyor.
1: Evet.
0: Üç civarında
1: Evet.
0: aslında o sohbet, o konuşma diyelim. Tabii kitabın adının da buradan geldiğini artık anlıyoruz. Kitabın
1: Evet.
0: sonlarına doğru.
1: Evet, kitabın sonlarına doğru bu arada bu. Ben merak ettim okurken. Sabahın üçü herhalde diyorum sabahladıkları için bu isim konmuş. Geç saate kadar duruyorlar diye. Ama 127. sayfada efendim bunu açıklıyor. Kitabın tamamı 150
0: 150
1: sayfa.
0: sayfa.
1: Hoş bir baba oğul hikayesi okumak istiyorsa dinleyicilerimiz, bir yola gideceksiniz efendim. Çantanıza atabileceğiniz güzel bir kitap tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim. Son olarak şunu da söylemek isterim. Bundan bir süre önce izlediğim bir film vardı. After Sun. Nasıl çevrildi Türkçe'ye acaba? Güneş sonrası olabilir. O da bir boşanmış anne babanın kız çocuğu var. Kız çocuğuyla babanın bir tatile çıkışı ve yabancı bir film ama Fethiye'de çekiliyor. Fethiye'ye tatile geliyorlar.
1: Eski bir film mi hocam?
0: Yo, 2022 yapımı.
1: Ha, yeni.
0: 2022 yapımı, evet. Hakikaten insanı çok böyle vuran, dokunan, izlerken böyle bir yerde bir an kala kaldığımı hatırlıyorum. Çünkü çocuk babasının aslında yaralarını sarmaya çalışıyor bir çocuk kalbi olarak. Onun hakikaten ilgiye muhtaç, sevilmeye muhtaç, yaralı ve hasta, çünkü bağımlı bir adam olduğunun farkında. Ve küçücük bir kız çocuğu babasını iyileştirmeye çalışıyor. İşte babası çok benzer sahneler aslında. Bir yazlık yerdeler, güneşleniyorlar, denize girip çıkıyorlar. Ve babanın parası yok mesela, buradakinin tam tersi olarak. Ama babayı, kız çocuğu teselli etmeye çalışıyor. Onu cesaretlendirmeye çalışıyor. Buradakine benzer bir şey de şöyle, dans etmesini istiyor. Katıldıkları o oteldeki bir
1: Piyano gibi.
0: şeyde, evet, piyano gibi. Onlar filan biraz onu çağrıştırdı ve tabii işte boşanmış anne baba var ve babayla kız çocuğu birlikte tatile gidiyorlar. Belki merak edenler
1: Avrupa
0: olursa,
1: filmi mi hocam? Hatırlıyor musunuz? Amerikan filmi mi?
0: Amerikan filmi değil, hayır.
1: Bir Avrupa
0: Avrupa
1: filmi
0: filmi,
1: gibi
0: Avrupa
1: düşündürdü
0: filmi
1: bana siz
0: ama
1: böyle söyleyince.
0: hatırlayamayacağım şimdi.
1: Onu bu kitabı size çağrıştırdı.
0: Evet, kitabı okurken onu da düşündüm. Yani orada da bir, çünkü büyüme hikayesi var aslında. Filmin sonunda oradaki kız çocuğunun yetişkin halini görüyoruz. Çok
1: Yine bir
0: kısa
1: baba
0: bir
1: çocuk ilişkisi var.
0: süre. Evet. Ya orada da aslında birbirlerini tanımaya ve anlamaya çalışmaları var. Burada tabii Antonio'nun 7 yaşından işte 51 yaşına gelene kadar geriye dönerek, ama o 2 güne daha çok yoğunlaşarak anlattığı, işte 18 yaşındayken de babasını böyle güç bela hatırladığı zamanlara gidişi vesaire. Ya yani geriye dönüşlerle izliyoruz onu. Tam bir büyüme romanı diyebilir miyiz orada? Şüpheliyim bundan. İşte kitabın başında 7 yaşını anlatırken sonunda 51 yaşında çünkü Antonio. Oradaki kesit daha çok baba kızın işte o tatilinden ibaret.
1: Evet.
0: Belki o anlatı zamanına alışı bakımından da bana onu çağrıştırmış olabilir,
1: Olabilir.
0: bilmiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim.
1: tat kattı bugün yayınımıza. Sabahın Üçü romanı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'ı ağırladık değerli dinleyenler. Memleket treninin sonuna geldik. Yarın yeni bir konukla sizlere aktaracağımız yeni böyle bilgiler, farkındalıklarla değerli dinleyenler burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Washington tahranatında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katar'la arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. Ankara korkusu rotayı değiştirdi. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkisinin İsrail'in bölgesel projelerini etkilediğini savundu. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak projede Doğu Akdeniz'de Ankara ile yeni bir krizi önlemek için kablonun güzergahını değiştirme konusunda anlaştığı iddia edildi. Katimerini gazetesine göre yeni güzergah Fethiye-Kaş arasındaki Doğu Akdeniz'deki Deniz Parkı'ndan geçmeyecek. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. 55 uçaklık filo 2028'e kadar tamamlanacak. Ve spor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu üyelerine yönelik operasyondan sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir," dedi. A milli futbol takımı Uluslararası Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Türkiye saatiyle 20.45'te Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı Lacivertler Euroleague'deki ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Anadolu Efes ise Türkiye saatiyle 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Lacivert Beyazlar ligin ilk haftasında bir başka İspanya ekibi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup olmuştu. Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş, Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 17.

0: Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere. İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere. Berlin 23, Amsterdam 25, Sofya 18, Saraybosna 17, Bakü 27, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere. Bern 24, Brüksel 29, Kopenhag 18, Viyana 22, Tiran 26, Üsküp 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere. Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Saatimiz 11.07 gösterirken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başındaysa ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya bağlanarak son gelişmeleri dinleyeceğiz. Daha sonra da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Milliyet kırmızı çizgimiz, Cumhurbaşkanı kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan, her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı. Adaletli Hazine ve Maliye Bakanı'nın fon soruşturması ilişkin şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerini bilgilendirdiğini söyleyen Erdoğan, kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletimiz söz konusu olduğunda tavrımız bellidir dedi. Hürmüz'ün adını Trump yaptı. ABD Başkanı Trump sosyal medya platformundan Körfez bölgesinin haritasını paylaşarak daire içine almış Hürmüz Boğazı alanını Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Trump Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. Yeni Parti'de gözler AYM'de. Yeni Parti'de gözler AYM'nin bugün yapacağı isim toplantısına çevrildi. İsmin değiştirilmesine karar verirse partinin ismindeki yeni ifadesi korunacak. Yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilecek. Kulislerde ise Türkiye'nin Yeni Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeni Değişim Partisi ismi öne çıkıyor. Nuh'un gemisinde heyecanlandıran izler başlığına da bakalım. Ağrı Doğu Beyazıt'ta Nuh'un gemisine ilişkin yürütülen araştırmalarda tekne biçimli alanda radar ve sondaj çalışmaları yapıldı. Yer altında tünel ve boşluk olabileceği düşünülen izlerden 300'den fazla numune alındı. Numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik madde, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izler araştırılacak. Gazetesine geçtik değerli dinleyicilerimiz. Süreç komisyonu yetkileri paylaştı. Terörsüz Türkiye Takip Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını yaptı. Eşgüdüm vurgusu Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve MGK Genel Sekreterinin katıldığı toplantıda kurul bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Hassasiyet ve eşgüdümle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Ankara kaygısı rota değiştirdi. Atina ve Paris, Ankara'yla gerilim yaşamamak için Doğu Akdeniz'de denizaltı elektrik kablosu projesinin rotasını değiştirdi. Fransız Meridian şirketiyle ortak yürütülen projede yeni güzergah Türkiye'nin bir süre önce ilan ettiği Fethiye-Kaş Deniz Parkı sınırları dışına kaydırılacak. Aşırı sağ eğilimli Estia gazetesi bu hamleyi geri adım olarak nitelendirerek Atina yönetimine sert tepki gösterdi. MTV'de rekor kırdı. 7 ödül birden gecenin ödül rekorunu kıran Madonna, yılın sanatçısı dahil toplam 7 kategoride ödülün sahibi oldu. MTV Video Müzik Ödülleri'nin önceki akşam Los Angeles'taki törenine Sweet ve Madonna damgasını vurdu.

0: Akşam gazetesiyle turumuza devam ediyoruz. Son testi de başarıyla geçtiler. İkinci nesil Hürkuş envanterde. Hürkuş'un ilk iki uçağı Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, 2028 sonuna kadar 55 Hürkuş'un envanteri kazandırılacağını söyledi. Türkiye artık kendi uçağını tasarlayıp üretmenin yanı sıra test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştı, dedi. Rusya ile ilk diyalog Almanya'dan. Almanya Dışişleri Bakanı Vadefol, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Vadefol'un partisi CDU, New York'taki görüşmeye Almanya Rusya karşısında tek başına hareket etmemeli diye tepki gösterdi. İngiltere'de bombacı muamması. İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan 5 kişi yakalandı. ABD Başkanı Trump, harika iş çıkardık, dedi. Londra, İran'ı suçladı ancak zanlılar İngiliz çıktı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. COP31 zirvesi için lider diplomasisi Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. İşbirliğinin daha da geliştirileceğini belirten Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da yapılacak COP31 liderler zirvesine davet etti. Gazze kasabı İsrail'de de istenmeyen adam oldu. Hamas'ın 2023'teki saldırısını 10 gün önce bildiği halde önlem almayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde vatanı ihanetle suçlanıyor. Sokaklara dökülen binlerce İsrail'i soykırımcıyı kayıplardan sorumlu tuttu. Yerli cep telefonu gelecek yıl piyasada Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte üreteceği yerli telefon için geri sayım başladı. Müşteri Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin verdi. 2027'de piyasada olması beklenen telefon pil ve kamerada rekabetçi olacak şekilde tasarlanıyor. Şanlıurfa Teknofest'te hazır. Heyecanla beklenen Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da yarın başlıyor. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek festivalde teknoloji, havacılık ve savunma sanayine yönelik sergi, deneyim alanı, eğitici atölye ve teknoloji yarışmaları yer alacak. Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Gazze'deki soykırım uzaydan görünüyor. İsrail'in Gazze'de 3 yıldır devam eden saldırılarında yaşanan büyük yıkım, Google haritalarda güncellenen uydu görüntülerine de yansıdı. Daha önce evlerin, okulların, camilerin ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde şimdi gri enkaz kümeleri ve boş alanlar var. En çarpıcı görüntüler Gazze'nin güneyindeki Refah'ta. Şehrin bazı bölümlerinde yüzlerce konutun bulunduğu alanlar dümdüz olmuş. Gazze kıyılarında da çadırlar ve derme çatma barınaklar dikkat çekiyor. Hayal kırıklığı Amelie futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi grubundaki ikinci maçında da puanla tanışamadı. Ay Yıldızlar İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. 27. dakikada kalesinde 3. golü gören Millilerimizin tek golünü 47. dakikada Barış Alper attı. İrlanda'da her yer Filistin. İrlanda UEFA Uluslar Ligi maçında İsrail'i 3-0 mağlup etti. Karşı

Anlaşmaya ise Gazze mesajları damga vurdu. İrlandalı futbolcular sahaya siyah kol bantları ile çıktı. Futbolcular maç öncesi seremonide İsrail oyuncularla el sıkışmadılar. İsrail milli marşı sırasında ise başlarını öne eğdiler.

0: Haber Ajansı IRNA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçe'nin Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini söylediğini aktarıyor. Arabulucu Katarlı yetkililerle dün bir araya geldiklerini belirten Erakçe, İran'ın şartlarının karşılanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulduğunu ve ABD'nin nihai yanıtını beklediklerini ifade etti. Erakçe, Katar bu fikirleri ABD'ye sunacak ve yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum. Bir cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek dedi. Uluslararası basında yer alan ve İran'ın nükleer meselede tavizler vereceği yönündeki haberleri reddeden Erakçe, İran'ın pozisyonu hiç değişmedi. Bu konuda herhangi bir konuşma yapılmadı. Mevcut tartışmalar Hürmüz Boğazı ile ilgilidir dedi. Erakçe, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. İsrail'e ait bir savaş uçağı güneydeki Nebatiye vilayetinde Mifedun'la Doğu Zaftar beldeleri arasındaki bölgeye hedef aldı. İsrail topçuları da Zıpkin beldesinin çevresini, Yatır yakınlarındaki vadileri ve Seluki vadisini bombaladı. İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistinlileri Gazze şeridinden zorla göç ettirme planının başarısız olduğunu kabul etti. Smotrich, sorunun Mısır'ın Filistinlilerin kendi toprakları üzerinden çıkmasına izin vermeyi reddetmesi ve diğer ülkelerinde onları karşılamayı kabul etmemesinden kaynaklandığını iddia etti. Filistinlilerin Gazze şeridinden hava yoluyla çıkarılması için onları kabul edecek ülkelerin onayı gerektirdiğini söyleyen Smotrich, her Avrupa ülkesinin Gazze'den 20 ila 30 bin Filistinliyi kabul etmesinin sorunu çözeceği görüşünü öne sürdü. Smotrich, ülkelerin hala Gazze'deki Filistinlilerin göç etmesine izin vermediğine işaret ederek bunun zorla göç planının önünde bir engel teşkil ettiğini aktardı. Aşırı sağcı bakan Smotrich, Gazze şeridi sakinlerini göçe zorlamanın kilit noktasının Gazze şeridinin bir gün yeniden inşa edileceğine dair umutlarını ellerinden almak olduğunu savundu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: The Wall Street Journal gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'ın Yunanistan hükümetini düşürebileceklerini söylediğini iddia etti. Gazete, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Büyükelçi Guilfoyle, Mart ayında Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerin de bulunduğu bir akşam yemeğine katıldı. Guilfoyle, yemekte Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Papastavro'yla tartışmaya girdi. O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülere atıfta bulunan Guilfoyle, bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz, burada da yapabiliriz diye konuştu. Tartışma alevlenirken Bakan Papastavro, Amerika Birleşik Devletleri'nin halkın seçtiği Yunanistan hükümetini değiştiremeyeceğini söyledi. Guilfoyle'un avukatı yaptığı açıklamada Papastavro'yla Büyükelçi arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını belirtti. Yunanistan'da muhalefet partileri de haberdeki iddialar karşısında hükümeti sessiz kalmakla eleştirerek konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi. Fransa'nın Euronews ajansı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in görevinden istifa ettiğini yazıyor. Vučić, Cumhurbaşkanlığı binasında halka sesleniş konuşmasında istifa kararını imzaladığını, Cumhurbaşkanlığına Ulusal Meclis Başkanı Brnabić'in vekalet edeceğini söyledi. İstifasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminin Aralık sonuna kadar yapılması gerektiğini aktaran Vučić, "Bu şekilde bana bir insanın üstlenebileceği en yüce görevi ve sorumluluğu verdiniz. Bugün istifamı sunduğum gün" dedi. Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak ve Vučić, Sırp İlerleme Partisi'nin listelerinden seçime katılacak. Ulusal Meclis Başkanı Brnabić, Vučić'in istifasının ardından Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

0: İngiliz The Guardian gazetesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduyu büyütme kararı aldığını yazıyor. Habere göre yapılan son düzenlemeyle Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin toplam personel sayısı 2.441.630'a ulaşırken muvazzaf asker sayısı 15.500 artışla 1.550.000 oldu. 4,5 yıla aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya hem de Ukrayna tarafında kayıplar artarken verilen bu karar, Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Politico internet sitesinin haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu artan enerji fiyatları karşısında üye ülkelere doğal gaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemler alma çağrısında bulundu. AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup gönderdi. Jorgensen, mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğalgaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamalarını istedi. Avrupa Birliği'ndeki gaz stoklarının olağanüstü derecede düşük olduğunu anımsatan Jorgensen, şu an için arz güvenliğine yönelik acil bir risk bulunmadığını belirtti. Jorgensen, enerji fiyatlarını düzenlemek için alınacak önlemlerin tüketimde artışa yol açmaması için hedefli ve geçici olması gerektiğini kaydetti. Yonhap'ın haberine göre Güney Kore'de Gallup Korea adlı araştırma kurumu tarafından 1200 yetişkinle 1-26 Temmuz tarihleri arasında anket gerçekleştirildi. Ankete göre katılımcıların %39'u Kuzey Kore ile birleşmenin gerekli olduğunu belirtirken %32,2'si de birleşmeyi gerekli görmediğini ifade etti. Katılımcıların %39,1'i Kuzey Kore ile birleşmenin imkansız olduğunu, %78,3'ü ise bu ülkeyle diyalog ve uzlaşmanın mümkün olmadığı görüşünü paylaştı. Geçen yıl yapılan ankette katılımcıların %41,1'i Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli görürken %30,4'ü birleşmenin gerekli olmadığı yönünde görüş bildirmişti. Dış basında öne çıkan gelişmeleri aktardık. Söz yeniden İpek Önder'de.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçe'ye bağlanıyoruz.
1: Evet, Atina'dan merhabalar diyelim ve Yunanistan gündemimizden notlarımıza hemen geçelim. Önce geçen haftaya New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidelim isterseniz. Hatırlayacaksınız, soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında salondaki heyetler salonu terk ederek protesto gerçekleştirmişti. Ancak tüm dünya tarafından protesto edilen, uluslararası alanda tecrit edilen Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis aynı gün bir araya gelerek kucaklaştılar ve sarmaş dolaş görüntüler verdiler. Hem bu görüşme hem de son dönemde iki ülke arasında artan işbirliğine Yunan basınından ve Yunan muhalefetinden sert eleştiriler geliyor. Nedir bu eleştiriler? Öncelikle eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın partisi Elas'tan sert bir açıklama geldi. Türkiye ittifaklar kurarken Mitsotakis uluslararası alanda izole edilmiş Netanyahu kucaklıyor sözlerine yer verildi. Diğer partilerden de eleştiriler var. Mitsotakis'in New York'taki utanç görüntüleri bize yakışmıyor dendi. Mitsotakis bir savaş suçlusuyla samimiyet kurarken kendini ne kadar gururlu hissedebilir diye sordu Yunan muhalefeti. Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz açıklamaları geldi genel olarak. Yunan basınından da zehir zemberek açıklamalar var. Utanç verici ittifak manşetleri atıldı gazetelerde. Yunanistan'ın İsrail ile olan yakınlaşması için ulusal intihar dendi. Yunanistan Türkiye korkusuyla yılana sarıldı ve hain İsrail'in ölümcül tuzağına düştü yorumu yapıldı Yunan basınında. Şimdi yayınlarımızda sıklıkla aktarıyoruz dinleyicilerimize. Yunanistan'da son dönemde İsrail'e karşı giderek artan bir tepki var. Ancak

0: Macron hükümeti artan bu onca tepkiye rağmen her fırsatta soykırımcı İsrail ile olan samimi ilişkilerinin dozajını artırıyor diyelim. Ve bir sonraki gündem maddemize geçelim isterseniz. Biliyorsunuz Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemdeki en gerilimli konu başlıklarından biri de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki su altı elektrik kablo hattı projesi. Yunanistan bu konuda Fransa ile anlaştı, Meridian şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Ama Ankara, Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarından geçecek her türlü kablo döşeme faaliyeti için kendi onayının alınması gerektiğini vurgulamakta. İzinsiz çalışmalara müsaade edilmeyeceğini belirtmekte. Bu konu bir süredir Yunanistan'da da tartışılıyor. Hafta sonu Katimerini gazetesinde bu konuyla ilgili bir haber çıktı. Habere göre Yunanistan kablo hattının güzergahını değiştiriyor. Detaylarından bahsedelim. Yunanistan ile Fransa'nın Türkiye'nin itirazlarını önlemek amacıyla elektrik kablosunun güzergahını hafifçe, onların ifadesiyle hafifçe değiştirme konusunda anlaşmaya vardı, öne sürüldü. Habere göre kablonun Türkiye'nin geçtiğimiz 15 Ağustos'ta Meis'in güneyinde ilan ettiği Fethiye Kaş Ulusal Deniz Parkı olarak adlandırılan bölgeden geçmemesi planlanıyor. Yani Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarından geçmeyecek şekilde bir rota değişikliğine gidilecek habere göre. Böylece Ankara'nın tepkilerinin önüne geçilmesi ve olası bir krizin engellenmesi hedefleniyor. Ya hani araba kullanırken yanlış yola girdiğimizde yani dijital haritadan sık sık rota yeniden oluşturuluyor lafını duyuyoruz ya. Yunanistan da bu habere göre rotayı yeniden oluşturacak gibi gözüküyor. Türkiye'nin dik duruşu bir kez daha neticesini gösteriyor diyerek bir sonraki haberimize geçelim isterseniz. Şimdi bahsedeceğimiz gelişme Yunanların biraz sinirlerini bozan bir haber. Aslında Wall Street Journal'ın yaptığı bir haber. Yani taşı kuyuya Wall Street Journal attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen özel bir yemekte Yunanistan'ın o dönemki Enerji Bakanı'na söylediği iddia edilen sözler Atina'da deprem etkisi yarattı. İddiaya göre Amerikalı Büyükelçi ABD'nin istediği ülkede hükümeti değiştirme gücüne sahip olduğunu söyledi. Bunun son örneğinin ise Romanya olduğuna dikkat çekti ve bunu istersek burada da yani Yunanistan'da da yapabiliriz dediği öne sürüldü. Yunan basınında hükümetleri devirebiliriz başlıkları eşliğinde tartışılan bir konu. Yaklaşan seçim döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan hükümetini de değiştirebileceği yönünde açık tehdit şeklinde sunuluyor Yunan basınında. Konu iyice büyüdü. Muhalefetten de tepkiler var. Muhalefet partileri Mart ayından beri hükümetin neden sessiz kaldığını ve bu konuyu neden sakladığını sorguluyor. Ve işte olaylar bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişecek diyelim ve bu son haberle birlikte Yunanistan gündeminden notlarımızın bugün sonuna geldik diyelim ve Atina'dan sözü sizlere bırakalım.
1: Yunanistan'daki gelişmeleri dinledik. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçe aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de stüdyomuzda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak büyük keyif.
1: Sağ olun hocam. Bizim için de aynı şekilde. Şimdi çok yoğun bir gündem içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem başlıklarından biri de terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelerdi. Dün aynı zamanda Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Dört alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Bu önemli gelişmelerle başlamak isteriz. Hem bu kurulların uygulamış olduğu bu komisyonların terörsüz Türkiye hedefindeki stratejik rolü nedir? Ve tabii sahadaki yansıması sizce ne olacak?
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii biliyorsunuz geçtiğimiz ay içerisinde hemen yasanın arkasından Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan toplantının altında bu komisyonlar oluşturuldu. O zaman da sizinle burada bir yayın yaptığımızı çok iyi hatırlıyorum. Oluşturulan bu 5 komisyon aslında terörsüz Türkiye yasa sürecinin tüm boyutlarını kapsayan komisyonlar. Baktığınız zaman hem işin toplumsal boyutunu hem de işin teknik boyutunu birlikte yürütüleceğini açıkça ifade eden komisyonlar olduğunu söylemek mümkün. terörsüz Türkiye'nin yasa sürecinin hemen arkasında.

0: arkasından da konuştuğumuzda ifade ettiğimiz bir gerçeklik vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu nitekim sonrasında birçok konuşmasında dile getirdi. Terörsüz Türkiye'nin yasa süreci altındaki komisyonların tüm çalışmaları hakikaten bütün hassasiyetler gözetilerek, tüm boyutlarıyla ele alınarak gerçekleştiriliyor. Elbette başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir bakış açısıyla tüm bu süreç yürütüldü. Bugün gelinen noktada da komisyonların yaptıkları aslında işler ve çalışmalar bu boyutların sahadaki bürokratik ve teknik yansımalarını yürüttüğü bir komisyon süreci olarak algılamak gerekiyor. Bunun da Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında yürütülmesi de devletin en üst makamı tarafından yakından ciddi anlamda başında bulunarak yürütüldüğünün bir göstergesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrasındaki basın açıklamalarında da bu önemli bir yer tuttu. Çünkü bu bir tarihi sorumluluk. Nitekim bununla ilgili yürütülen süreçte tüm toplumsal huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesini gerçekleştirmek açısından önemli. Kanun çerçevesinde komisyonlar çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra geçtiğimiz haftalar içerisinde konuştuğumuz kanunun öngördüğü diğer adımlarda ona uygun şekilde atılıp atılmayacağına dair karar süreçleri devam
1: Evet,
0: edecektir.
1: 1 Ekim'de yeni yasama dönemi başlayacak ve meclisi de yine terörsüz Türkiye mevzuat açısından önemli bir gündem bekliyor. Efendim şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed An-Nahyan'la görüştü. Tabii gündeme baktığımızda en önemli başlıklarından biri de Hürmüz ve Babürmendeb boğazlarındaki seyri sefer güvenliği ve Körfez'deki istikrardı. Siz bu kritik ziyareti nasıl değerlendirmek istersiniz hocam?
0: Zamanlama önemli çünkü biliyorsunuz zaten Birleşmiş Milletler marjında Başkan Trump'ın düzenlediği bir Körfez ülkeleri toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel davetli olarak katıldığı. Bu toplantının üstüne bu ziyaretin gerçekleşmesi Türkiye'nin çatışma başladığı 28 Şubat'tan itibaren ortaya koyduğu sürecin bir başka aslında sahadaki yansıması. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada Körfez'in bu çatışmanın bir parçası olmaması, bölgede kalıcı çatışmaların ortaya çıkmaması adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Şahsının yürüttüğü lider diplomasi, Türk dış politikasının sahadaki sacayla da bir araya geldiğinde bu ziyareti de sadece tek bir ziyaret boyutunda değil, 28 Şubat'tan itibaren yürütülen süreçlerin devamlılığı bir parçası olarak okumak gerekiyor. Tabii zamanlama açısından bir noktası daha var. Malumunuz biliyorsunuz Netanyahu'nun da
1: Bir
0: bir Birleşik
1: ziyareti
0: Arap
1: vardı günübirlik,
0: Emirlikleri
1: evet.
0: ziyareti gerçekleşti. Dolayısıyla bu bağlamda da İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırma konusunda attığı tüm adımların karşısında olan bir Türkiye'nin de aynı şekilde bölgede sahada aktif diplomasi süreçlerini yönettiğini söylemek mümkün. Son olarak şunu da söyleyelim. Sadece bu ziyaret kapsamında değil gerçekten Hürmüz krizi başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın yine bütün Körfez bölgesinin liderleriyle olan sürdürdüğü lider diplomasi, aynı şekilde ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü diplomasi, Körfez bölgesinin de bu süreçte sadece işin ekonomik yanının ötesinde Allah korusun İslam dünyasının içerisinde bir çatışma alanının oluşmaması açısından atılmış adımlar. Dolayısıyla da diyalog, temaslar aynı şekilde yoğun ve güçlü bir bağlamda sürecektir.
1: Şimdi hocam İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD'ye 7 günlük bir yol haritası sunmuştu. Ancak ABD Başkanı Trump İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini açıkladı. Şimdi ABD-İran cephesindeki gelişmeleri de bir bakalım. ABD-İran arasındaki çabalar yeni bir tura hazırlandığına dair haberler yine söz konusu. Sizce baktığımızda taraflar arasındaki bu görüş ayrılıkları giderilebilir mi?
0: Şimdi biliyorsunuz İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda koşul olarak sunduğu beklentilerin içerisinde tabii işte ablukanın kaldırılması, hepimizin tahmin edeceği ve kamuoyuna da bir kısmının yansıdığı beklentiler var. Trump bu noktada zaten Birleşmiş Milletler'deki toplantıda da yani daha doğrusu teknik heyetler arası bir görüşmenin gerçekleştiğini biliyoruz. Bundan bir sonuç alınamadığını da biliyoruz. Geldiğimiz noktada bir orta yol bulmak çok zor değil ama kolay da değil diyebiliriz. Belki diplomasinin biraz böyle tam da görünmeyen dehlizleri var. Açıkçası İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün geldiği nokta sadece bir çatışma ortamından çok artık büyük bir Hürmüz krizine dönüşmüş durumda. Ve öyle bir müzakere süreci ortaya çıktı ki Hürmüz krizi, çatışma aslında 20 yıldır devam eden nükleer görüşmeler hepsinin bir araya geldiği bir sürece tanıklık ediyoruz. Tabii bu kadar etkenin, bu kadar aktörün bir araya geldiği bir süreçte de ateşkes sağlanmıştı. Ama yeniden bu ateşkese dönmek belki en hızlı çözüm yollarından bir tanesi olabilir. Ama her şeyi bir arada çözmek çok kolay gözükmüyor iki taraf açısından da. Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleşecek bir ara seçim var Kasım'da. Zamanda daralıyor bu konuda. İran Amerika Birleşik Devletleri'ni olabildiğince ara seçim konusunda sıkıştırmaya çalışıyor. Amerika da aynı şekilde ara seçimden önce en azından kendine bir ara kazanım oluşturmak konusunda bir çabası var. Ama şimdilik maalesef tüneldeki ışık çok güçlü değil. Ama diplomasi masası her zaman bir gerçeklik olarak karşımızda. Türkiye'de Pakistan başta olmak üzere ilgili ülkelerle yeniden ateşkesin noktasına dönülmesi, bir ateşkes ortamının sağlanması konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor.
1: Evet, zaten sizin de bahsettiğiniz gibi Tahran'ın bu hamlesi İran tarafından gelen bu teklifin taktiksel bir hamle olarak da yorumları söz konusu. Yine ABD Başkanı Trump daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını Trump Boğazı olarak nitelendirdi. Sosyal medya platformunda bunun benzerlerini çok gördük. Çok seviyor Trump yer değişikliği isimlerini. Amaç ne sizce burada? Bir baskı unsuru olarak mı kullanmak istiyor?
0: Ya tabii ki baskı unsuru olarak tarihin her döneminde haritalandırmak önemli bir güçtür. Haritada neyin adının nereden geldiği açıkçası psikolojik bir üstünlük sağlar. Tabii Başkan Trump'ın da böyle zaman zaman yaptığı çıkışlar
1: Evet.
0: var. Biliyorsun Grönland için de yapmıştı.
1: Evet.
0: Yani şu da bir
1: Kanada'daki göl
0: gerçeklik.
1: için yaptı.
0: Kanada'daki göl için yaptı.
1: Yeni Amerika değil mi? Yeni
0: Şunu
1: Meksika
0: söyleyelim,
1: oldu.
0: haritada bugün gördüğümüz isimler o ismi alması
1: Evet.
0: yüzyıllara sari bir sürece tekabül ediyor. Ama tabii Trump da biraz önce konuştuğumuz tüm bu gergin süreçlerde bir psikolojik üstünlük kazanmak istiyor. Burada temel mesaj Hürmüz'ü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği, bu ablukanın devam edeceği yönünde bir mesaj aslında. Biliyorsunuz bu isim açıklamasını yapmadan önce de şöyle bir açıklaması olmuştu. Hiç olmadığı kadar yüksek rakamda petrol geçirdik Hürmüz'den son dönemde dedi. Hürmüz'ün kendisinin kontrolünde olduğunu, İran'ın söylediği veya ortaya koyduğu istediği 7 maddenin gerçekleşmeyeceğini aslında ifade eden sembolik bir eylem. Elbette adını Trump koyması Hürmüz Boğazı'nın sonuç olarak Hürmüz'ün adı Hürmüz olarak
1: Olarak
0: kalmaya
1: kalacak,
0: devam
1: evet.
0: edecek. Ama tabii Trump da şaşırtmayan hamleler
1: Hamleler,
0: diyelim.
1: evet hocam. Peki Yemen'e bir bakalım dilerseniz. Çünkü sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran destekli Husilerle uluslararası toplumca tanınan hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği haberlerini okuyoruz. Yemen parlamentosu hükümetin genel seferberlik çağrısını onayladı. Bu gelişmeyi nasıl okursunuz?
0: Şimdi maalesef Husiler tabii biz son dönemdeki özellikle maalesef Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarını konuşuyoruz ama Yemen'de uzun yıllardır devam eden bir iç savaş var. Yani baksak aslında Yemen'e ayrı bir dosya olarak ele alınsa insani durum Gazze'dekinden farklı değil. Gerçekten ortaya çıkan tablo çok büyük bir insani dram. Şimdi Husiler meselesi de çok uzun yıllardır devam eden. Nitekim bu bağlamda son dönemde ne kadar bu işin uca doğru gidebileceğini gördüğümüz bir sürece dönüşmüş durumda. Maalesef Orta Doğu bölgesinde sadece Husiler değil, belirli grupların araçsallaştırılması ve bu bağlamda farklı eylem ve amaçlar doğrultusunda kullanılması Yemen gibi ülkeler için çok daha yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yemen'deki iç savaş Husiler farklı aktörler tarafından güçlendirildikçe, kullanıldıkça çok daha şiddetlenerek oradaki masum sivillerin hayatına karşı bir bedele dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla Yemen'deki iç durumun şu anda suların durulması uzun zamandır dünyanın beklediği bir süreç ama çok da gerçekleşmesi kolay gözükmüyor. Gerçekleşse bile Yemen'in normalleşmesi, Husilerin bir grup olarak Yemen'den ve Yemen siyasetinden elimine edilmesi maalesef geldiğimiz konjonktürde çok kolay gözükmüyor. Üstüne üstlük de biraz önce ifade ettiğim gibi farklı ülkelerin, farklı ideolojilerin güdümünde kullanılan bir Husilerin varlığı da bambaşka bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Maalesef son dönemde Yemen'de ve ilgili coğrafyadaki insani dramların hepsine baktığımız zaman Husiler ve Yemen İç Savaşı en kritik rolü oynayan ülkelerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde Yemen'de süreçlerin olumlu bir yönde ilerleyebilmesi elbette bölge açısından da rahat bir nefes aldıracak. Ama şimdilik çok kolay değil.
1: Yine her zaman olduğu gibi aslında bölgesel ve küresel aktörler farklı bir ajandayla sahaya
0: Kesinlikle.
1: yaklaşıyorlar. Ne yazık ki böyle dramlar da yaşanıyor hocam. Peki İsrail'de durum nasıl peki? Az bir süre kaldı 27 Ekim'de.

0: seçimleri, iç siyaseti ve Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından nasıl bir senaryo bizleri bekliyor sizce? Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde bu çerçevede mi okumak lazım?
1: Şimdi tabii İsrail'de gerçekleştirecek iç seçimler Netanyahu her seçim ya da her iç gündem olduğunda iki taktiği var biliyorsunuz. Dünyaya veya bölgesindeki ülkeleri sistematik bir şekilde fiziki veya söylemsel noktada saldırarak kendisini iç siyasette elini güçlendirmek. Son 2-3 ayda biz bunu hakikaten birebir de gördük. Yine ve yeniden diyelim. Hatırlarsanız en son seçimlerde Lübnan başta olmak üzere bölgedeki 7 ülkeyi neredeyse saldıran bir İsrail vardı. Şimdi İsrail iç siyasetinde de farklı tartışmalar var. Bunu da söylemeden geçmek olmaz. Aslında 7 Ekim ve sonrasında başlayan süreçte İsrail iç siyasetinde büyük kırılmalar yaşandı. Belki bizim İsrail'in içerisinde sağ, sol ya da merkez diyelim tanımlayabileceğimiz tüm partiler açısından da yeni bir konumlanma mevcut. Şu anda Netanyahu ve Netanyahu'ya karşı oluşturulmuş bir koalisyon var. Çok ilginçtir. Netanyahu'ya karşı oluşturulmuş koalisyonun içerisindeki söylemlere baktığınızda bu seçimi kazansalar Netanyahu'dan daha radikal, daha şiddet yanlısı bir İsrail hükümeti görmemiz mümkün. Dolayısıyla İsrail iç siyasetindeki değişiklikler Gazze açısından güllük gülistanlık bir sonuç oluşturmayacak. Netanyahu bu seçimleri kazansa da kaybetse de ortaya çıkacak yeni İsrail yönetimi de Netanyahu'dan çok farklı bir eylem ve söylem geliştirmeyecek. Bunu öncelikle söyleyerek belki başlamak lazım. İkincisi Netanyahu'nun iç siyasette elini zorlaştıran iki konu var. Uzun yıllardır da devam ediyor biliyorsunuz. Hala devam eden işte anayasal soruşturmalar ve birçok mevzu var ki 7 Ekim öncesinde de bu çok önemli bir gündemini oluşturuyordu İsrail iç siyasetinin. İkincisi de elbette şu anda Netanyahu'nun Trump'la ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisinin geldiği nokta çok açık bir şekilde. Belki Amerika-İsrail ilişkileri büyük bir kırılma, büyük bir ters yöne giden tutum izlemiyor. Ama Trump'la Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar estiği bir gerçeklik. Aylardır Trump'la görüşmeye çalışan bir Netanyahu var. Hatta BM zirvesinde evet konuşması için New York Belediye Başkanı'na karşı Trump gelmesine izin verdi. Ama Elon Musk da dahil hiç görüşmek
0: aynı
1: istediği
0: karede
1: isimle
0: fotoğraf vermediler.
1: görüşemedi. Şimdi dolayısıyla Netanyahu Amerika'dan böylesine gücünü en azından bire bireysel noktada azaltmış bir lider olarak İsrail iç siyasetinde seçilse bile bazı yapmayı düşündüğü, atmayı düşündüğü radikal adımlar konusunda ne kadar bir destek görecek göreceğiz. Son olarak şunu da söyleyelim bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sürdürdüğü 7 Ekim sonrasında da arttırarak devam ettirdiği bir askeri yardım var. Son dönemde bu askeri yardımın şekil değiştirmesi, içeriğinin farklılaşması konusunda Amerikan kamuoyunda ciddi bir baskı oluşmuş durumda. Özellikle Trump'ın kendi tabanı MAGA olarak tanımladığımız Cumhuriyetçiler, İran Savaşı'na İsrail'in zoruyla girildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte İsrail'e karşı ortaya çıkan negatif tablonun İsrail seçimlerine de yansıyacağını görmek gerek. Ama maalesef Gazze insanlık adına İsrail'de ümit var olacağımız bir seçim yok.
0: Evet. Şimdi kıymetli hocam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla devam edelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'i soyut vaatlerin ötesinde bir uygulama kopu haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şu hocam, sizin de uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, iklim diplomasisi alanında çok kıymetli çalışmalarınız var. Uzun yıllarda bu konuya emek vermiş bir akademisyen olarak şimdi konuya bakmanızı rica edeceğiz. BM İklim Zirvesi'ni ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tarihi konuşmasını nasıl takip ettiniz? Antalya'da da toplanacak olan bu küresel vizyon uygulama zirvesi nasıl bir stratejik öneme sahip?
1: Tabii iklim konusu hakikaten son dönemde benim şahsi ilgilendiğim konu olmanın ötesinde dünyada belki Sayın Cumhurbaşkanımız ve elbette hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu çabalarla belki uzun yıllardır kat edilemeyen bazı konular açısından COP31 beklenen bir zirve haline dönüştüğünü söylemek mümkün. Daha önceki yıllarda birçok COP'a katılmış birisi olarak şu gerçekliği dinleyenlerle paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. COP zirveleri yıllardır devam ediyor. 31 olduğu için 31 yıldır olduğunu söylemek malumunuz. Ama maalesef son 10 yıl içerisinde özellikle ülkeler arasında gerçekleştirilen oturumlarda, tartışmalarda ülkelerin günün sonunda bununla ilgili bir eylem gerçekleştirmemek konusunda bir tutumu var. Tabii burada temel bazı sebepler var. İklim finansmanının zorluğu, işte dünyada devam eden çatışma ve insani durumun kötüleşmesinin iklimin belki daha arka plana atılması noktasında sebepleri olduğunu da söylemek lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye güçlü bir ev sahipliğine hazırlanıyor ve bu güçlü ev sahipliğinin içerisinde en önemli söylemlerimizden, mottolarımızdan bir tanesi de şu, artık söylemden eyleme geçmiş bir iklim zirvesi beklentisi. Tabii burada dünyanın büyük bir beklenti oluşturmasını da çok tesadüfi bulmamak lazım. Aynı NATO zirvesi gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü güçlü liderlik, bu noktada lider diplomasisinin bir bağlamda güçlü bir şekilde sonuç ortaya çıkarabildiğini birçok konuda gören dünya liderleri de iklim konusunda da Türkiye'den büyük bir beklenti içerisinde. Açık söyleyelim, bu zamana kadar yani tabii ki COP'a giden süreçte her ev sahibi ülke bir sene boyunca farklı ülkelerde devam eden toplantılara katılıyor, kendi ajandasını açıklıyor, burada önemli vaatlerde de bulunuyor. Türkiye'de de bu bağlamda Sayın Bakanımız Murat Kurum, ben de birçok toplantısına katılan isimlerden birisi olarak şunu net bir şekilde ifade etmek mümkün. Gerçekten Türkiye güçlü bir ajandayla bu toplantılarda varlık gösteriyor. Bununla beraber de elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderleri davet etmesiyle ortaya çıkan beklentiyi de arka planda dolduran güçlü bir ajanda var. Bir de daha önceki iklim zirvelerinde hep teknik konuların ağırlıkta gittiğini görüyoruz. İşte hepimizin de artık aşina olduğu Paris İklim Anlaşması'nın içerisindeki hedefler bunların en temellerinden bir tanesi. Ama hep göz ardı edilen, çünkü ölçümü ve uygulaması zor olan, sosyal politikalar alanı var. Yani iklim değişikliğinin çok açık sosyal sonuçları var artık hayatımızda. Hatta psikolojik sonuçlarını da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bununla ilgili çoğu COP'ta maalesef bir eylemsellik görmek çok zor oluyor. Çünkü biraz önce ifade ettiğim hem finansman hem de ölçülebilirlik ciddi bir sorun. Ama bu COP31 zirvesinde de bu alanında güçlü bir şekilde ele alınacağını söylemek lazım. Belki bu sorunuza istinaden şunu söyleyelim. Muhakkak dinleyenler de artık COP31 Türkiye'de çok konuşuluyor bir senedir. Türkiye'nin içerisinde de büyük bir heyecan var gerçekten buna ev sahipliği yapılacağı için. Hem 10 gün süren bir etkinlikten bahsediyoruz. Liderler Zirvesi 1,5-2 gün sürüyor ama gerçekten her toplumun kesimini kapsayan, dünyadan aktivistlerden dünya liderlerine kadar binlerce katılımcının gelmesinin beklendiği bir etkinlik. Bu 5 tane ana teması var Türkiye'nin de. İşte denizlerden sosyal alana kadar geniş bir çerçevede gıda güvenliğine kadar önemli 5 temayı ana tema olarak belirleyerek altında alt çalışma gruplarıyla, bu zaten bizim UNFCCS dediğimiz iklim çerçevesinde BM'nin şekillendirdiği alt grupların da uzun yıllardır üstünde çalıştığı konular. Ama Türkiye diğer tüm zirvelerdeki ev sahipliği gibi hani hakikaten Türk'ün ev sahipliğini gösteren ama aynı zamanda da güçlü bir politika yapım sürecini ortaya çıkarabilecek siyasi erkin de bulunduğu bir zirveye inşallah tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla zaman yaklaştıkça bizim de heyecanımız artıyor.
0: Artıyor. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Sağ olunuz aktardıklarınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında 11 haberlerin ardından yarın buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programı.

0: programda bugün sinema tarihinin en görkemli filmlerinden biri olan Sergio Leone'nin 1968 tarihli başyapıtı Bir Zamanlar Batı'da adlı filmden söz edeceğiz. Bu film sadece bir spagetti western değil, aynı zamanda ölmekte olan bir çağın ve o çağın yerini alan modern dünyanın hüzünlü bir ağıtıdır. Filmin açılışındaki o uzun, sessiz ve sadece doğal seslerle örülü tren istasyonu sahnesi, izleyiciyi daha ilk dakikadan itibaren Leone'nin zamanı durduran sinematografisinin içine çeker. Başrollerde İntikam'ın sessiz yüzü Charles Bronson, sinemanın en karizmatik kötü adamına dönüşen Henry Fonda ve vahşi batının ortasında zarafetiyle devleşen Claudia Cardinale yer alırken, Ennio Morricone'nin her karakter için ayrı ayrı bestelediği o büyüleyici müzik temaları da filmin ruhunu notalara döker. Bir Zamanlar Batı'da demir yolunun getirdiği vahşi sermaye ile eski dünyanın kişisel hesaplaşmalarının çarpıştığı dönüm noktasını anlatır. Harmonika karakterinin çaldığı her notada saklı olan o derin sır ve çölde yükselen intikam yemini Leone'nin yakın plan çekimleriyle birleşerek epik bir görselliğe ulaşır. Fonda'nın canlandırdığı Frank karakteriyle Western'in mavi gözlü kahraman imgesini de yıkan Leone, hikayeyi Jill karakteri üzerinden umudun ve yeni bir yaşamın inşaına bağlar. Tozlu ceketlerin, terleyen yüzlerin ve bitmek bilmeyen duelloların ötesinde bu film sinemanın saf bir görsel sanat olduğunu kanıtlayan şaheserdir. Finalde Batı'nın efsaneleri birer birer sahneden çekilirken geriye kalan sadece o unutulmaz mızıka sesi ve uçsuz bucaksız vadilerin yalnızlığıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasasındaki gelişmeler üzerine bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek atılacak idari ve hukuki adımları değerlendirecek. Meclisin açılmasıyla birlikte araştırma komisyonu kurulması da gündemde olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi. Google haritaların güncellenen uydu görüntüleri, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılardaki yıkımın boyutunu ortaya çıkardı. Yerleşim alanlarının tamamen enkaza döndüğü, hatta mahallelerin haritadan silindiği görülürken, Refah'ta ayakta tek bir binanın bile kalmaması dikkat çekti. Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli, kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ankara korkusu rotayı değiştirdi. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkisinin İsrail'in bölgesel projelerini etkilediğini savundu. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak projede, Doğu Akdeniz'de Ankara ile yeni bir krizi önlemek için kablonun güzergahını değiştirme konusunda anlaştığı iddia edildi. Katimerini gazetesine göre yeni güzergah Fethiye-Kaş arasındaki Doğu Akdeniz'deki Deniz Parkı'ndan geçmeyecek. Altın fiyatları Fed'in yüksek faiz politikasının sürmesi beklentisi ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle baskı altında. Ons altın 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. 55 uçaklık filo 2028'e kadar tamamlanacak. Ve spor, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu üyelerinin yönelik operasyondan sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir," dedi. A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Türkiye saatiyle 20.45'te Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı Lacivertler Euroleague'deki ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Anadolu Efes de Türkiye saatiyle 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Lacivert Beyazlılar, ligin ilk haftasında bir başka İspanya ekibi Barcelona deplasmanda 89-82 mağlup olmuştu. Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. C grubunda temsilcimiz Tofaş Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 17, Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 25, Sofya 18, Saraybosna 17, Bakü 27, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 24, Brüksel 29, Kopenhag 18, Viyana 22, Tiran 26, Üsküp 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: İçimde söylemek istediğim çok şey var sanki. Çok büyük şeyler. Bunları ifade etmenin yolunu bulamıyorum. Bazen öyle geliyor ki bütün dünya, bütün hayat, her şey içimde duruyor ve sözcüsü olmam için feryat ediyor. Hissediyorum ama anlatamıyorum.
1: Söyleyecek sözü olup da dili dönmeyen bir adamın itirafını bir kitapta okumuştum. O bilinmezliğin eşiğinde çoğumuz durmuşuzdur. Bir dönüm noktasında, bir veda anında. Sevdiğimiz birinin gözlerine bakarken içeride koca bir fırtına kopar. Dudaklardan ancak birkaç söz dökülüverir. Hissetmekle dile getirmek arasındaki o mesafe belki de insanın en eski çelişkisidir. Bu sözlerin sahibi okulu yarıda bırakmış, elleri nasırlı, dili güverte argosuna alışık, 20'li yaşlarda bir denizci. Karşısında kibar ve eğitimli, üniversiteli bir genç kız oturuyor. Denizci ilerleyen sayfalarda aradaki o sınıfsal mesafeyi aşmaya ant içecek, aşacak da. Asıl mesele karşı kıyıda onun neyin beklediği. Jack London bu adamı, Martin Eden'i 1909'da okurun karşısına çıkardı. Halatları çözüyoruz. Rotamız Kaliforniya, Oakland kıyıları.

roman önce Pacific Monthly dergisinde okurla buluştu. Yazar Martin Eden'i Eylül 1908'den Eylül 1909'a kadar tefrika etti. Tefrika bittiği ay kitap olarak basıldı. Dergi ilk bölümü yayımlarken okurlarına bir de ödül vaat etmişti. Martin'in akıbetini en doğru tahmin edene $500. Belli ki bu hikayenin sonu başına bakılarak kestirilecek türden değildi. Edebiyat bilimi bu tür romanlara Almanca bir ad verir. Künstler roman. Yani sanatçının oluşum romanı. Bir yeteneğin uyanışını, çıraklığını, ustalaşmasını izleriz böyle kitaplarda. London kalıba alır, içine beklenmedik bir şey döker. Onun kahramanında çatışma yaratan başarısızlık değil, başarının ta kendisidir. Yazar romana önce tek kelimelik bir ad vermişti. Success. Yani başarı. Yayıncıları kahramanın adını yeğledi. Kitabın adı başarı olarak kalsaydı, kitabın ironisi daha ilk bakışta sezilecekti. Yazarın kızı John London'ın da belirttiği gibi, Martin Eden trajik sonuna rağmen çoğu zaman bir başarı öyküsü sayıldı. Genç yazarlar kuşağına ilham verdi. Oysa London bir azim destanı değil, bir uyarı yazmıştı. Okuru son sayfalara kadar kahramanın yanında koşturan, zafer anındaysa elini bırakan bir kitaptı bu. Onu benzerlerinden ayıran da burasıdır. Alkışlamak için ayağa kalkan okur, neyi alkışladığını düşünmek zorunda kalır.

0: Her şey bir vapurda başlar. Martin, sarhoş serserilerin sıkıştırdığı iyi giyimli bir genci, Arthur Morse'u kavganın ortasından çekip alır. Arthur da teşekkür niyetine onu akşam yemeğine çağırır. Geniş salonda Martin, güvertedeki gibi yalpalayarak yürür. Eşyalara çarpıp devireceğinden korkar. Masanın üstündeki şiir kitabını eline alır, şairin adını yanlış telaffuz eder. Derken içeri Arthur'un kız kardeşi Ruth girer. Solgun benizli, sarışın, üniversitede edebiyat dersleri alan, Martin'den 3 yaş büyük bir genç kızdır. Denizci o akşam ömründe ilk kez kendi konuşmasından utanır ve şu satırlarda içini döker.
1: Haritası ya da pusulası olmadan yabancı denizlere sürüklenmiş gemi gibiyim. Ama şimdi artık ben de yönümü bulmak istiyorum.
0: Pusulayı kütüphane raflarında arar. Bir sözlük satın alır, bilmediği kelimeleri deftere geçirir. Ruth'tan dil bilgisi dersi alır. Diş fırçalamayı, pantolon ütülemeyi bile yeni baştan öğrenir. Spencer'ı, Nietzsche'yi okur. Dünyanın güçlülere ait olduğuna inanan koyu bir bireyci kesilir. Yazmaya koyulur. Öyküler, şiirler, denemeler. Yayın evlerine zarflar gider, red yazılarıyla geri döner. Pul parası için takım elbisesini, bisikletini rehine bırakır. Bir kaplıca otelinin çamaşırhanesinde Joe adlı bir işçiyle omuz omuza insanı posaya çeviren bir tempoda çalışır. Ruth onu zamanla sever. Nişanlanırlar da. Ne var ki genç kızın gözünde yazmak sadece bir hevestir. Asıl önemli olan düzgün bir iştir. Martin'in yazar olma yolculuğunda bulduğu tek dost hasta şair Biri Sandon olur. Şair ona "Şehir seni yutmadan denizine dön." diye öğüt verir. 2 yılın sonunda masasının altında bir yığın geri dönmüş müsvedde, rehincide de takım elbisesi vardır. Hikayeyi burada, düğümün en sıkı yerinde bırakıyoruz. Çünkü araya girmesi gereken bazı sorular var.

0: London o çıraklık günlerinin bir gecesini şöyle anlatır.
1: O akşam odasına döndüğünde aynaya bakıp, "Kimsin sen Martin Eden?" diye sordu kendine. "Kimsin sen? Nesin? Nereye aitsin?"
0: Psikoloji buna kimlik sorgusu der. Martin'in derdi daha ağırdır. Olduğu kişiyi yetersiz bulmuş, kendini baştan yaratmaya girişmiştir. Geçen haftaki bölümde Nevin, başkalarının ona yakıştırdığı kimliklerden sıyrılmak için bir trene binmişti. Martin ise tersini dener. Hayran olduğu bir dünyaya yakışmak uğruna eski benliğini söküp atar. Yıllar sonra kalabalık bir salonda kürsüye yürürken kapıdan eski halinin, şapkası başında omuz atarak yürüyen o mahalle delikanlısının girdiğini görecektir. Sosyolojinin penceresi başkadır. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye adını verdiği doğru çatalı tutmak, doğru şairi anmak, kelimeyi doğru söylemek, Morse'ların sofrasında para kadar geçer akçedir. Kapılar açar, kapılar kapatır. Martin bu sermayeyi tek başına biriktirir. Bir gün o sofradakilerin beklediğinden daha az okuduğunu fark eder. Ruth'un babasının konuğu olan bir yargıçla tutuştuğu tartışmanın ardından şunu söyler.
1: "Bir zamanlar öylesine saftım ki, yüksek mevkilerde oturan, iyi evlerde yaşayan, öğrenim görmüş ve bankalarda hesapları olan insanları saygıdeğer kimseler sanırdım."
0: Sınıf değiştirmenin kimsenin söylemediği bedeli budur. Tırmandığınız tepede hayran olacak kimseyi bulamazsınız. Ayrıldığınız mahallede de sizi anlayacak kimse kalmamıştır. London bunu tek bir imgeyle çizer. Martin'le eski arkadaşlarının arasına okunmuş binlerce kitap girmiştir. Eski evine dönemez, yenisini de bulamamıştır. Felsefenin sorusu ise hepsinden yalındır. Bir insanın değerini ne belirler? Yaptığı iş mi, o işe sonradan vurulan damga mı? Cevabını hikayenin sonunda Martin'in kendi ağzından duyacağız. Jack London, 12 Ocak 1876'da San Francisco'da doğdu. 13 yaşında bir konserve fabrikasına girdi. Mesaisi günde 12 saati buluyordu. İstiridye korsanlığı yaptı, fok avına çıkan bir yelkenliyle Japonya açıklarına gitti. Yük tren

Baharında Snark adını verdiği yelkenlisiyle Pasifik'e açıldı. Martin Eden'i o yolculukta yazdı. Son noktayı 1908'in başında Tahiti'de koydu. Romandaki genç kız da ilk aşkının, hasta şairde ise yakın bir şair dostunun izleri vardır. Son sayfalar üzerinde çalıştığı günlerde eşiyle birlikte bir yolcu vapurundaydı. O vapurun adı Mariposa'ydı. Yani romanın son sahnesindeki gemi gerçektir. Yazarla kahramanını ayıran kalın bir çizgi vardı. London sosyalisti. Auckland Belediye Başkanlığı için iki kez sosyalistlerin adayı olmuştu. Martin ise iflah olmaz bir bireyciydi. London, romanın bir nüshasını yazar Upton Sinclair'a imzalarken sitemini de yazdı. Bu kitapta derdim bireyciliğe saldırmaktı. Becerememiş olmalıyım ki tek bir eleştirmen bile bunu görmedi. 22 Kasım 1916'da 40 yaşında Glen Allen'daki çiftliğinde hayata veda etti. Böbrek hastalığıyla boğuşuyordu. Romanının sonu yüzünden onun da canına kıydığı söylentisi yıllarca dolaştı. Bu iddia hiçbir zaman kanıtlanmadı.

Martin Eden en sadık okurlarından bir kısmını Rusya'da buldu. Devrimin hemen ardından şair Mayakovski romanı senaryolaştırdı, başrolü de kendisi oynadı. O filmin günümüze tek kopyası ulaşmadı. Nabokov, 1957 tarihli Pi'nin adlı romanda bu sevgiye bir selam gönderir. Rus profesör, Amerikalı bir kitapçıya Martin Eden'i sorar. Dükkanda kitabın adını bilen çıkmaz. Profesör şaşırır, onun memleketinde Jack London'ı gencinden yaşlısına herkes okumuştur. Sinemada romanın peşini bırakmaz. London hayattayken 1914 tarihli sessiz film çekilir, ardından 1942'de Glenn Ford'un oynadığı Hollywood uyarlaması seyirciyle buluşur. 2019'da Pietro Marcello hikayeyi Oakland'dan alıp Napoli'ye taşır. Türkiye'de ise ilk olarak 1963'te Türkçe'ye Mete Ergin tarafından kazandırılır. Perdede, raflarda, şarkılarda yaşayan bu denizcinin kendi hikayesi ise yarım kalmıştı. Oakland'a dönüyoruz. Acemi bir muhabir, Martin'in sosyalistlerin yer aldığı bir toplantıda üstelik sosyalizme karşı yaptığı konuşmayı ters yüz edip gazetenin ilk sayfasına taşır. Ertesi sabah Oakland onu azılı bir kızıl sayar. Bakkal bereseyi keser, Ruth tek bir mektupla nişanı bozar. Aynı günlerde şair dostu Biri Sandon kendi hayatına son verir. Martin yarım kalan romanını tamamlar ve kalemi bırakır. London'ın hükmü serttir. Rüzgar tam da Martin savaşı bıraktığı anda döner ama her şey için geçtir. Güneşin Utancı adlı denemesi büyük bir tartışma başlatır. İki yıldır yayın evlerinden geri çevrilen ne varsa yok satar. Sofrada hakaret ettiği yargıç onu yemeğe çağırır. Ardından eniştesi, sonra da Ruth'un babası. Martin'in aklına şu düşünceler saplanır. Bu yazıların hepsi o zaman da yazılmıştı. Aç gezerken de aynı adamdı. Bir gece Ruth otel odasının kapısını çalar, dönmek istediğini söyler. Martin ona kızmaz bile. Şöhret ben değilim, o başkalarının zihninde duruyor. Para da ben değilim, o da bankalarda. İçinde hiçbir isteğinin kalmadığını söyler. Sevdiğinin gerçekten Ruth değil, kendi yarattığı bir hayal olduğunu da o gece anlar. Kazandığını dağıtır. Ev sahibesi Maria'ya bir evle bir süt çiftliği, Joe'ya bir çamaşırhane alır. Sonra Tahiti'ye giden Mariposa adlı gemiye biner. London, romanın son bölümlerinde onu haritasız, dümensiz, varacak limanı olmayan biri diye anlatır. İlk akşamın pusulasız gemisi bütün denizleri aşmış, yine pusulasız kalmıştır. Bir gece kamarasında bir şiir kitabı açar. Swinburne, Morse'ların salonunda adını yanlış söylediği şair. Kitabı bırakır, ışığı söndürür, Lomboz'dan gece denize süzülür. Mariposa yoluna devam eder. Bu son.

bir kurtuluş gibi okumak kitaba haksızlık olur. London öyle yazmadı. Sosyolog Emily Durkheim 1897'de şunu göstermişti. İnsanı hayata bağlayan, başka insanlara bağlı olmasıdır. London'da romanını hedef alan bir papaza yazdığı açık mektupta aynı yeri işaret etti. Martin tutarlı bir bireyciydi. İnsanların ortak ihtiyacını hiç görmemişti. Bu yüzden uğruna yaşayacak bir şeyi kalmadı.

0: Yolculuğun başındaki itirafı hatırlayın.
1: Hissediyorum ama anlatamıyorum.
0: Marty neden sonunda anlatmayı öğrendi? Kelimeleri buldu, içinde haykıran o koca dünyayı kağıda geçirdi. Dünya da onu okudu. Ne var ki anlatabildiği gün karşısında anlatacak kimse kalmamıştı. Romanın bütün trajedisi bu yer değiştirmede saklıdır. Başta söz yoktu, dinleyen vardı. Sonda söz vardı, dinleyen yoktu. Demek ki mesele yalnızca sesini bulmak değil, o sesin kime ulaştığı da önemli. Martin'i yalnızca Martin olduğu için seven biri vardı. Elleri nasırlı konserve işçisi Lizzie. O da rıhtımda kalabalığın arkasında kaldı. Kitabın kapağını kapatınca insan ister istemez kendi rıhtımına bakıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Martin'den de sesini bulan bir adamın o sesi duyacak kulakları yitirişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin

sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: İnsan 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Hayatın telaşı içinde hepimiz durmadan konuşuyoruz, kelimeler sarf ediyoruz. Peki ama kelimelerin sustuğu, bedenimizin, gözlerimizin ve duruşumuzun konuşmaya başladığı o sessiz dili ne kadar duyabiliyoruz? İnsan 360'da bugün kelimelerin ötesindeki insanı, beden dilini, ikna psikolojisini ve güven duygusunu konuşacağız. Stüdyomuzda bu alana yıllarını vermiş bir eğitmenimiz, bir duayenimiz var. Sayın Faruk Nalbantoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben sizden biraz bahsettim ama sizi sizden dinlemek daha doğru olacaktır.
2: Çok kısaca bahsedeyim tabii. Lütfen. Söylediğiniz gibi ismim Faruk Nalbantoğlu. 1976 Kastamonu doğumluyum ben. Üniversite hayatına kadar Kastamonu'da yaşadım. Sonra üniversiteyle birlikte Ankara'ya yerleştim. O gündür bugündür hala Ankara'yı yaşıyorum ben de. Ama tabii tüm Türkiye'ye hizmet veren bir çalışma modelimiz var bizim. İlk üniversitem Ziraat Mühendisliği, sonrasında kamu yönetimi ve yüksek lisansı yönetim organizasyonla eğitimimi taçlandırdım. Uzunca yıllar ilaç sektöründe çeşitli pozisyonlarda, üst düzey yöneticiliklerde dahil olmak üzere görevler aldım. Bundan 15 yıl önce de bir karar verdim. Sektörden ayrılma kararı verdim ama çok uzaklaşmayayım dedim. Yine ilaç sektöründe farklı bir alanda, bu sefer eczanelere ve ilaç firmalarına danışmanlık yapan bir sürece doğru kendimi ilerlettim. Az önce bahsettiğiniz o eğitmenlik içeriklerinde aslında bu tarafta birazcık daha derinleştirerek ilerliyorum. Eczanelere danışmanlıklar yapıyoruz. Onların dönüşümlerine destek oluyoruz. Yine teknisyen arkadaşlarımızın gelişimlerine destekleyici eğitimler sağlıyoruz. İlaç firmalarının da sizlere, bizlere, halka daha iyi ürün konumlandırabilmelerini sağlayan yaklaşımlarla ürünleri eczanelerin raflarına konumlandırmalarına destek oluyoruz.
1: Aslında sohbetimize dahil olabileceğimiz pek çok kapı var.
2: Evet.
1: Ama ben önüme ilk gelen kapıdan dalmak istiyorum. Peki. Müsaadenizle eczanelerden, bu meslekten bahsetmek istiyorum. İnsan bazen şifa ararken çok savunmasız kalabiliyor. O anlarda karşısına sadece bir uzman değil, bir sağlık hizmeti sunucusu değil, bir uzman değil, kendisini anlayan başka bir insan da görmek istiyor. Bugüne kadar 1300'ün üzerinde, yanlışsam lütfen düzeltin.
2: Çok doğru.
1: 1300'ün üzerinde eczaneye birebir danışmanlık verdiniz. Eczaneler sadece bir ticarethane değil, bunu hepimiz biliyoruz. İnsanların hastalıkla, acıyla veya bir yakınının derdiyle, yani en savunmasız halleriyle aslında girdikleri güven kapıları. Girip çare bulup çıkmaya çalışıyoruz. Böyle hassas bir alanda satış ve strateji gibi kavramları dile getirmek, insanın o şefkat ve güven arayışını zedelemeden nasıl mümkün olabiliyor?
2: Hiç de kolay olmayan bir şey gerçekten. Çok da güzel bir soru. Ben müsaade ederseniz konuyu birazcık böyle eczacılıktan almak istiyorum. Çünkü çok hassas bir konu.
1: Buyurun lütfen.
2: Özellikle benim burada eczacılığı anlatmam hiç yakışık almaz. Çünkü ben bir eczacı değilim. Ama eczane işletmeciliği açısından çok değişen bir ekosistem var artık eczacılık sisteminde. Eczacılarımız hem eczanelerini işletmek zorundalar, yani ticari bir faaliyet sergilemek zorundalar, hem de sağlığa son derece derin bir hizmet vermek zorundalar. Türkiye'de eczacılık sistemi eğitim açısından gerçekten çok derin bir eğitimle bitiriyorlar üniversiteleri, o 5 yıllık üniversite sonrasında. Türkiye'de artık eczane açmak da o kadar kolay değil. 1 sene yardımcı eczacılık yapmak zorundalar. Ve artık kendi diplomalarıyla, yani başkasının diplomasıyla zaten açamıyor ama hemen böyle eczane açabilmek mümkün değil. İşte atamaya girecekler, boş bölgeler yakalanacak. Çok kolay değil gerçekten. Ama bu taraftan, diğer açıdan baktığımızda geçmişteki 2005 yılında Türkiye'de oluşan o sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte eczaneler artık böyle daha kontrollü bir şekilde ilacın hastaya sunulabildiği, danışmanlık rolünün de biraz daha ön plana çıkmak zorunda kaldığı, sadece doktorun yazdığı reçetenin değil, onun dışında özellikle sağlığa bağlı süreçlerin açılması ya da kapanması konusunda birebir danışmanlık hizmeti verilen noktalar haline geldiler. İkiye ayırıyorum ben eczaneleri bu noktada. Perakende tarafında ürün satılan yerler, bir market değil, bir perakende satış noktası değil. Ama bir taraftan reçete ile sağlığın ciddi bir alanına dokunan bir aşama. Yani ikisi bir arada var. Fakat ne yazık ki burada bir rekabet de devreye giriyor. Çünkü ilacın dışında bahsettiğim ama aynı zamanda dozu olan her şeyin de aynı zamanda zehir olabildiği bir grup var o tarafta ve kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. İsterseniz dermokozmetik ürün olsun, isterseniz gıda takviyeleri, bunu sunabilmek gerçekten çok önemli. Rekabet farklı bir yerlerde ilerliyor. Dışarıda aynı zamanda eczanelere rakip olan alanlar oluşmaya başlıyor. Ben de hep onlara şunu söylüyorum, diyorum ki işte az önce sorduğunuz sorunun aslında cevabına geliyoruz. Burası sağlık noktası ve ben, kendim, ailem, siz, dinleyicilerimiz, herkes hayatımız boyunca çok sıkça eczanelere girip o ilaçları, yani kare kodlu olan, Sağlık Bakanlığı onaylı olan ilaçları alıp kullanmak zorundayız. Yani hayatımızın bir noktasına var. Bazen bunu akut hastalıklarla yaşıyoruz. Bazen kronik hastalıklarımızda sürekli kullanmak durumunda kalıyoruz. Ama o eczaneye girmek zorundayız. O eczaneye giren bizlerin her biri aynı zamanda oradaki ürünleri kullanmak durumundayız. Bu tarz ürünlerin gerçek satış noktası eczane ise bunu doğru yöntemlerle sunan bir nokta haline gelelim. Hem derin bilgiye sahip olalım, hem donanımlı hale gelelim. Bilgi olarak teknisyenlerle ve eczacılarla. Eczacıların bilgisi tabii ki çok daha iyi. Hem de bunu sunarken gerçekten iyi bir satış stratejisiyle, satış da adını kullanmadan danışmanlık stratejisiyle sunalım ki tekrar tekrar o insanlar doğru ürünü doğru kişiden dinleyerek kullanmaya devam edebilsinler. Aslında yaptığımız sistem bu. Bir taraftan tabii eczacının yönetim tarafında da sürecini güçlendiren davranışlarımız var, yaklaşımlarımız, ama az önce sorduğunuz sorunun cevabı bu olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Evet, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda hep böyle bir fiyat konuşmaktan, etiket konuşmaktan, müşteri kavramını kullanmakla hep imtina ederiz.
2: Çok doğru.
1: Ama tabii ki sürecinde belirli gerçekleri var ki bir organizasyon dönebilmesi için girdiği ihtiyaç var. Ama netice itibariyle şunu da fark ediyoruz ki sağlık sistemi içerisinde eczacılar aslında düşündüğümüzden bizim için daha kıymetliler.
2: Evet.
1: Yani çoğunlukla biz, eğer imkanımız varsa, itimat ettiğimiz bir eczacımız varsa, hekime başvurmadan eczacıya gittiğimiz oluyordur. Bunun doğru yanlışını tartışmıyorum, o başka bir konu. Ama bizim için gerçekten çoğu vatandaş için sistemle temas noktası haline geliyor. Bu da onlara ekstra insani bir yük yüklüyor. Çoğu eczacı müşterilerinin, tırnak içinde söylüyorum, gelen kişilerin hayatını, ailesini biliyor, hangi sosyal güvenceye sahip olduğunu biliyor, ilaç raporunun ne zaman bittiğini biliyor, ismen tanıyor. Bambaşka bir diyalog kuruyoruz. İnsani boyutundan bahsetmek adına söylüyorum. Eczane tezgahının arkasındaki bir profesyonelin, hastanın sadece reçetesini okuyan biri olmaktan çıkıp, biraz önce bahsettiğimiz gibi, onun o beden dilindeki kaygıyı okuyan bir rehbere dönüşmesi, sağlığa bakış açımızı nasıl insaniyleştirir?
2: Birlikte yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bunu anlatayım. Benim çalıştığım alanda özellikle eczacılar için orada içeriye giren ve onların sağlık süreçlerine dokundukları insanlar gerçekten çok başkalar. Çevremizde de mutlaka vardır. Bazen böyle söylenecek küçücük bir cümle kişinin tedavisini çok farklı bir yere götürebiliyor. O yüzden çok hassas davranıyorlar. Öte taraftan da bir güven söz konusu. Güven sıralamasında daha önce yapılmış araştırmalar onların ikinci sırada mesleki standartlarda güven duyulan noktalar olduğunu göstermişti. Bu da çok doğru. Her ne kadar eczacılar da teknisyen arkadaşlar da orada gelen kişilerin onlara güven duymadığını ifade ediyor olsa da, zaman zaman bu konuşmalarımızda gündeme gelse de, ben hep şunu görüyorum. İçeriye gelen kişi güvendiği için oraya geliyor. Gördüğüm en yoğun davranış modeli de şu. Gerçekten ailemize yakın, evimize yakın, ulaşabildiğimiz yerleri tercih ediyoruz eczaneler olarak. Onların çok başka gerçekten. Yani sunmak istedikleri şey bir satış değil. Ben satış dedikçe bana çok kızarlar. Müşteri dedikçe az önce ifade ettiğiniz gibi çok kızarlar. Ben üniversitelerde de bazen giderim. Hem o sürecin dokunuşluğunu anlatmaya hem de yönetimi anlatmaya. Kelimelerime çok dikkat etmek isterim. Çalışırım işte o tüketici kelimesini, danışan kelimesini ağırlıklı kullanırım. Yazdığım kitapta da o bir satış kelimesi geçmiyor en azından. Ya da geçiyorsa da daha temkinli geçiyor. O kadar hassaslar işte. Yani gelen kişi onlar için bir hasta. Hasta yakını da olsa hasta. Hiç hasta olmasa da hasta. Onlar için öyle. Dolayısıyla o hastanın psikolojisi üzerinden hareket ediyorlar. Onun gibi düşünüyorlar. Ya da onun yerine karar veriyorlar. Ben bunu konuşurum. Neden hastanın adına karar veriyorsun? Bırak o karar versin. Hep onun adına karar veriyorlar. Ama gün tabii değişmeye başladı. Dediğim gibi yani ekosistem değişiyor. O sektörün içerisinde ekosistem de değişiyor. Ve siz eğer bu işi hasta adına düşünüp karar verip, eğer uzman rolünüzü öne çıkarmazsanız, bu sefer Onu başkası yapıyor ve uzman olmayan kişiler yapmaya başlıyor. Bu hassasiyeti dengede tutuyorlar gerçekten, ya da yapmak için ya da tutmak için bizimle temasa geçiyorlar.
1: O zaman bu kadar sözün üstüne çok trajikomik bir şey olacak ama ben konuyu şeye getirmek istiyorum. Kitaplarınızı inceleme evet. şansım oldu. Başarılı satışın kısa kodları gibi. Şimdi bu kadar satıştan bahsettikten sonra, ama bunu söylemezsek de, bir esere değinmezsek de haksızlık olur. Şimdi bu başarılı satışın kısa kodları gibi kitaplarınızla satış ve yönetim psikolojisinin kodlarını aslında sunmaya çalışıyorsunuz. Modern çağın o agresif, tüketim odaklı, her şey, herkesin bir şey satmaya çalıştığı, bir fikri pazarlamaya çalıştığı bu gerçeği bir tarafa koyacak olursak, gerçekleri şimdilik bir tarafa koyalım. Bu insan 360 felsefesiyle, yani programımızın felsefesiyle, bir ürünü ya da bir hizmeti sunmanın özünde aslında karşımızdaki insanın anlaşılma ihtiyacını gidermek mi yatar?
2: Satıcı tarafında evet. Alıcı tarafında da o farkında olmadığı, aslında derinde ve arkada yatan ana beklentiyi ortadan kaldırmak geçer aslında. Benim kitaplarımın bütün akışı onun üzerine kurulur. Satış sadece sonuca odaklı yapılır. Yani ne demek istiyorum? Kişi bir ürünün kendisine sağlayacağı sonucu aslında satın alır. Biz aslında bir araba satın almıyoruz. Arabanın bize sağlayacağı belki bir prestiji satın alıyoruz. Saat almıyoruz, belki o prestiji satın alıyoruz. Ev almıyoruz, ailemizle geçireceğimiz keyifli günleri satın alıyoruz. Ya da işte ulaşım açısından sağlanacak avantajları. Ben yine konuyu eczaneler tarafından da anlatayım. Çünkü orada çok yoğun anlatıyorum bu işi. Hepimizin temelde beklediği bir şey var. Yani temel bir sorunumuz var. Bir şey satın almak istiyorsak ortada bir eksiği kaldırmak için, bir yoksunluğu kaldırmak için satın alıyoruz. Ve sonuç itibariyle buna biz ihtiyaç diyoruz. Yani bir yoksunluk var. Bir şeyin yoksunluğundan dolayı bir şeye ihtiyaç duyuyoruz ve bunu satın almaya çalışıyoruz. Her iki taraf eğer bunu bilerek hareket ederse, yani satıcı kişinin gerçek beklentisine odaklanarak sunarsa, kişi de gerçek beklentisinin karşılandığını anlayarak süreci tamamlarsa, gerçekten çok profesyonel bir satış süreci gerçekleştirmiş olur. Ne alırsanız alın, ister bilgisayar alın, ister saat, ister kıyafet, hiç fark etmiyor. Ama günümüzde satış çok hızlı olması gereken bir şeymiş gibi değerlendiriliyor. İşte internet devreye giriyor, farklı satış kaynakları. Bunlarla birlikte de aslında biraz daha böyle hızlı, sadece o an böyle kişinin isteğini uyandıracak bir şeylerle satışı sonuçlandırıyoruz. Bu da çok sürdürülebilir olmuyor. Bizim işimiz sürdürülebilir satış süreçleri gerçekleştirmek. Bir ürün herhangi bir şekilde satın alındıktan sonra kişi ondan gerçek fayda görmeli ve sonra aynı ürünü ya da benzer ürünün tamamlayıcı yaklaşımını tekrar alabilmeli. Yani işte hastasınız, bir ürün ihtiyacınız var, hastalığınızı destekleyecek bir tedaviyi pekiştirecek. Bu aslında sizin yaşamış olduğunuz sorunları ortadan kaldırıyor. Tam olarak böyle yaklaştığınız zaman satış tam bir satış oluyor.
1: Yani şunu doğru mu anlıyorum? Manipülasyon günlük hayatta da çok böyle hızlıca başvurduğumuz bir süreç. Kolay çözüm sağlıyor ama az önce altını çizerek söylediğiniz sürdürülebilir olma bağlamında çok da fayda sağlayan bir şey değil anladığım kadarıyla. Ben her konuğumun, farklı anlardan konuklar aldığım için, her konuğumun kendi iç dünyasındaki o ilerleme sürecini, gelişme sürecini, olgunlaşma, bilgeliği elme sürecini çok merak ediyorum. Ondan hem kendi adıma hem de dinleyicilerim adına çok fazla ders çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle soruyorum. Tabii insan doğduğu gün tamamlanan bir varlık değil. Uzunca bir yoldan geçiyoruz. Bu yolda yürürken deneyimlerle olumlu olumsuz kendimizi şekillendiriyoruz. Yeniden ve yeniden yazıyoruz kendimizi aslında baktığımız zaman. Kendi kariyer yolculuğunuza baktığınızda, en başta kendinizi tanıttınız, renkli de bir kariyerden bahsediyoruz. Yani ziraat fakültesi, kamu yönetimi gibi farklı lisans eğitimleri var. Bunun üzerine yönetim, organizasyon gibi çok renkli, benim de geldiğim bir alan var. Oradan da banka, sigorta, nihayet ilaç sektörü, uzun yıllara dayanan bir dönüşüm görüyoruz. Bu açıkçası pek çoğumuzun cesaret edemediği bir şey baktığımız zaman. Güvenli alan seviyoruz çünkü. Bir insanın farklı disiplinlerden geçerek o kendi öz otantik yolunu bulması, kendi sesini bulma serüveni, o kişiye bilgelik anlamında ne katıyor? Yani geçtiğiniz yolu şöyle kısaca bir düşünecek olursanız, çok çok detay var ama size ne kattı bu farklı tecrübeleri görmek?
2: Tabii çok detaylandırılabilecek ve derinleştirilebilecek bir soru bu. Ben bilgeleştim mi çok sanmıyorum. Yani o bilgelenme yolunda oraya ulaştım mı çok sanmıyorum. Ama olgunlaşmaya hala devam ettiğimizi düşünüyorum. Kastamonu'da yaşarken böyle kabuğumdan çıkma isteğim vardı. Lisede Kastamonu'nun kalesini yalnızlaşmayı çok severdim oraya ve giderdim, derdim ki sen başaracaksın, sen ne istiyorsan yapacaksın, korkmayacaksın, ilerleyeceksin. Öyle hayalimde işte bir üniversite ya da böyle spesifik bir bölümü kazanmak gibi bir şeyim yoktu. Yani öyle bir idealim hiçbir zaman olmadı. Ben sadece başarma odaklı olmaya çalıştım. Kitap yazarken de öyle. Roman da yazdım, yayınlamadım. O çünkü gerçek edebiyatçıların işi. Ama ben işimi anlatmayı çok sevdiğim için işimle alakalı kitaplar yayınladım. Herhalde şöyle bir şey var. Korkmadan ilerlerseniz ve yaşamış olduğunuz hasarları da iyi analiz ederseniz o sizi hem öğretiyor hem olgunlaştırıyor.

0: duruyor. Ben herhalde şu süreçte onu yapıyorum ya da yapmayı başardım. Hem kurumsal hayattaki sürecimde hem de kurumsal hayatın dışına çıkma sürecinde. Çünkü çok zor bir karardı benim için gerçekten. Yani iyi gelir seviyen var, yan hakların çok iyi, pozisyonun belli. Ve sen diyorsun ki ben çıkıyorum bu alandan, sıfır bir iş kuracağım ve burada da tanıtacağım kendimi. Şu an çalıştığım alanda henüz tam dediğim gibi olgunlaşmamış olabilirim ama istediğim birçok şeyi başardığımı görüyorum. Bunu da dediğim gibi yaşamış olduğum sorunların, yaşamış olduğum zorlukların, hatta düşüşlerin her birinin bana bir takım şeyler katarak öğrettiğine inanarak aslında buraya getirdiğini düşünüyorum.
1: Ya yani hata yapmaktan korkuyoruz
0: Evet.
1: ama hata yapmaktan korkarken de aslında bize öğretebileceği şeyleri kaçırıyoruz, değil mi? Kısaca.
0: Evet.
1: Bugün ben de bir şey öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim kendi
0: Çok
1: adıma.
0: sağ olun.
1: Kurumları yönetmek rakamlarla, insanı yönetmek ise duygularla aslında. En kısaca böyle tanımlayabiliriz, mümkün olabiliyor. Tıbbi bir meslekten pazarlama müdürlüğüne kadar uzanan bir 18 yıllık bir kurumsal tecrübeniz var. Biraz önce bahsettik. İş dünyasında stratejiler, hedefler, bütçeler böyle havada uçuşuyor. Masanın etrafında oturan o sistemin dişlisi gibi görünen insanların da aslında zaafları, hırsları, duyguları var. Peki buradaki o insani unsurların varlığı, az önce bahsetmiş olduğum o daha mekanik, daha soğuk bileşenleri nasıl etkiliyor? Yani şuna bağlamak istiyorum. Gerçek bir lider ya da yönetici, karlılığı artıran kişi midir? Yoksa o kurumda çalışan, o organizasyonda, örgütte çalışan insanların ruhsal sağlamlığını ve mutluluğunu inşa edebilen bir rehber midir?
0: Çok klasik bir söylem vardır ya, yönetici misiniz, lider misiniz?
1: Evet.
0: Yoksa hem yönetici hem lider misiniz? Ve bunun ikisini birbirinden ayıran böyle altına maddeler yazılır. Aslında bir kurumda her ikisine de ihtiyaç var. Eğer bir ekiple çalışıyorsanız, biz de bir anlamda ekiple çalışıyoruz. Çünkü bizim de danışmanlığını yaptığımız eczaneler ve eczanede çalışan arkadaşlar ya da ilaç firmalarında çalışan arkadaşlar bizim ekibimiz. Zaman zaman yönetici olmak zorundasınız ki onlara ne yapacağını göstermelisiniz. Zaman zaman lider olmalısınız ki nasıl yapacağınızı göstermelisiniz. İkisi birbirine böyle çok yakın gibi görünse de aslında bir duygulardan birazcık daha uzak ve tekniklerle ilerleyen bir süreç. Yöneticilik öyle bir şey. Yöneticilik, siz sistemi bilirsiniz, yapacağınız iş ve oraya giderken atacağınız adım bellidir. Bunu kontrol eder, denetler ve yönlendirirsiniz kişileri. Bu taraf birazcık daha beraber yapmak gibi bir şey. Ruha dokunmak, onun gönlündeki ateşi yakmak gibi bir şey aslında. Ben burada kaplumbağa terbiyecisinin o tablosunu buna çok benzetirim. Hatta bazen liderlik eğitimleri yaparız. Daha önce hocalarımızın da bize anlattığı içeriklerden biz de bir şeyleri üzerine katarak. Orada kaplumbağanın mantığında şöyle bir şey var. Kaplumbağa terbiyeciliğinin mantığında aslında. Kaplumbağa bu Lale Devri'nde biliyorsunuz işte öyle bir hikaye olunur ki Lale Devri'nde kaplumbağaların sırtına mumlar konur, lale bahçelerine konur. Böyle hem etrafı aydınlatır hem de böyle şık, hoş bir görüntü oluşur. Fakat kaplumbağalar böyle bir şey bilen, yapabilen, kendine çizilmiş rutu takip edebilen hayvanlar değil. Onlara verilen rutun dışına çıkarlarsa o zaman şiddetli sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Hem yakıcı hem yıkıcı çünkü ahşap binaların hepsi. O yüzden iyi terbiye, yani terbiyeden kastım tabii yönlendirmekten bahsediyorum. Yani liderlik yapmaktan. Hem ona yolu göstermek hem de önderlik etmekten bahsediyorum. Her ikisi birbiriyle paralel örtüşmekte. Kurumları yönetirken de böyle yapmak zorundayız biz aslında. Fakat fazla duygusallık da bu manada bizi zora sokabiliyor. İnsan farklı bir varlık. Gerçekten ikisini hem durumsal liderlik açısından hem yöneticilik açısından böyle harmanlayıp kurgulamak lazım yönetim sisteminde.
1: Yani aslında yöneticilerin ya da liderlerin belki de düşebileceği en potansiyel hatalardan bir tanesi de empatiyle sempatiyi biraz, değil mi,
0: Evet.
1: karıştırmak. Çok güzel bir yere temas
0: Evet.
1: ettiniz. Programımızın sonuna doğru gelirken ben her konuğumla olduğu gibi sizinle de birazcık o temel varoluş sorumuzla ilgili sohbet etmek istiyorum. Çünkü hep insanı konuşuyoruz. Her gelen konuğumuzdan bunlar bir noktaya kadar kendilerini ispat etmiş insanlar, belirli birikime sahip insanlar ve hep onların birikimlerinden bir şeyler almaya çalışıyoruz, ders çıkarmaya çalışıyoruz. Bu noktada baktığımız zaman binlerce insana eğitim verdiniz, binlerce eczanenin dönüşümüne tanıklık ettiniz. Ki o ayrıca başlı başına bir program konusu, o yüzden çok giremedim, onu ayrı bir
0: Evet.
1: programa saklayalım lütfen.
0: Evet.
1: Ve insan psikolojisinin şifrelerine ortalama pek çok kişiden daha fazla hakim oldunuz doğal olarak. Tüm bu profesyonel başarıların ve bu koşuşturmacanın dışında Faruk Nalbantoğlu, kendi hayatında akşam eve döndüğünde, bu sessizliğiyle baş başa kaldığında, mutlu olmak adına ne yapıyor, nerede buluyor?
0: Evet, bu soru hep herhalde herkesin zor, üzerinde düşünmediğimiz bir şey. Ben biraz fazla evcimen bir yapım var aslında. Çok seyahat eden bir işim var. Dolayısıyla çok yoğun geçiyor o süreç. Sonra eve geldiğimde bütün mutluluğu aslında ben ailemde buluyorum. Çok açık söylemek gerekirse. Hem çocuklarımla vakit geçiriyor olmak, hem eşimle vakit geçiriyor olmak benim aslında en büyük motivasyonum. Ama dahası şöyle bir şey var. Günün sonundaki en büyük motivasyonum benim. O başımı yastığa koyduğumda hangi işi yaptıysam, o gün hangi işe dokunduysam, gerçekten bir sonuç elde ettiysem, hem insan dönüşümünde hem sistem dönüşümünde gerçekten bir sonuç elde ettiysem, benim uykularımı böyle derin hale getiren şey aslında o. Ben orada motive oluyorum. Başarı odaklı mıyım sorusunun cevabını çok doğru veremeyebilirim. Yani çünkü her zaman başarı beni tatmin etmeyebilir. Yani başarısızlık da tatmin edici olabiliyor bazen. Çünkü bir şeyler öğreniyorsunuz. O yüzden herhalde benim en büyük motivasyonum ve en büyük mutluluğum o. Günün sonunda bir şeylere ulaşmış olmak. Kitapları yazarken de ilk yola çıkarken onu demiştim. Ben bir gün Faruk Nalbantoğlu buradan göçtüğünde gittiğinde öyle çok derin olmak zorunda değil. Yani insanların rafında duran ismim olsun. Yani onların faydalandığı bir iki cümle olsun. Onun için paylaşıyorum aslında ben onları da.
1: Yani siz gittikten sonra bile söyleyeceklerinizi sizin adınıza söyleyen araçlar çok kıymetliler. Ben çok teşekkür ederim Faruk.
0: Ben çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Sizinle eminim pek çok farklı programda farklı konuları uzun uzun konuşabiliriz.
0: Her zaman seve seve.
1: 25 dakikaya da bu kadar. Bence sığdırabildiğimiz kadar sığdırdık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim ben.
1: Değerli dinleyenler, bugün bedenimizin saklayamadığı o sessiz çığlıkları, eczane tezgahının ardındaki güven duygusunu, İletişim ve birbirimizi anlamanın iyileştirici gücünü değerli konuğum Sayın Faruk Nalbantoğlu ile konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Nedir?

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasındaki gelişmeler üzerine bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek atılacak idari ve hukuki adımları değerlendirecek. Meclisin açılmasıyla birlikte araştırma komisyonu kurulması da gündemde olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi. Google haritaların güncellenen uydu görüntüleri İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılardaki yıkımın boyutunu ortaya çıkardı. Yerleşim alanlarının tamamen enkaza döndüğü, hatta mahallelerin haritadan silindiği görülürken Refah'ta ayakta tek bir binanın bile kalmaması dikkat çekti. Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ankara korkusu rotayı değiştirtti. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkisinin İsrail'in bölgesel projelerini etkilediğini savundu. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak projede, Doğu Akdeniz'de Ankara'yla yeni bir krizi önlemek için kablonun güzergahını değiştirme konusunda anlaştığı iddia edildi. Katimerini gazetesine göre yeni güzergah Fethiye-Kaş arasındaki Doğu Akdeniz'deki Deniz Parkı'ndan geçmeyecek. Altın fiyatları, Fed'in yüksek faiz politikasının sürmesi beklentisi ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle baskı altında. Ons altın 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. 55 uçaklık filo 2028'e kadar tamamlanacak. Ve spor, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu üyelerine yönelik operasyondan sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir," dedi. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Fenerbahçe Tarfin Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Türkiye saatiyle 20.45'te Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı lacivertler Euroleague'deki ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 78-68 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Anadolu Efes ise Türkiye saatiyle 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Lacivert Beyazlılar ligin ilk haftasında bir başka İspanya ekibi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup olmuştu. Eurocup'ta yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. C grubundaki temsilcimiz Tofaş, Alman ekibi Chemnitz Niners'ı konuk edecek. Bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 17, Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Berlin 23, Amsterdam 25, Sofya 18, Saraybosna 17, Bakü 27, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 24, Brüksel 29, Kopenhag 18, Viyana 22, Tiran 26, Üsküp 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin öne çıkan başlıklarını farklı bir pencereden değerlendireceğiz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuzla yarım saat boyunca sizle birlikteyiz. Şimdi bugünün güzel bir başlığı var. Yapay zeka konuşacağız. Önüne, boyuna, her tarafını, Birleşmiş Milletler'de neler konuşuldu, son gelişmeler neler, bunları değerlendireceğiz. Mehmet Kancı, sizin de sevdiğiniz başlıklardan yapay zeka.
1: Anlamadığım ama sevdiğim başlıklardan, yani anlamaya çaba gösteriyorum. Ancak yapay zekanın yalnızca son bir yılda ulaştığı nokta açıkçası beni de endişelendiriyor. Yani bizim gibi amatörler sadece sosyal medyada üretilenlerin yarattığı ürünleri görebiliyor belki, ama bu bile bence insanı dehşete düşürmeye yeterli. Ve bir de yapay zekayla giderek daha fazla içli dışlı olan bireyler var. Çevremizde de var,
0: Evet.
1: bunlar. Yani sosyal ilişkilerini bir yana bırakıp yapay zekayla sohbet eden insanlar var. Giderek bunların sayısı daha fazla artıyor ve bir yandan da mesela bu insanlara yönelik sürekli uyarılar yapılıyor. Yani yapay zeka ile konuştuğunuz konuları bir başka insan masasının başında çeşitli kaynaklardan okuma imkanına sahip diye. Yani dolayısıyla olayın gidişatı merak kadar endişe içeren bir.
0: Yapay zeka sadece dediğiniz gibi hani sosyal medyayla sınırlı değil, oradaki komik videolarla sınırlı değil. İnsanlar artık yapay zekayı asistanları olarak kullanıyor. İşte ödevler yaptırılıyor böyle, hani artık alt bir insanların temel ihtiyaç duyduğu alt bir işlevi olmaya başladı. Hani birçok insan artık o kadar fazla yapay zekayı kullanıyor ki bir noktada da sanki bir artık muhtaciyet var gibi hissettirmeye başladı.
1: 2010 yılında akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla beraber gelişen bir süreç bu. Şimdi otomobillerin kullanım şekli bile değişti. Yani sensörler olmadan, kameralar olmadan neredeyse otomobil kullanamayacak bir nesil yetişiyor.
0: Evet.
1: Bizim zamanımızda ehliyet sınavlarındaki en önemli not kırılan faktörlerden bir tanesi, şoför koltuğunda uygun bir açıyla arkanıza dönüp geri geri yanaşırken ki davranışlarınız, hareketleriniz. Şimdi bugünkü araçlarda da artık o teknoloji öyle bir noktaya geldi ki araçlar kimse geriye dönüp bakmasın diye yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani işlerinizi sensörlerle, kameralarla görün diye yapılıyor. Dolayısıyla o insanları sürekli olarak bu teknolojilere muhtaç bırakma hali iyi bir şey mi?
0: Şimdi aslında o soruyu son haftalarda herkes sormaya başladı. Çünkü yapay zekada da bariz bir nasıl söyleyelim, gerileme var gibi. Yani cevapları daha önceden sanki çok daha iyiydi. Şimdi yapay zekanın cevapları daha kötüleşmeye başladı gibi. Bu acaba bilinçli mi yapılıyor? Ya da daha üst bir versiyonu satılacak mı? Hani ticari bir kaygıyla.

0: mı yapılıyor?
1: Çok güzel bir noktaya geldiniz. Bununla ilgili kimi uzmanların iddiası şu. Şimdi yeterince bir bağımlılık sağlandı
0: Evet.
1: yapay zekaya. Dolayısıyla bu yapay zekayı şirketler farklı farklı sınıflarda tüketiciye sunacaklar ve eğer yapay zekanın en zeki, en çabuk yanıt veren modelini istiyorsanız belli bir ücret ödemeniz gerekecek.
0: Evet.
1: Yani bu bağımlılık belli ki piyasada sağlanmış durumda ama istersen bir konunun Birleşmiş Milletler boyutuna da geçelim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in son genel kurul toplantısı geçen hafta geride bıraktığımız ana gündem maddesi yapay zekaydı. Bu genel kuruldaki tartışmalar vesilesiyle ülkelerin meseleye nasıl yaklaştığını da görme fırsatımız oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres mutlak suretle yapay zekanın kontrol altında ilerlemesi gerektiğini söyledi. Çünkü sosyal medyanın ve kolay ulaşılabilir internetin ne gibi sonuçlara yol açtığını biz bugün görüyoruz ve 15 yıl sonra ülkeler 15 yaşından 16 yaşından küçükler için sosyal medya kısıtlamalarını ancak yeni yeni yasal bir takım kurallara bağlayacak refleksi gösterebildiler. İşte Türkiye'nin yaklaşımı farklı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı farklı, Çin Halk Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmadı ama Çarşamba günü Washington'a gitti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede de onların da gündem maddelerinden bir tanesi Tayvan, bir tanesi de
0: Yapay
1: yapay zekaydı.
0: zekaydı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de peki neler oldu? Aslında yapay zekanın nasıl yönetilmesi gerektiği sık sık konuşuldu. Yani gündemde acaba ülkeler ortak bir yaklaşımla mı bir kurum oluşturup bu yapay zekayı bir sisteme oturtmalı, denetlemeli? Bu tartışıldı. Öte yandan bunu hiç istemeyenler de var. Yani küresel ölçekte düzenlemelerin olması teknolojik gelişmeyi yavaşlatır diyenler de var. Zaten bu fikrin öncüsü de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Michael Kratsios da Washington yönetiminin yapay zekayı kontrol etmek amacıyla küresel bir plan oluşturulmasına yönelik girişimleri reddettiğini söyledi. Ve mesajı da netti. Anlamadığımız bir teknolojiyi yönetemezsiniz dedi.
1: Anlamıyorsan bunu geliştirmenin ne faydası var insanlığa diye o zaman sormak lazım.
0: Anlamıyorsak daha da tehlikeli bir
1: Evet,
0: boyut
1: yani
0: kazanmıyor mu?
1: insan bunu anlamıyorsa daha tehlikeli bir durum var demek ki.
0: Fransa ise daha farklı düşünüyor. Fransa Dışişleri Bakanı yapay zekanın oluşturduğu risklerin tek tek ülkelerin sınırlarını aştığına dikkati çekerek uluslararası toplumun ortak bir çerçeve oluşturması gerektiğini savundu ve böylece yapay zeka tartışmasının temel sorularından biri yeniden gündeme gelmiş oldu. Teknolojinin gelişme hızı mı öncelikli olacak yoksa küresel kurallar mı?
1: Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping dün Amerikan tarafına yapay zeka ile ilgili şu mesajı vermiş. Mutlak surette bu insan kontrolünde ilerlemeli ama zaten meselelerden bir tanesi yapay zeka ajanlarının yani yapay zeka programlarının bağımsız özerk davranarak mesela Avustralya'da bir kamu hesabını hacklemişler, sağlık sistemini hacklemişler. Zaten duyulan temel endişe bu.
0: Kendi
1: Yani
0: kendine artık
1: hareket
0: hackleyebilir.
1: etmeye
0: Evet,
1: başlaması.
0: hareket
1: Şimdi
0: inisiyatif alıyor. Doğru.
1: aslında Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımına baktığımız zaman iklim değişikliği konusundaki yaklaşımlarıyla aynı.
0: Benzer değil mi?
1: Benzer.
0: Evet.
1: Yani bizim işte biz bu işi ilerletiriz. Dünyanın geri kalanı da bize karışamaz. Biz nasıl uygun görürsek bu işe öyle devam ederiz. Şimdi Fransa'nın yaklaşımına veya Türkiye'nin yaklaşımına baktığımız zaman yani bunun bu yapay zekanın hukuksal bir çerçeveye oturtulması talebine baktığımız zaman işte o biraz önce zikrettiğin soru. Teknolojinin gelişme hızı mı öncelikli olacak yoksa küresel kurallar mı? Bu iklim değişikliği için de geçerliydi ve sonuçta iklim değişikliğinde nereye geldik? Herkes kendi canı ne istiyorsa onu yapıyor. Kyoto protokolünün hiçbir geçerliliği kalmadı ve iklim değişikliğinin tatsız sonuçlarını hayatımızın her alanında, her mevsimde
0: Yaşıyoruz.
1: görmeye başladık ve 2027'de daha fazla da göreceğiz nitekim.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yapay zeka konusunda ulusal önlemlerin tek başına yeterli olmadığı görüşünde. Yapay zeka sınırlarda durmaz, riskleri de öyle dedi ve küresel koordinasyon çağrısı yaptı. Aslında hani Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla birçok ülke hani ortak bir düzenleme olması görüşünde, hani eğilim bu yönde. Ama tabii aynı küresel iklim krizinde olduğu gibi, küresel ısınmada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başı buyrukluk söz konusu gibi.
1: Şimdi tabii mesela Çin Halk Cumhuriyeti gibi bir ülkenin kaygısı da şu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yarı resmi bir medya organı geçen hafta, işte birazdan değineceğiz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka şirketlerinin yöneticileri bu gelişimin yavaşlatılması gerektiğini hatırlıyorsan söylemişlerdi.
0: Evet.
1: Çin Halk Cumhuriyeti'nin o yarı resmi yayın organı dedi ki, bu dedi Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu alandaki gelişimini durdurmak için yapılan bir sabotajdır.
0: Şimdi bu ifadeler yani hakikaten böyle artık neye güveneceğimizi bulandıran ifadeler bence. Çünkü bir de işte bu yapay zeka şirketlerinin CEO'larına falan bakıyoruz, açıklamalarına bakıyoruz. Hakikaten böyle endişe yaratacak düzeyde. Yani bu açıklamalar. Mesela kim ne demiş? Biraz bunlara bakalım. Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, OpenAI'in CEO'su Sam Altman ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden bu teknolojinin yani yapay zekanın oluşturabileceği riskler konusunda uyarıları vardı. Onları hatırlayalım. Dario Amodei şunu söyledi. Yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatmalıyız. Kontrolsüz ilerleme, yapay zekayı anlama ve kontrol etme kabiliyetimizi aşabilir dedi. Ve şunu söyledi. Yapay zeka gelişimi önümüzdeki 6 ile 12 ay içinde internetin tamamını ele geçirebilecek bir ajan ağı oluşturabilecek noktaya gelebilir.
1: Şimdi bunların korkusu da interneti tamamen çökertecek bir durumla karşı
0: Evet.
1: karşıya kalıp çok büyük maddi zararların, ekonomik zararların ortaya çıkması. Bundan endişeleniyorlar. Peki ne gördüler de acaba?
0: Evet.
1: Nasıl bir gelişme gördüler? Bizim vakıf olmadığımız nasıl bir bilgiye sahipler ki bu tehlike konusunda uyarı yapmaya başladılar? Ya da ya gerçekten böyle bir tehlike var mı? Eğer yoksa Çin Halk Cumhuriyeti mi acaba haklı? Yani Amerika Birleşik Devletleri kendisi dışında kimsenin yapay zeka konusunda bir ilerleme kaydetmesini istemiyor. Bunu durdurmak için böyle bahaneler mi uyduruyor? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yapay zeka konusunda uluslararası ve ortak hukuki bir çerçevenin oluşturulması gerektiğini söylerken, yani bunun sadece bir teknolojik gelişme olarak algılanmaması gerektiğini, hukuki, uluslararası, hatta buna kültürel boyutları da ekleyebiliriz. Bunun bu şekilde

0: şahit olmak durumunda kalıyoruz.
1: Evet, kültürel boyutu da bizim sık sık konuştuğumuz bir nokta. Bir de mesela şey de var. Önceden işte reklam kampanyalarını konuşurduk internette. İşte acaba bu rekabet yasasını mı ihlal ediyor ya da işte adil olmayan bir rekabet mi yaratıyor diye. Çünkü kişiye özel işte hedefleyerek reklam yapma, reklam çıkarma gibi teknolojileri vardı Google'ın. Şimdi yapay zekaya baktığımızda bu durum daha da çığırından çıkmış bir vaziyette. Çünkü hakikaten tamamen kişiye özel bir reklam politikası işleyebiliyor. Neden? Çünkü bu verileri biz veriyoruz. Yani kendi özgür irademizle her gün konuştuğumuz için bizi çok zaaflarımızı, işte ilgi alanlarımızı, siyasi yönelimimizi, bizi neyin ikna edebileceğini çok iyi biliyor. Yani bu da çok büyük bir güç veriyor aslında. Hem reklam açısından, hem manipüle edilme açısından, hem kültürel anlamda belirli noktalara çekilme açısından.
0: Tabii
1: O
0: ki
1: yüzden tehlikeli bir yere hakikaten gidiyor.
0: tüketim çılgınlığı alışkanlığı olan insanları çok rahatlıkla tahrik edebilecek bir teknolojik silah bu aslında.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani akıllı telefonlar başında geçirilen vakti düşündüğümüz zaman sürekli olarak insanların tüketmeye eğilimli oldukları ürünleri karşılarına çıkararak, yani bu geçmişteki algoritmaların ötesinde bir kabiliyetle, yapay zeka sayesinde yapılacak bir operasyonla toplumları tüketmekten başka bir şey düşünemeyecek hale getirebilirsiniz. Ve zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu da artık kavramak videolardan son derece zor. Yani
1: Kesinlikle.
0: mesela çeşitli sosyal medya mecralarında bir akım var. Annemin bana gerçek mi diye sorduğu yapay zeka videoları diye.
1: Evet.
0: Yani belki dinleyicilerimizin de karşısına çıkmıştır. Gerçekten hiç akla hayale gelmeyecek bir takım görüntüler. Ama insanlar onlarda bile şüpheye düşüyor. Doğru olabileceğine dair kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Ve bir de bir gerçek var. Bugün yapay zeka destekli bir takım işte telefon ya da sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda 60 yaş ve üzeri kitle hedef alınıyor. Bu kitle son derece bu tür girişimlere karşı zayıf ve kırılgan.
1: Kırılgan.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu açıklamalarla biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi OpenAI'ın CEO'su da Sam Altman da şunları söyledi. Yapay zekanın ilerlemesi çok kötü iki sonuca yol açabilir. İnsanların yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve muazzam gücün tek bir kişi, şirket ya da ülkenin elinde toplanması. Ya bu aslında işte bu teknofeodalitenin mi habercisi
0: Ya
1: gibi yoksa çok da kapitalist sistemde
0: bu
1: olabilecek bir şey değil mi?
0: neredeyse bilim kurgu edebiyatında ve
1: Evet.
0: sinemasında 60 yıldır işlenen bir konu. Yani dünyayı şirketlerin yöneteceği iddiası.
1: Robotların
0: Tabii
1: hatta.
0: 1990'lardan sonra oluşan dünya düzeninde ortada yapay zeka yokken de şirketlerin yönetime geleceği bir dünya düzeni oluşacağı iddiaları gündemdeydi. Yani Sam Altman'ın burada söylediği şey çok da uzak bir gelecek olmayabilir. Yani
1: Geleceğin
0: ve ki
1: kontrolünü diyor ki Sam Altman, yapay zekayı kaptırmamıza yol açabilecek adımları atmamalıyız.
0: şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü uluslararası politikasına baktığımız zaman işte Venezuela'nın petrolleri ve altınları devlet başkanının kaçırılması neticesinde yapılan bir operasyonla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne akıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bir şirket, kar amacı güden bir şirket yaklaşımıyla dünyaya
1: İklim
0: yaklaşıyor.
1: krizine de o şekilde yaklaşıyor zaten.
0: Evet,
1: Şirket mantığıyla.
0: tabii ki yani dolayısıyla herhangi bir uluslararası hukuk prensibi veya erdemler doğrultusunda değil, uluslararası meseleler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin kar elde edeceği ya da edemeyeceği olaylar olarak değerlendiriliyor.
1: Evet. Şimdi burada hakikaten yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başına buyruk hareketlerinin sonuçlarına tüm dünya katlanacak gibi de geliyor bana. Sadece işte manipüle edilmek deepfake açısından sınırlı değil bence tehlikeler. Zaten CEO'ların uyarıları da bu doğrultuda. Mesela bir muhabir Elon Musk'a şunu soruyor. Yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi diye.
0: Evet.
1: Ve Elon Musk da biraz tiye alarak bir gün zaten hepimiz öleceğiz diyor. Yani
0: buna çok da fazla kafa yormayın. Zaten
1: Evet.
0: gidişat bu yönde demeye getirmiş. Şimdi tabii mesela endüstri devrimine bakacak olursak 19. yüzyılın başındaki endüstri devrimi özellikle metalurji, madencilik alanında bir takım kapasiteye sahip olamamış ülkeler veya bu tür bilimsel gelişme

0: sağlayamamış ülkelerle diğerleri arasında ciddi bir makasın açılmasına yol açmıştı. Batı Avrupa işte endüstri devrimi sayesinde bir sıçrama gerçekleştirirken Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, hatta Osmanlı İmparatorluğu bu alanda geri kalınca sömürülen unsurlar haline gelmişlerdi. Şimdi yapay zekada daha büyük bir tehlike var. Çünkü yapay zekada ilerleyen ülkelerle dünyanın geri kalanı arasındaki makasın endüstri devrimindekinden de çok açılması söz konusu.
1: Evet. Bir de durumun daha global açıdan farklı sonuçları olacak diye siz
0: Tabii ki
1: yorumladınız.
0: şimdi mesela yapay zekayı geliştirebilmek için ne lazım? Bir, muazzam bir enerji kaynakları gerekiyor. İşte modüler nükleer reaktörler falan geliştiriliyor. Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri bu alanda da yoğun bir rekabet halinde. O enerji kaynaklarını soğutmak veya çalıştırabilmek için bir de su
1: Su
0: lazım.
1: gerekiyor,
0: Şimdi
1: evet.
0: mesela geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka arasında ve Grönland arasında nihayet beklenen anlaşma imzalandı. Danimarka ve Grönland teslim bayrağını salladılar ve bizim aylar önce bildirdiğimiz bir haber gerçek oldu. Grönland'ın doğu kıyılarında İzlanda ve Kuzey Denizi'ne bakan istikametinde Amerika Birleşik Devletleri iki tane üs kuruyor. Şimdi Grönland ne için kullanılacak? Bir nevi klima olarak kullanılacak Amerika
1: Evet.
0: Birleşik Devletleri tarafından ve büyük ihtimalle burada yapay zeka merkezleri kurulacak.
1: Yani inanılmaz. Ve orada kurulan yapay zeka üslerinin mi diyelim, hani artık oradaki bölgeye ne hızla zarar vereceğini ben düşünmek bile istemiyorum
0: Küresel
1: yani.
0: ısınmayı daha da hızlandırılacak, buzulların çözülmesini daha da hızlandıracak. Şimdi bir de endüstri devriminde de işte bu sıçramayı yapan ülkeler kendi o endüstriyel faaliyetlerini yürütmek için ne yapmışlardı? Afrika'yı ve Asya'yı ve Latin Amerika'yı kendi ham madde depoları haline getirmişlerdi.
1: Evet.
0: Şimdi yapay zeka konusunda da aynı şey olacak.
1: Yapay
0: Yapay çok güzel. Bak mesela bu kavramı belki önümüzdeki dönemde kullanacağız.
1: Evet.
0: Çünkü bu ülkeler yapay zeka alanında gelişmek isteyen bir takım Batı ülkeleri bir noktadan sonra kendi su kaynakları yetmeyeceği için veya kendi nadir toprak elementi kaynakları bu
1: Yetmeyecek
0: alana
1: için.
0: yetmeyeceği için çeşitli Afrika ülkelerinde işte Grönland'da olduğu gibi başka ülkelerde gidip oraların kaynaklarını, suyunu kullanarak, suyunu tüketerek yapay zeka veri merkezleri kurmaya başlayacaklar. Belki çoktan kurdular bile. Bizim
1: Evet.
0: haberimizin olmadığı bir takım olaylar var. James Bond filmlerinden bir tanesi Daniel Craig'in oynadığı, bak şimdi aklıma geldi. Bir Latin Amerika ülkesindeki su kaynaklarının sömürülmesine ilişkindi.
1: Aa,
0: Evet, yani
1: çok
0: bu
1: ilginç.
0: belki o filmi bir daha izlemek
1: Bu
0: lazım.
1: gözle izlemek lazım bir de, değil mi?
0: Tabii film yanlış hatırlamıyorsam bundan 15-20 yıl önce çekilmişti ve o zaman da su savaşlarının yaşanacağı söyleniyordu ama 1990'lardan itibaren gündeme gelen o su savaşlarındaki konu insanın tüketimiyle ilgili.
1: Evet.
0: Yani bireylerin suyu tüketmesi veya işte bildiğimiz anlamda hidroelektrik kaynaklarla elektriğin elde edilmesine yönelik de şimdi bu yapay zeka merkezleri veya veri merkezleri için gereken suyun miktarı çok daha muazzam.
1: Evet. Yani aslında böyle matematikte olduğu gibi işte kübünü alarak bir tüketime gidiyoruz. Yani
0: Kübünün
1: grafik
0: kübünü alarak
1: kübünün
0: yani.
1: kübünü alarak hakikaten
0: Evet.
1: grafik çok
0: Ha,
1: agresif bir şekilde yükseliyor
0: şimdi
1: tüketim açısından, su
0: buradan
1: tüketim açısından.
0: dönüp şuraya da gelebiliriz. İsrail gibi son derece sınırlı nüfusu olan bir ülke neden 1960'lardan bu yana Golan Tepeleri dahil Orta Doğu'daki su kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor? Yani demek ki su sadece kendisinin sınırlı 7-8 milyonluk nüfusu için istemiyor İsrail.
1: Tabii.
0: Kendi yapay zeka veri merkezleri için bu suları ele geçirmeye çalışıyormuş da diyebilir miyiz?
1: Bence
0: Diyebiliriz.
1: diyebiliriz
0: Evet, bu
1: yani.
0: noktadan sonra bunu da diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Şimdi Hollanda'da da bir yapay zeka ve siber güvenlik uyarısı vardı. Artık böyle ülkeler hakikaten kırmızı alarma basmış durumda. Ne oldu peki? Küresel düzenleme tartışmaları bir yandan sürerken Hollanda'dan da yapay zekanın mevcut güvenlik tehditlerini büyütebileceğine ilişkin bir uyarı yayımlandı. Hollanda'daki 7 güvenlik kurumu ortak bir bildiri yayımladı ve istihbarat servisleri, polis, savcılık ve siber güvenlik kurumlarının hazırladığı bildiride yapay zekanın siber saldırı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirdiğine dikkat çekildi. Yani bu siber saldırıların çok daha hedefleme konusunda, tırnak içerisinde söylüyorum, başarılı olacağı, çok daha aslında tehlikeli
0: Ve
1: olacağı uyarısı yapıldı.
0: veya bir takım işte anarşist gruplar, radikal gruplar bu teknoloji sayesinde geçmişte sahip olamadıkları bir takım saldırı imkanlarına kavuşacaklar.
1: Çünkü nasıl

0: Nasıl oluyor bu? Yapay zeka sayesinde sistemlerdeki açıklar çok daha hızlı tespit edilebiliyor. Bu bir. Tabii buna bağlı olarak zararlı yazılımlar da daha kolay geliştirilebiliyor. Burada aslında belki tersine bir mühendislikten de yola çıkılıyor. Daha ikna edici oltalama mesajları hazırlanabiliyor dediğiniz gibi.
1: Evet.
0: Çünkü zaten kişisel verileri halihazırda neredeyse işte yapay zeka kullanan her birey veriyor ve bu da daha kişiye yönelik oltalama mesajı hazırlamanın zeminini oluşturuyor.
1: Bir araya gireyim. Mesela geçmişte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan o oltalama mesajları yoluyla dolandırıcılık artık iletişim için kullanılan teknolojilere girmiş vaziyette. Yani WhatsApp hesabı
0: Üzerinden.
1: çalınıp sanki tanıdığınız biriymiş gibi size hitap eden birinden talebi gelebiliyor. Ve senin de söylediğin gibi yapay zeka sayesinde artık o kişinin arkadaşıymış gibi konuşulabilen, eğer mesela ben yapay zeka kullanan bir insansam telefonumda, oraya verdiğim doneler sayesinde muhatabım benimle daha mekanik olmayan, sanki arkadaşımmış gibi hitap edebileceği bir dil geliştirebilir.
0: Çok korkunç, çok korkunç bir yere gidiyor gerçekten.
1: Yani.
0: Şimdi bir de Hollanda'da dezenformasyon konusunda da uyarı vardı. Çünkü yapay zeka yanlış ya da manipülatif içeriklerin yalnızca daha hızlı üretilmesini değil, farklı kullanıcı gruplarına göre uyarlanmasına da imkan tanıyor. Bu da yine güvenlik tartışmasının yalnızca bilgisayar sistemleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kişisel verilerin de korunmasından bilgi güvenliğine, dezenformasyondan toplumsal güvenliğe kadar çok daha geniş bir alanda bu tehlikenin var olduğunu bize gösterdi. İşte bu dediğinizin de yansımaları hakikaten bir WhatsApp kişisine kadar ele geçirilebilir bir durumda.
1: Şimdi Türkiye'de ortaya çıkarılan son 2 haftadır üzerine konuştuğumuz bir dolandırıcılık vakası var. İşin içinde İsrail vatandaşlarının da olduğu tespit edildi. Bu mesela öyle bireysel bir dolandırıcılık değil, devlet destekli örgütlü bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir takım devletler belli ki yapay zekayı kullanarak veya teknolojinin son imkanlarını kullanarak başka ülkelerin halklarını dolandırmak yoluyla kendilerine, kendi ülkelerine ciddi bir gelir elde etme yolu bulmuşlar.
0: Çok
1: Bu
0: enteresan yani.
1: yani sıradan karşımıza çıkan bir takım dolandırıcılık olayları böyle bir çetelerin, suç örgütlerinin sadece yaptığı, onlarla sınırlanabilecek vakalar değil, devletler düzeyinde dolandırıcılık operasyonları yapıldığı anlaşılıyor.
0: Yani artık devletler düzeyine çıkmış. Biz ne yapalım? Birey olarak nasıl korunacağız?
1: Yani bilmediğimiz şeylere tıklamayalım. En basit şey bu.
0: Ama işte bildiğimiz gibi görünen şeyler önümüze geliyor.
1: Ama şimdi özellikle bazı sosyal medya mecraları var ki biraz önce onun için 60 yaş üzerine hedefleyen dolandırıcılık ve insanların zaaflarından yararlanmak, işte bir koyuyorsunuz, üç alıyorsunuz dendiği zaman o yatırımın gerçek olabileceğine inanan
0: Ya da
1: insanlar var.
0: indirimler.
1: Evet,
0: İnanılmaz böyle
1: tabii.
0: büyük indirimler. Yani bazı tehlikeler
1: İşte
0: hakikaten
1: maddi zaafları
0: evet.
1: hedefliyorlar öncelikle.
0: İşte bu da insanların daha kişiselleştirilmiş oltalama yöntemleriyle insanların zaaflarını bulup buna oynama ihtimalinin güçlenmesi tehlikeli işte. Yapay zekanın hakikaten böyle bir yanı da var. Şimdi Birleşmiş Milletler'in önündeki temel soru aslında artık bu yapay zekanın sizin de dediğiniz gibi sadece teknoloji şirketlerinin bir meselesi olmadığını bize gösteriyor. Artık devletler düzeyinde de, uluslararası hukuk düzeyinde de bir kurum belki kurulması ve bu yapay zekanın zararlarından korunması için ortak adımların atılması gerekiyor. İşte Birleşmiş Milletler'de de bu tartışmalar dönüyor. Hem dezenformasyondan hem kişisel verilere, ülkeler arasındaki ekonomik rekabette yine bu tartışmaların bir parçası.
1: Şimdi iş Birleşmiş Milletler'e kaldıysa durumumuz çok zor. Çünkü Birleşmiş Milletler bugün dünyadaki herhangi bir krizi çözebilecek kapasitede değil. Üstelik bu hale bizzat Birleşmiş Milletler'in kurulmasına ön ayak olan ülkeler yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Bu durumda elimizde kalan şey ne? Devletlerin kendi
0: Kendi
1: çabaları.
0: çabaları, evet.
1: Yani vatandaşlarının dolandırılmasını önlemek için devletler çaba gösterecek, vatandaşlar kendileri çaba gösterecek ve yapay zekanın arkadaşımız olmadığının insanlara anlatılması gerekiyor, bireylere anlatılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokul çağındaki çocuklara yapay zekayı yasaklamaya yönelik bir çalışma var. Neden? Çünkü henüz daha birinci sınıftaki çocuklar sesli komutlarla ödevlendirilmiştir.

0: işlerini yapay zekaya yaptırmaya başlamışlar. Bu
1: Artık
0: tespit
1: yazmak da
0: edilmiş.
1: ortadan kalkıyor sesli
0: Tabii ki
1: komutla.
0: yani giderek primata geri dönüştürülüyor insanoğlu. Buna
1: Evet.
0: müsaade etmemek gerekiyor.
1: Yani yapay zeka ortadan kalktığında ne yapacağını bilemeyen insanlar olmaya başlayacak gibi geliyor bana yani.
0: Gibi gelmesi fazla
1: Artık bir
0: yani
1: uzvumuz gibi olmuş yani maalesef.
0: daha
1: Çok kısa bir
0: doğrusu
1: sürede.
0: evet çünkü çok kolaylaştırıcı olarak görüyor. İnsanoğlu
1: Evet.
0: bunu çok kolaylaştırıcı olarak görüyor. Yani kendisi bir şey arayıp bulmak için çaba harcamak yerine şehir içerisinde geçtiği yolları ezberleyip aklında tutmak, kendi zekasını kullanarak, kendi zekasını yorarak bir şeyler yapmak yerine işte ne oldu? Hepimiz haritalara işte GPS
1: Evet.
0: destekli haritalara kendimizi adapte ettik.
1: Evet.
0: Yani mesela daha önce yaşadığımız kentte veya ülkede bilmediğimiz bir yere giderken ne yapardık? Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'nün haritasını önümüze açar. Oradan
1: Levhalarla.
0: kendimize bir rota çizmeye çalışırdık. Artık kimse bu zahmete girmek istemiyor ama aslında bunlar insan zekasını keskinleştiren, çalışmasını sağlayan ve bir yandan da aslında bir süre sonra şunu konuşacağız. Yapay zekaya bu kadar bağımlılığın erken yaşta Alzheimer'a yol açması meselesini konuşacağız. Çünkü
1: Evet.
0: çalışmayan bir şey
1: Doğru.
0: işlevini kaybeder.
1: Doğru,
0: İnsan
1: körelir.
0: beyni de işlevini kaybettikçe göreceğiz bunu. Alzheimer'a yakalanma yaşı giderek aşağı çekilecek.
1: Çok farklı bir noktaya değindiniz. Hakikaten artık basit bir yön duygusunu bile bulamaz hale geldik ve bunun farkında bile değiliz.
0: Maalesef.
1: Yani ben eminim ki kendi olduğu noktada işte kuzeyi, doğuyu ayırt edemeyecek noktada birçok insan vardır yani elinde
0: Tabii ki.
1: telefonu olmadan. Hatta pusulayı bile okuyamayan vardır diye iddia ediyorum
0: Yani
1: yani.
0: saati akrepli yelkovanı okuyamayan insanların olduğu söyleniyor. Ben henüz denk gelmedim ne yazık
1: Evet,
0: ki.
1: bu kadar teknolojinin gelişmesi ya da önümüze bu kadar kolaylıkların konulması işte bizim kabiliyetlerimize, insanın
0: Köreltiyor.
1: kabiliyetini körelten bir yandan da hakikaten ilerliyor gibi gösteren, insanlığın ilerlediğini belki bize pazarlayan ama bir noktada da gerçekten gerilediğimiz gerçeklik diye ben düşünüyorum. Böyle toparlayayım.
0: Size katılıyorum Miray Önsal.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Yarım saat boyunca gündemin kıyısında kalan yapay zeka haberlerini Mehmet Kancı ile konuştuk. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık'a da ve teknik sorumlumuza da çok teşekkürler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Başka Haberler Merkezi'nde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

Hayat bir gün bize de güler, bir gün olur sona erer bu kötü günler. Biter elbet biter bir gün, bu özlem biter. Bu dağlar ve denizler engel değil bizim için. Bekle gülüm.

0: Hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden? Hangi deniz daha büyük bizim özlemimizden? Hangi dağ daha yüksek?
1: Sarmaşık devam ediyor.

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey. Her şey bitti dediğin anda bir gül kök sarar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milletin adına değil, Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estiren hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin adına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif araçların sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretim

bile kendi kendine yeten bir ülke olacak, dedi. Filos'la konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek, dedi. Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini de belirtti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gençlere yönelik 3 yeni eğitim alanına hizmete açtı. Bir meslek lisesine rüzgar enerjisi eğitim atölyesi, bir üniversiteye ise Tekno Girişim Merkezi ve dijital kütüphane kuruldu. TİKA Başkanı Abdullah Eren, kurumun Kırgızistan'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde liderlerden Gazze'deki soykırıma tepkiler yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas vize engeli dolayısıyla o salona gidemezken eli kanlı Netanyahu kürsüye çıkıp provokasyonda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, haksız muameleye, Filistin her yerdeydi, Filistin'i dışlamaya çalıştılar ancak Filistin yine de duyuldu ifadeleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak, dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduklarını bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçına İtalya'ya farkla kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27, Kerkük güneşli 40 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta deniz ve hava yolculuklarında yaşanan kazaların hukuki sonuçlarını konuşacağız. Programımızın hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la. Hoş geldiniz Sayın Yiğit ve Sayın Yaman.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım yine. Deniz yolculuklarında kaza, yaralanma ve can kayıplarında kimler?

0: sorumludur. Geminin bayrağı ve olayın gerçekleştiği yer, hak arama ve tazminat sürecini nasıl etkiler?
1: Deniz hukuku dediğimiz bu alan aslında karasal hukuk normlarından oldukça farklı, kendine has bir disiplin olarak biz değerlendiriyoruz. Deniz kazalarının ardından ortaya çıkan en karmaşık ve hukuki tespite en zor süreçlerden biri. Tabii ki can kayıpları ve bedeni zararların yanı sıra aynı zamanda deniz sularında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan kişilerin hukuki statüsünü belirlemek. Bu da oldukça deniz hukukunda önemli bir husus. Tarihsel olarak baktığımızda deniz hukukunda hem bu gayiplik kararları, az sonra bahsedeceğim zaten gayiplikte, uluslararası standartlarını kökten değiştiren emsal maalesef bazı deniz kazaları bulunuyor. Bunlardan ilki tabii ki herkesin de dinleyince de ilk aklına gelecek olan Titanic felaketi. Bu kazada hem deniz üzerinde hem denizin altında bedenlerine ulaşılamayan yüzlerce vefat eden kişi adına hem İngiliz mahkemelerinde hem de Amerikan mahkemelerinde toplu bir şekilde gayiplik dediğimiz, yani hukuki olarak öldüklerinin tespitine yönelik bir sürü karar veriliyor toplu bir şekilde ve hukuki ölüm kararları çıkıyor dediğim gibi. Bu kararlara baktığımızda evet bir felaket, ama sonrasında deniz hukukunun hem mevzuatını hem de deniz sigortacılığı olsun, buradaki işleten şirketlerin sorumlulukları olsun vesaire, sınırlarının aslında belirlendiği ve mevzuatın bu şekilde bu olaydan sonra oldukça geliştiğini ve uluslararası bir boyut kazandığını görüyoruz. Örneğin bir zararın tazmini ilkesinin küresel ölçekte kabul görmesini sağlayan bir olaydır aslında bu bahsetmiş olduğum kaza. Yine bir dönüm noktası olarak bu kazadan bahsedebiliriz. Yine benzer şekilde 2014 yılında Güney Kore'de kara sularında meydana gelen bir kazada yine aynı şekilde hem denizcilik idaresinin ağır kusuru olması, hem donatan dediğimiz yani gemiyi işleten kişilerin sorumlulukları olsun, işleten kişilerin cezai sorumlulukları olsun, hem arama kurtarma yükümlülüklerinin yanı sıra burada devletin ihlal noktasında da uluslararası kamu hukukunda derin izler bırakan ve aynı şekilde aynı Titanic örneğinde bahsetmiş olduğum gibi dönüm noktası dediğimiz bir olay olarak maalesef tarihe geçmiş olaylar bunlar. Bu bahsetmiş olduğum Güney Kore olayında da, buradaki kazada da bedenine ulaşılamayan yüzlerce öğrenci için süreçler yürütülüyor, hukuki süreçler ve bu kişilerin de yine aynı şekilde gayipliklerine yönelik tespit süreçleri oluyor. Yine devletin egemenlik sahasındaki buradaki denetim yükümlülükleri, özel şirketlerin yükümlülükleri vesaire, yine oradaki mevzuat açısından da hem de uluslararası hukuk açısından da hem güncellendiği hem de dediğim gibi dönüm noktası olan bir olay. Burada öncelikle Türk vatandaşları bakımından Türkiye'de yürütülecek süreci kısaca açıklamak istiyorum. Türk mahkemelerinde gayiplik veya ölmüş sayılma meselesine baktığımızda esas olarak kişinin milli hukukuna göre değerlendirildiğini görüyoruz bizim mevzuatımızda. Burada dolayısıyla bir Türk vatandaşının yabancı ülkede veya yabancı bayraklı bir gemide kaybolması ya da Türkiye'deki medeni durumunun mutlaka geminin bayrağını taşıdığı ülkenin hukukuna göre belirleneceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Kazanın soruşturulması, kişinin ölümünün hukuken belirlenebilir olması ve tazminat talepleri burada ayrı ayrı ele alınacaktır. Öyle ki bazı olaylarda hem kazanın soruşturulmasında farklı bir ülke hukuku uygulanıyor. Kişinin ölümünün hukuken tespiti noktasında vatandaşlık bağının olduğu ülke hukuku uygulanırken burada tazminat talepleri vesaire farklı bir ülke hukukunun uygulanmasını gerektirebilir. Yani bir olayda belki 3 belki 5 farklı hukuk sisteminin dahi seçimlik bir şekilde yetkili olduğunu görebiliyoruz. Bu gibi durumlarda da hepsinin ayrı ayrı ele alındığını ve bu şekilde tek bir bütün halinde değerlendirilmediğini özellikle de belirtmiş olalım burada. Burada aslında bizim kendi hukuk sistemimiz de olsun, uluslararası hukuk sistemi de olsun, yapılacak en büyük ayrım ölüm karinesiyle gayiplik arasında. Bizim mevzuatımıza baktığımızda bir kişi ölümüne kesin gözle bakılmasına gerektiren koşullar içinde eğer kaybolmuş da bedeli bulunamamış olsa bile kendisi ölmüş sayılıyor. Buna ölüm karinesi diyoruz mevzuatımızda. Burada belirleyici olan yalnızca cenazenin bulunamaması değil, olayın koşullarının da kişinin öldüğü konusunda kesinlik sağlaması gerekiyor. Yani tamamıyla kesin bir gözle bu kişi, hani ölümüne bu şekilde bakacağız, kesin bir gözle bakacağız ve bu şartlarda kayboldu denmesi gerekiyor. Ölüm karinesinden bahsedebiliyor olmamız için. Bu şartlar eğer varsa, bahsetmiş olduğum bu kesinlik şartları, herhangi bir süre vesaire hiçbir şekilde beklenmeksizin gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurulduğunda ilgili yerin mülkiye amiri tarafından ölüm karinesi

ile alakalı bir karar veriliyor ve kişinin ölüm kaydı nüfusa işlemiş oluyor. Fakat burada bir geminin batmış olması, bir gemi kazasının yaşanıyor olması, kayıp listesinde olan herkes hakkında kendiliğinden aynı sonuca varılmasını sağlayan bir husus değil. Kişinin gemide bulunduğunu gösteren kayıtlar öncelikle zaten olması gereken bir belge. En son bu kişinin nerede görüldüğü, herhangi bir kurtarılma ihtimali var mı yok mu olayın oluş biçimine göre ya da olayın diğer delilleriyle birlikte değerlendirilerek aslında burada ölüm karinesine mi gidilecek yoksa birazdan bahsedeceğim gayiplik müessesine mi gideceğiz? Burada ikili bir ayrım yaptığımızı, hukuki olarak bir ayrım yaptığımızı söyleyebilirim. Ölümün kesin olarak kabul edilmediği ama kuvvetle muhtemel olduğu bir durumdan bahsediyorsak burada da gayiplik dediğimiz hukuki müessese gündeme geliyor olacak. Bu kez evet hakları kişinin ölümüne bağlı olan kişiler tarafından mahkemeye bir başvuru üzerine mahkemenin bu kişi hakkında bir gayiplik kararı veriyor olması lazım. Yani kişinin burada naaşının tek başına bulunamıyor olması, mutlaka gayiplik davası açılacak düşüncesi yanlış. Gemi battıktan sonra ya da böyle bir kaza gerçekleştikten sonra bütün kayıp olan kişiler tarafından doğrudan ölmüş sayılacak demek de hukuki olarak aynı derecede yanlış varsayımlar. Dediğim gibi bir olayı değerlendirdiğimizde birden çok etmen olduğu için doğrudan kesin bir şeye ayrım yapmamak gerekiyor. Burada gayiplik dediğim müessesede iki ayrı süre olarak bakabiliriz. Burada da yine gayiplerin kendi içinde de ikili bir ayrım yapıyoruz. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma birinci ayrımımız. Diğeri de bir kişiden uzun bir süre haber alınamıyor olması. Bir kişi eğer ölüm tehlikesi içinde kaybolma hali varsa bu tehlikenin üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor ki ilgili kişiler dava açabilsin. Ortada belirli bir ölüm tehlikesi yoksa, kişiden uzun süredir haber alınamıyorsam, son haber tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmesi gerekiyor ki burada yine aynı kişiler dava açabilsinler. Mahkeme sürecine geçildiği zaman kayıp kişi hakkında bilgisi olan kişilerin de mahkeme bunu da araştıracaktır. Sadece ilgililerin ya da resmi makamların evraklarıyla ya da kendi bilgileriyle değil de burada kendisi de bu kişiden haber alan biri var mı yok mu vesaire diye bir ilana çıkacaktır mahkeme. Ve akabinde bir karar verecektir. Gayiplikle alakalı bir karar verecektir. Bu gayiplik kararı da oldukça önemli. Çünkü bir kişinin gayiplik kararı sonrasında nüfus kayıtlarında ölü olarak geçeceği için bir gayiplik kararı olacağı için burada ilk etkilenecek hususlardan, hukuki meselelerden ilki zaten miras işlemleri olacaktır. Eğer gayiplik kararıyla miras haklarıyla alakalı bir hak ileri sürülecekse, ama burada mirasın teslimi bakımından bazı ayrıntılar olduğunu görüyoruz. Normalde gayiplik dışında bir ölüm olduğunda doğrudan miraslara bu miras hakkı geçmiş oluyor. Ama gayiplikte bizim mevzuatımızda evet mirasçıları da koruyor, geride kalan kişileri de koruyor. Ama burada kişinin sonuçta bir gayip olduğu için yani bir kayıp olduğu için bu kişinin geri gelme ihtimalini de düşünüyor mevzuat. Geri gelme ihtimalini de düşündüğü için bütün düzenlemeleri de hem miras açısından, biraz sonra tekrar değineceğim, hem evlenme açısından olabilir. Buradaki bütün düzenlemeleri bu ihtimale göre yapıyor. Evet diyor, ben bu kişiyi ölü olarak kabul ediyor olabilirim ama bu kişi benim kanunen belirlediğim süre sonrasında da 5 yıl sonra da ya da 10 yıl sonra da dönüyor olabilir. Ya da bu durumun kesinlik bir şekilde kazanmadığı için, bir kesinlik kazanmadığı için mevzuatın da hem geride kalanların haklarını koruduğunu ama kayıp kişinin geri dönme ihtimalini de gözeterek bu şekilde hem bizim mevzuatımızın hem de uluslararası hukuk kapsamında da bu şekilde gayiplik noktasında bir ayrıntı olduğunu, farklı önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yine evlilik bakımından da önemli bir ayrıntı mevcut. Gayiplik kararı evliliği kendiliğinden sona erdiren bir husus değil. Ölüm karinesi olsaydı, yani kişinin kesin gözüyle bakılıyor olsaydı ve bu şekilde nüfus müdürlüğünce bir ölü kaydı olmuş olsaydı, evet evlilik bakımından da aynı şekilde farklı bir sona erme diyecektik. Yani farklı bir mahkeme açılmasına gerek yok, bir karar alınmasına gerek yok diyecektik ama gayiplik kararında durum tamamen farklı. Eşin yeniden evlenebilmesi için mahkemenin evliliğin fesine de karar vermesi lazım. Hem bu kişiyi, evet bu kişiyi ben gayip olarak kabul ediyorum demesi lazım. Hem de bu evliliği sona erdiriyorum demesi lazım mahkemenin. Ama bu şekilde bir talep yoksa mahkeme bunu re'sen kendiliğinden bir karar vermeyecek. Ve eğer bu talep olmadığında kişi evlilik bağıyla devam edecektir. Bu da dediğim gibi hem evlilik açısından, medeni hukukumuz açısından hem de miras açısından da önemli bir ayrıntı olarak yine hukuk sistemimizde bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada bir bekleme dönemi oluyor gayiplik dediğim.

0: olur. Aklınıza gelebilecek bütün mal varlığıyla alakalı bütün ilişkileri, bütün işlemleri buradaki kayyım yönetecektir. Dediğim gibi bu şekilde hem gaiplikle alakalı hem de ölüm karinesiyle alakalı ikili bir ayrım yapıyoruz. Olayın meydana gelişi bakımından. Ve burada deniz kazalarında özellikle hukuki sorumluluğun kime ait olduğu da oldukça önemli. Çünkü tabii ki bu hakkı, bir hakkınız var ya da bunu kime yönlendireceğiniz de esas bizim hukuken önemli olan hususlardan bir tanesi. Ve gemi içinde sadece bir ölüm aklımıza gelmesine gerek yok. Gemi içinde bir yaralanma olabilir ya da çok basit bir kaza bile olabilir. Ya da dediğim gibi ciddi can kayıplarının yaşandığı olaylarda da sorumluluk tek bir kişiyle sınırlı kesinlikle değil. İlk derece olan sorumlu tabii ki geminin sevk idaresinden sorumlu olan gemi kaptanı ve mürettebat. Bununla alakalı herhangi bir bizim mevzuatımızda da bir boşluk yok. Uluslararası hukukta da herhangi bir boşluk mevcut değil. Ama burada kaptan da denizcilik örf adetleriyle uluslararası sözleşmeler uyarınca gemideki her bir canın tabii ki emniyetinden bizzat sorumlu. Ancak hukuki ve mali açıdan baktığımızda burada bizim asıl muhatap aldığımız kişi gemiyi ticari olarak işleten, donatan dediğimiz gemi sahipleri. Eğer burada donatan geminin denize çıkmasına, yola elverişli olmasını sağlamakla yükümlü olan bir şey, tabii ki de gemi sahibinin bu şekilde yükümlülükleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer geminin teknik bir kusuru bilindiği halde yola çıkılmasına izin veriliyorsa, burada donatanın hem kusursuz sorumluluğuna ya da kusurlu bir şekilde sorumluluğuna gidilerek aynı şekilde dava açılması mümkün olacaktır buradaki gemi sahiplerine de. Bununla alakalı uluslararası hukuka baktığımızda, uluslararası sorumlulukta da yine aynı şekilde koruma ve tazminat sigorta kulüpleri dediğimiz kulüpler var ve uluslararası hukuk kapsamında deniz hukuku bu gibi ciddi kazalarda ve ciddi hak taleplerinde bu ilgili şirketlere, gemi sahiplerine bir güvence sağlıyorlar ve doğrudan bu sigorta kulüplerine de dava açılabiliyor. Uluslararası hukuk mevzuatında da bunu da özellikle dile getirmiş olabiliriz. Yine deniz kazalarında hem hak arama sürecinde hem de açılacak tazminat davalarında iki unsuru biz ele alıyoruz. Birincisi geminin taşıdığı bayrak, diğeri de olayın gerçekleştiği coğrafi yer. Bu iki unsuru da çok iyi bir şekilde tespit ediyor olmak lazım ve akabinde bir yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız bununla alakalı bir hak talep edecekse burada öncelikle Atina Sözleşmesi dediğimiz birçok devletin taraf olduğu sözleşme akabinde yurt dışındaki hem tebligat olsun hem de yargı yetkisiyle alakalı işlemleri de doğru bir şekilde tespit ediyor olması lazım ve sonrasında hem maddi tazminat hem de manevi tazminat taleplerini de çok iyi bir şekilde değerlendiriyor olması lazım. Yani bunun hukuki olarak bir değerlendirmeden bahsediyorum. Doğru kişiden ya da nasıl buradaki temin edileceğiyle alakalı. Yine burada deniz hukukunda ihmaller ve teknik kusurları hiçbir şekilde kabul eden bir hukuk disiplin alanı değil kesinlikle deniz hukuku. Sorumlulukları da hiçbir şekilde gri alanda bırakan bir disiplin değil. Katı kurallara sahip bir disiplin. İster açık denizlerde olsun, büyük bir yolcu gemisi olsun, ister limanlar arası çalışan bir feribot olsun, hakların doğru aranıyor olması, doğru hukuki nitelendirilmenin yapılması, sigorta poliçeleri ve uluslararası sözleşmelerin de aynı şekilde doğru değerlendiriyor olması çok önemli. Son olarak da deniz yolculuklarında burada kazalardan bahsetmişken, yakın zamanda Girne açıklarında meydana gelen kazayı da anmadan geçmeyelim.
1: Evet.
0: Burada da Girne'den Mersin'e gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi biliyorsunuz kısa süre sonra su almaya başlıyor ve maalesef limana dönmeye çalışırken batıyor. Yine gemide bulunan çoğu yolcunun kurtarıldığını biliyoruz ama kayıpların da maalesef olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının da halen devam ettiğini biliyoruz.
1: Evet, rahmetle
0: Buradan da
1: dileyelim
0: evet hayatını
1: vardı
0: kaybeden
1: çünkü
0: bütün vatandaşlarımıza rahmet dileyelim. Kayıp yakınlarına da başsağlığı dilemiş
1: başsağlığı
0: olalım.
1: Dileyelim, evet. Sayın Yaman, peki hava yolculuklarında kaza, yaralanma ve can kayıplarında yolcuların ve yakınlarının hakları neler oluyor? Hangi ülkede, kime karşı ve hangi sürelerde başvuru yapılması önemlidir?
2: Evet, bir yolculuk sırasında yaralanmak veya bir kazada yakınımızı kaybetmek etmek bütün hayatımızı değiştiriyor. Sizlerin de söylediği gibi vefat eden vatandaşlarımıza ve tüm insanlara buradan rahmet dileyelim. Dediğimiz gibi aile bir yandan yaşadığı olayları atlatmak, baş etmeye çalışırken bir yandan da yabancı dilde belgeler, farklı ülkelerdeki kurumlar ve sigorta yazışmalarıyla uğraşmak durumunda kalabiliyor maalesef. Öncelikle şunu bilmemiz önemli. Yabancı bir hava yoluyla seyahat etmek, yabancı ülkede bulunmamız, yabancı

Bence bir uçak firması ile bir hava yolu firması ile hareket etmemiz hak alanımızı daraltmayacaktır. Hak aramamızı engel olarak teşkil etmeyecektir. Olayın Türkiye dışında yaşanmış olması bütün başvuru yollarını kapatmıyor. Evet, belki Türkiye'de dava süreçlerini ve ceza süreçlerini devam ettiremeyiz. Ama bu tüm başvuruların, tüm tazminat süreçlerinin ve cezai süreçlerin kapanacağı anlamına gelmemeli. Hatta yaşanan olaylar için hukuki şartları varsa birden fazla ülkede dava açma seçeneği de bulunuyor. Fakat hangi şirkete başvuracağımızı, hangi ülkenin mahkemesine gideceğimizi ve süremizin ne zaman dolacağını doğru bilmemiz bu aşamada en önemli hususların başında geliyor. Çünkü bir yere şikayetimizi iletmiş olabiliriz. Örneğin hava yolu kazalarında geçirilmiş olduğu o ülkeye bir savcılığa başvuru yapılmış olabilir. Ancak burada yalnızca bir şikayet süreci başlamış olacaktır. Tazminat için ayrıca hukukta bir dava açılması gerekecektir. Bu konu uluslararası yolculuklardaki temel dayanağından bahsedelim. Türkiye'nin de taraf olduğu Montreal Sözleşmesi var. Evet, ilk bakışta sözleşme dediğimiz için biraz teknik gelebilir Tülin Hanım. Ama bu sözleşmenin kapsamına giren tüm uçuşlarda hava yolunun sorumluluğuna ilişkin ülkelerce belirlenmiş ortak kurallar söz konusudur. Uygulanıp uygulanmayacağı bu kuralların tam olarak hangi ülkeden kalkış yapıldığı, hangi ülkeye varılacağı varsa, eğer yurt dışında bir duraklama varsa bu ülke bu sözleşmeye taraf olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılıyor ve yargılamalar bu sözleşme çerçevesinde hareket ediyor. Yalnızca hava yolunun hangi ülkeye ait olduğunu da bilmemiz yeterli olmuyor. Yurt içi uçuşların ve sözleşme dışında kalan yolculukların kuralları ise tabii ki ülkeler nezdinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulabiliyor. Hava yolculuğunda kaza dediğimizde bir de şöyle bir yanılgı olabiliyor. Hemen aklımıza büyük bir kaza geliyor. Ancak doğrudan büyük bir kaza olarak düşünmeyelim. Uçak güvenle inmiş olsa bile yolcu içerisinde, uçak içerisinde yaralanmış olabilir. Ani bir türbülans olmuş olabilir ve bu türbülans sırasında bir yolcunun bir uzvu yaralanmış olabilir. Ya da üst dolaptan düşen bir bagaj kişinin başına çarpmış olabilir ve ani bir sarsılma yaşamış olabilir. Yine yolculuk sırasında sıcak içecekler, soğuk içecekler dağıtılıyor. Sıcak içecek ciddi bir yanığa yol açmış olabilir. Tabii bunlar da şartları varsa, eğer gerçekten o olayla bağlantı kurabiliyorsak, bir illiyet bağı kurabiliyorsak, burada hava yolunun sorumluluğunun doğacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla uçakta herhangi bir kaza olmadı demek için büyük bir kaza olmadığını düşünmemiz yeterli değil. Uçak içerisinde yaşanmış olan bazı durumlar, dediğimiz gibi türbülans sırasında kalp krizi geçiren birisi, eğer gerçekten hani burada hava yolunun sorumluluğuna gidilebiliyorsa, tazminat sorumluluğu doğacaktır. Ancak yalnızca korkudan dolayı manevi tazminat soruları çok fazla gelebiliyor. Örneğin aynı bir türbülans sırasında uçak çok fazla sarsıldığı için korkan vatandaşlarımız burada psikolojik olarak, manevi olarak zarar uğradıklarını söylüyorlar. Ancak bunun için manevi tazminat yolunu çok öngörmüyoruz açıkçası. Hani daha çok burada gerçekten ciddi bir, somut bir veri, somut bir delil varsa, bir kazaya yol açmışsa, bunlarla tabii ki sürece başlamak daha doğru olacaktır. Yine bu korumaların yalnızca vatandaşlarımızın havada bulunduğu dakikalarla sınırlı olmadığını da söyleyelim. Uçağa binme ve uçaktan inme işlemleri sırasında yaşanan kazalar da bu kapsamda somut olaya göre değerlendirilebiliyor. Burada olayın yeri, o sırada yapılan işlem, yolcunun kimin yönlendirmesi altında olduğu tabii ki önem taşıyacaktır. Örneğin uçaktan inerken yaşanan bir düşmeyle havaalanının alışveriş alanında saatler sonra yaşanan düşmeyi aynı tabii ki değerlendirmeyeceğiz. İkinci olayda da sorumluluk bulunabilir. Ancak burada uçağa iniş çıkışlarda merdiven kontrollerinin tam yapılmamış olması sebebiyle yaşanan bir kazayla, alışveriş sırasında yapılmış, havaalanında yapılmış bir kazayla aynı sorumluluk alanları doğmuyor. Aynı kusur oranlarından bahsedemiyoruz. Bu ayrımı aslında gerçek bir mahkeme kararında da görüyoruz biz. Viyana'da yapılan bir uçuşta babasına verilen sıcak bir kahve küçük bir kızın üzerine dökülüyor ve kız çocuğu yanıyor. Hava yolu ise olayın uçuşa özgü bir tehlikeden kaynaklanmadığını ileri sürerek herhangi bir kusuru bulunmadı. Bu nedenle cezai ve hukuki olarak bir tazminat sorumluluğu veya cezai olarak bir sorumluluğun doğmadığını söylüyor. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı 19 Aralık 2019 tarihli kararında bu tür bir olayın kaza sayılması için mutlaka havacılığa özgü bir riskin gerçekleşmesinin gerekmeyeceğini söylüyor ve bunda hava yolunun bir sorumluluk doğacağını ve tazminata hükmediyor. Kısacası buradaki sorumluluk, bahsetmiş olduğumuz gibi büyük uçak kazalarından değildi. Yalnızca motor arızası veya uçağın düşmesi gibi olaylarla sınırlı.

0: olmadığını söyleyelim.
1: Yani havacılıktan kaynaklanması önemli değil. O anda uçakta oluyor olması önemli
2: Evet.
1: deniliyor.
2: Evet, illiyet bağı kurabildiğimiz tüm olaylar için bunun doğrudan dediğimiz gibi motor arızası, uçaktaki türbülans olayları vesaire de olmayabilir. Doğrudan kişinin uçak sırasında inişi çıkışı ya da havaalanında hava yoluna bizim yani illiyet bağı kurabileceğimiz tüm olaylar için tazminat sorumluluğunun gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Buradan tazminata geçelim, tazminatın konusu gelmişken. İnternette uçak kazaları ile ilgili araştırma yapıldığında bu tür olaylarda belirli rakamlar çıkıyor. Montreal sisteminde 28 Aralık 2024'ten itibaren ölüm ve bedensel yaralanmalar için ilk sorumluluk basamağı yolcu başına 151.880 SDR olarak geçiyor. Bu değer bir para sepetine göre belirlenen uluslararası aslında bir hesap birimi. Yani doğrudan biz bunlara euro veya dolar gibi okumuyoruz. Öyle bir kur oranı da yok. Yalnızca uluslararası alanda belirlenen bir hesap birimi olarak 151.880 olduğunu söylüyoruz. Bu basamak içinde hava yolu yalnızca benim kusurum yoktu diyerek tabii ki sorumluluktan kurtulamıyor. Yine de kazanın tabii ki vatandaşlarımız eğer böyle bir olay yaşamışlarsa zarar ile kaza arasında bir bağlantı koyarak bu tazminat yoluna gideceklerdir. Burada iki yanlış anlamayı da önleyelim aslında söylediğim tutar üzerinden. Bu her yaralanan yolcu otomatik olarak verilecek bir tutar değildir. Uçak kazası olsa dahi. Aynı zamanda alınabilecek tazminatın en üst sınırı olarak da bunu görmeyelim. Gerçek zarar eğer bu bahsetmiş olduğum tutardan daha yüksekse daha fazla tazminat da gündeme gelecektir. Bu işin üzerindeki bölümde hava yolu kendisinin çalışan ve temsilcilerinin kusuru bulunmadığını veya zararın yalnızca üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklığını ispat ederek tabii ki bundan da kurtulabilir. Burada yolcunun tek başına söyleyelim, bunu da özellikle belirtelim. Yalnızca uçak içerisinde bir zarar meydana gelmesi de doğrudan hava yolunu kusur sorumluluğu altına sokmayacaktır. Dediğimiz gibi burada eğer hava yolu şirketi kusurun kendilerinden kaynaklanmadığını, kendi temsilcilerinden, kendi yetkililerinden, kendi çalışanlarından kaynaklanmadığını söylerse burada artık dediğimiz gibi hava yolu şirketi sorumluluktan kurtulacaktır. Rakamları bir yana bıraktığımızda günlük bir hayat üzerine örnek vereceğimizde hastane tedavisi bitmiş bir kişi örneğin Almanya'da çalışan bir dinleyicimiz uçuşta yaralanmış ve 3 ay işine gidememiş. 3 ay sonra iyileşmesi olağandır tabii ki ancak o dönemde hiçbir zararı olmadığı anlamına gelmeyecektir. Gerçek gelir kaybı varsa, tedavi giderleri varsa, bakım için bir bakıcı gideri varsa ki bakıcı giderlerinde şöyle bir ayrıntımız da var. Eğer aileden kişiler yani eşi, ailesi, annesi, babası, kardeşi dahi bakmış olsa bu tarz tazminatlarda, bedensel zararlarda Yargıtay kararları doğrultusunda bu kişilere de bakıcı ücretlerinin verileceğine hükmediliyor. Yani burada kişinin ailesinin de o kişiye bakmış olması bu tazminatı almayacağı anlamına gelmeyecektir. Yine dediğimiz gibi burada bu tarz kazalarda kalıcı bir sakatlığın olmaması, geçici bir mağduriyetin bile olmuş olması tazminat istemeye engel olmayacaktır. Yine tazminatlar istenecektir. Can kaybı olduğunda ise geride kalan ailenin durumu ayrıca değerlendirilecektir. Türk hukuku bakımından cenaze giderleri, ölümden sonra yapılmış tedavi harcamaları ve ölen kişinin desteğini kaybetmekten doğan zararlar talep edilecektir. Eşin, çocukların veya şartları varsa kişi yurt dışından örneğin belli bir miktar Türkiye'deki ailesine gönderiyordur ve bir vefat durumu gerçekleşmiştir. Bu vefat durumunda kişinin daha sonraki aşamalarda ailesine bu parayı göndermeyeceği gibi tutarlar da aslında destekten yoksun kalma tazminatları da gündeme gelecektir. Tüm bunları anlatırken tabii ki ülkeler arasındaki farkı da unutmayalım. Kimin hangi tazminatı isteyebileceği, manevi zararın nasıl değerlendirileceği ve hesabı nasıl yapılacağı tabii ki bu ülkeden ülkeye de değişiklik gösterecektir. Aktarmalı yolculuklara da çok kısaca değinmek istiyorum. Aktarmalı yolculuklarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü farklı şirketlerle peş peşe uçmuş olmak bütün şirketlerin kazadan otomatik olarak sorumlu olacağı anlamına gelmesin. Kazanın hangi uçuşta gerçekleştiği, taşımanın nasıl düzenlendiği ve bir şirketin yolculuğun tamamına ilişkin sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği somut olaya göre önem arz edecektir. Bilet satan internet sitesinin veya acentenin de sırf satışa zaten acentelik ettiği için, aracılık ettiği için kazanın sorumlusu haline gelmeyeceğini, bu sebeple biletin alındığı yerin uygun olmayacağını söyleyelim. Burada yine sigorta konusunda da eğer kişi seyahat sigortası varsa tabii ki seyahat sigortasından da bu yaralanmış olduğu zararları vücudunda geçici mağduriyet olur, kalıcı mağduriyet olur. Bunları alabiliyor. Dediğimiz gibi diğerlerini alabilmesi için de doğrudan kişinin seyahat sigortası

0: sigortasının olmuş olması zaten gerekmiyor. Kişinin seyahat sigortasının olması da burada havacılığın, hava yolunun sorumluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir. Burada şunu da belirtelim. Davayı nerede açacağız? Bu da çok merak edilen sorular. Çünkü aktarmalı uçuşlardan bahsediyoruz. Bir uçağın kalktığı varış noktasından bahsediyoruz. Bu gibi durumlarda esas olarak iş yerinin bulunduğu, yani havayolu şirketinin bulunduğu yerde açılabilir. Yine taşıyıcının sözleşmeye aracılık eden iş yerinin bulunduğu yerde veya yolculuğun varış yerinde dava açılma imkanları da söz konusu. Ölüm ve yaralanma halinde, belirli şartlar halinde yolcunun kaza anındaki esas ve daimi ikametinin bulunduğu ülkelerde de davanın açıldığını söyleyebiliriz. Günlük hayatta dediğimiz gibi hukuki işlemler için genellikle bu tarz işlemler için tedaviler bekleniyor, süreçler bekleniyor. Ancak bu tarz işlemlerin cezai açıdan değil ama hukuki açıdan süreleri olduğunu söyleyelim. Kişilerin bu kazayı gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıllık süreleri var ve bu 2 yıllık süre öğrenmeden itibaren, yani kazanın yaşandığı andan itibaren başlayacaktır. Ve hak düşürücü sürelerdir bunlar. Bu 2 yıllık süre kaybedildiği takdirde maalesef kişi ne kadar sorun yaşarsa yaşasın, ne kadar bir uzuv kaybı, bir organ kaybı olsa dahi tazminat alma haklarının dolacağını söyleyelim. Bu nedenle vatandaşlar öncelikle bu tarz olaylarda gerekli belgeleri ve gerekli tedavilerini yaptırmalarının yanında ek olarak da hukuki olarak kendileri güvence altlarını almaları gerektiğini söylemiş olalım.
1: 2 yılı önemli.
0: Evet, 2 yılda hak düşürücü süre.
1: Evet. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz size yine. Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Bu hafta Kanun Ne Diyor da deniz ve hava yolculuklarında yaşanan kazaların hukuki sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

şakaya gelmez. Bir ayrılırsan gözyaşın yetmez.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün usta oyuncu ve yönetmen Semih Sergen'i anacağız. 1931 yılında dünyaya gelen sanatçı çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duyar. Üretken ve sanatla dolu bir ömrün ardından 91 yaşında hayata veda eden Sergen, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünde Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi dönemin en önemli tiyatro ustalarından dersler alır. Yeteneği ve disiplinli çalışmaları sayesinde köklü kurumun, devlet tiyatrolarının ve üretimdeki konservatuarın en parlak öğrencilerinden biri haline gelir. Eğitim sürecini büyük başarıyla taçlandıran Semih Sergen, 1954 yılında konservatuarı 23 yaşında birincilikle tamamlayarak profesyonel sanat hayatına adım atar. Devlet tiyatroları çatısı altında 40 yılı aşkın sürede 100'ün üzerinde oyunda başrol üstlenerek Don Carlos, 3. Selim ve Mimar Sinan gibi tarihe ve edebiyata damga vurmuş pek çok karaktere sahnede can verir. Ayrıca 40'tan fazla tiyatro eserini de yönetmen olarak sahneye koyar. Sinema dünyasında da önemli izler bırakan Semih Sergen, 1958 yılında Yeşilçam'la tanışır ve çok sayıda filmde rol alır. Aynı zamanda oyun yazarlığı ve şairlik kimlikleri de bulunan Semih Sergen, uzun yıllar boyunca konservatuarda dersler vererek onlarca genç yeteneği de tiyatromuza kazandırmıştır. Türkiye'de çok yıllar önce İlk şiir planı da dolduran ve ülkemizde basılan ilk fotoromanda başrolde oynayan Semih Sergen, bir süre kendi özel tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak da sahne hayatını sürdürür. Sanatçı Semih Sergen'in iki oğlu Burak Sergen ve Toprak Sergen de babalarının izinden giderek ülkemizin aktörleri arasında bugün de faaliyetlerine devam ederler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Important. All that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Birleşik Krallık'tan bir mektup var. Liang Mingshan'dan bu ikinci mektubumuz. Birleşik Krallık'tan merhaba. İlk olarak bugün dinlediğim programdan gerçekten keyif aldım ve bu tür formatların hala var olduğunu keşfetmek gerçekten harika. 30 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden kısa dalga yayınları dinlemeye başladım ve bundan en az gençliğimdeki kadar zevk aldığımı söylemekten memnuniyet duyuyorum. Raporumu bir QSL kartla doğrularsanız çok sevinirim. Ayrıca bana gönderebileceğiniz herhangi bir çıkartma, flama veya rozetiniz varsa çok minnettar olurum. Böylece dinlerken ev ve ofisimde arkadaşlarıma sergileyebilirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil, Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estiren hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemleri girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur," dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışlarının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. "Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak," dedi. Fidyos'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek, dedi. Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini de belirtti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı,

0: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gençlere yönelik 3 yeni eğitim alanını hizmete açtı. Bir meslek lisesine rüzgar enerjisi eğitim atölyesi, bir üniversiteye ise Tekno Girişim Merkezi ve dijital kütüphane kuruldu. TİKA Başkanı Abdullah Eren, kurumun Kırgızistan'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde liderlerden Gazze'deki soykırıma tepkiler yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas vize engeli dolayısıyla o salona gidemezken eli kanlı Netanyahu kürsüye çıkıp provokasyonda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur haksız muameleye Filistin her yerdeydi. Filistin'i dışlamaya çalıştılar ancak Filistin yine de duyuldu ifadeleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27 ve Kerkük güneşli 40 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinizi Kök Otağı'nın yeni bölümünden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Artık konuğumu tanıdınız. Üçüncü haftamız olacak üçüncü değil mi hocam olacak, bu evet. hafta? Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz hocam yine stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için çok mutluyum.
1: Biz teşekkür ederiz. Böyle çok güzel bir seri programlar yapmış olduk hocam. Sizinle çok güzel bir anı olacak bu İnşallah. Bizim kişisel tarihimizde de TRT tarihinde de eminim
2: teşekkür
1: böyle
2: ederim.
1: Olacaktır.
2: Ben de inanıyorum.
1: Hocam şimdi son programlarımızda Bozkurt'un izini sürdük biz programlar boyunca. Önce gerçek hayattaki kurttan söz ettik. Onun doğadaki o muhteşem varlığından, akıl almaz davranış biçimlerinden bize bahsetmiştiniz. Sonra onun türeyiş anlatılarındaki rolünden söz ettik. Özellikle Türk anlatılarındaki o yol gösterici işlevinden. Bugün biraz oradan çıkarıyoruz kurdu anlatılardaki yerinden. Çünkü sadece anlatılarda yok kurt. Gerçek hayatta da bir işlevi var. Çok da ilginç işlevleri var. Onlardan bahsedelim istiyoruz. Halk inanışlarında, işte bu korunmalarda, şifa uygulamalarında kurdun zannettiğimizden, belki hiç bilmediğimiz tarafları olduğunu, zannettiğimizden çok olduğunu ve bilmediğimiz tarafları olduğunu sizinle birlikte konuşacağız. İsterseniz şöyle bir genel çerçeveyle başlayalım hocam.
2: Tabii.
1: Şimdi hani Türk halk inanışları anlatılarında kurt evet çok önemli bir yere sahip ama bu mitolojik anlatılarda iki haftadır neredeyse

0: neyse konuştuğumuz durumu, işte o koruyucu, yol gösterici, kurtarıcı işlevlerini acaba halk inanışlarındaki görüntüsüyle de bir örtüştürebilir miyiz? Nasıl ortaya çıkıyor? Bunu nasıl isimlendirebiliriz?
1: Aslında kesinlikle bağdaşan bir durum. Kurt isminin zaten gurdan veya kürden kaynaklandığını ve bir kurtarıcı, kurtarmak, kurtulmak anlamından ortaya çıktığını etimolojik olarak söyleyen bilim adamları var. Tabii hani benim direkt eğitim şeyim değil, ben ilgi alanım olduğu için söylüyorum bunu. İşte bu kurtuluş... 10 yaşındaki bir çocuğun eli ve ayağı kesildikten sonra bataklığa bırakılıp bir kurt tarafından kurtarılması, hayata döndürülmesi. Öyle olunca kurdun bir kurtarıcı özelliği var. Bu özelliği kurdun diğer vücutla ilgili yapılarında da değerlendirerek aynı sistem üzerinden halk kültürüne de bağdaştığını görüyoruz ki bunu ister atasözleri olsun, ister inanışlar olsun, tedavi amaçlı olsun veya kurt baba türbeleri ve kurt babalar var. Onların fonksiyonları üzerinden olsun. Hepsine baktığımız zaman burada kurdun yine gücünün, kuvvetinin, koruyuculuğunun, desteğinin var olduğunu görüyoruz. Hepsinin kaynağını o geçmişteki bu türeyişten kaynaklanan bir devamlılık olarak değerlendirmek tabii ki mümkün burada.
0: Evet, yani mitolojiden halk inanışına bir devamlılık.
1: Evet,
0: Evet,
1: devamlılık var.
0: mitoloji diyoruz ki artık çağımızdan çekildi. Mitoloji yok belki, hani devrini tamamlamış bir tür. Ama öyle bir yerlere mesken tutuyor ki kendine. İşte inanışlarda bir bakıyoruz, biraz altını kazıyoruz. O mitolojik inanış, mitolojik anlatı o inanışın altından çıkıveriyor. Bu anlamda da işte o bereket, şifa gibi uygulamalarda bu mitolojik anlatıların aslında kaybolmadığını kurt özelinde de
1: Zaten
0: görüyoruz.
1: inanışların veya halk kültürünün kaybolması demek ki insanın kendisini çırılçıplak
0: Evet.
1: ortada tek başına yalnız hissetmesi demektir. Çağımız ne kadar robotlaşmaya, mekanikleşmeye, elektronik sisteme geçse de insanın kendisine tutunacak bir dalı, bir takım inanışların mutlaka bulunması gerekiyor. Biz gençlerimiz bunlardan uzak da desek bu sefer kendi aralarında farklı farklı bir takım inanışların ortaya çıktığını, türediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmak mümkün değil. Daha sonra kulak dolgunluğuyla atadan dededen gelen bu şeylere bir şekilde kabullenerek işlerini alarak devamını sağlıyorlar. Yoksa binlerce yıldır bir kültürün herhangi bir millete ait, sadece bizim milletimiz için değil, Türk milleti için değil, bunların devam ettiğini görmek zaten mümkün olmazdı.
0: Evet hocam. Şimdi programın başında ben biraz bir dinleyicilerimize hissettirmeye çalıştım ama şimdi biraz daha açarak gidelim. Çünkü çok ilginç şeyler var. Biraz bir an önce o konulara girelim istiyorum. Şimdi kurdun çeşitli böyle organları işte dişi, tırnağı, derisi, tüyü, kılı vesaire. Bunlardan korunma pratikleri elde ediliyor. Anadolu'nun pek çok yerinde biz böyle zaman zaman derleme gezilerine çıkıyoruz. Hala bunların yaşadığını görüyoruz. Türk dünyasında da bunun çok ciddi
1: Evet.
0: uygulamaları var. Biraz bu kurdun kendisinden aslında korkulduğu halde, yani öyle ya da böyle yırtıcı bir hayvan. Siz ne demiştiniz hocam? Onu nasıl tanımlıyorduk?
1: Üstün
0: Üstün
1: yırtıcı.
0: yırtıcı gruptan bir hayvan. Dolayısıyla hani bu kadar korktuğumuz halde korunmak için onun üzerindeki işte o organların dişinden, tırnağından faydalanmamız da biraz böyle paradoksal bir şeymiş gibi duruyor ama bunu nasıl izah edebiliriz?
1: Tabii hep söyledik, kurdun biyolojik olarak özellikleri vardı. Bu biyolojik özellikleri zaten onun hem bizim için bir sembol olarak alınmasını sağladı, hem de halkın gözünde de bunların hepsi kişilerin üzerine birer simge olarak geldi. Hani bir takım ilkel toplumlarda hayvanların totem olarak, tanrı olarak kullanılması söz konusu. Çünkü hani onlar bu gücün veya o özelliklerin kendilerinde olmalarını istiyorlar. Bizde totem değil, bir sembol, ama sembolik de özenilen şeyleri var. Dolayısıyla kurdun bu şimdiye kadar anlattığımız bütün özellikleri, kurdun bir takım kendisine ait materyallerin insanın üzerinde taşınmasıyla da kendilerine geçeceğinin düşüncesi tabii olarak ortaya çıkıyor. Sizin söylediğiniz gibi kurdun postu olabilir, pençesi olabilir, ayağı olabilir, aşık kemikleri olabilir, tüyleri olabilir, kurutulmuş göz olabilir, kurdun büzüğü olabilir, kurdun kılı olabilir, kurdun kanı olabilir. Bütün bunların hepsini dişlerini kolye olarak takıldığını zaten günümüzde bile özel yerlerde var. Bende de var, kolye olarak yapılmış hali hediye olarak geldi. Bütün bunların hepsinin olduğunu görüyoruz. Üstelik bunun sadece Türkiye için olduğunu düşünmek de çok yanlış. Kırgızistan'dan başlıyorsunuz.

0: Kakasya'ya, Tuva'ya, Balkanlara, Gagavuzya'ya kadar Türk coğrafyasının, Türk'ün olduğu her yerde aynı inanışların aynı şekilde ve bu materyallerle beraber sağlandığını görüyoruz. Nazar bozmada, hastalıklarda, koruyuculukta, cesarette kullanıldığını görüyoruz. Buna ait somut örnekler de oldukça yaygın. Mesela bunlardan kurdun dişine veya aşık kemiğine üzerinde taşımak, kötü gözleri uzaklaştırmak, kötü enerjileri uzaklaştırmak, nazara karşı korunmak veya gücün taşınması gibi. Ya da cebinde kurda ait herhangi bir materyalin, büzüğün, kurutulmuş bir gözün, kemiğin, dişin, bir erkeğin cebinde taşınmasıyla geri yola çıkan bir kişinin kendisinin bütün kötülüklerden korunacağına, kendisine kötülüklerin gelmeyeceğini düşünmesi, cesaret sahibi olması gibi. Bunlar birer somut örnek. Ya da çocuğun kurda ait bir ince kalın burun deliğinden küçük bir yer açıp geçirilerek oradan tutulması, o çocuğun ileride cesur, korkmayan, güçlü kuvvetli, toplum tarafından sevilen bir kahraman olacağına inanılması gibi bir takım şeyler var. Bebek doğduğu zaman mesela kız çocuklar ceylan derisine, erkek bebekler kurt
1: Kurt derisi.
0: postuna beleniyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela bize bir takım gelen şeylerden, örneklerden, araştırdıklarımızdan çok ilginç, Anadolu'da daha az olan ama kurdun yine böyle cesaret ve destek olarak kullanıldığı yerden bir tanesi Hakkari. Orada da kurtla ilgili çok inanışlar var. Mesela ilk gerdek gecesinde erkeğin güçsüz olması istenmiyorsa, cesaret kazanması isteniyorsa yatağa kurt postu seriliyor. Veya gelin parmaklarına bazen damadında kurt kanı sürülüyor. Sonra bu kurt kanı kına gibi erkekle parmaklarını ellerine çaprazlıyorlar. Ondan sonra bu onların bir ömür boyu hem mutlu olacaklarını hem başarılı olacaklarını, evliliklerin güzel geçeceğine dair bir işaret yerine geçiyor. Ya da bir halk arasında sevilen, iyi uğur getirilmesi istenen bir eve, kısmet gelsin diye beklenen bir kızın kapısına ya da kadınlar kendisini beğensin, kızlar beğensinler, en iyisiyle evlensin diye bir delikanlının evinin kapısına kurdun kanı sürülüyor. Mesela bunun tam tersine de eğer istenmiyorsa, işte mutlulukları bozulsun, yuvası dağılsın, erkek iktidarsız olsun, ailede sıkıntı ortaya çıksın deniyorsa, o zaman da gece kapısına halk arasında hınzır diye bahsedilen domuz kanı
1: Domuz kanı
0: sürülüyor.
1: sürülüyor,
0: Dolayısıyla kurdun kanı da dahil olmak üzere çok yaygın olarak kullanılıyor bunlar.
1: Tabii burada şey de var hocam, yani biz totem olmadığını zaten programlarımız boyunca söyledik ama çok bizim için sembolik bir hayvan. Oradaki temel düşünce işte o kurdun gücünün taşıyan kişiye parça yoluyla aktarılması.
0: Aynen
1: Çünkü
0: öyle.
1: orada bütüne ait gücün parçaya da sirayet ettiğine dair bir inanış var. Dişi, tırnağı, postu her neyse. Güçlü bir hayvan olunca da tabii ki koruyucu nesneye dönüşüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Orada tabii şey de hani sorunun içinde aslında onu sordum. Korkuyla karışık saygının olması, biraz çekinme ama biraz da onu yanında tutma, kendini daha iyi, güvende hissetme, işte hayatın geçiş dönemlerinde ondan bir parça bulundurma insana kendini iyi de hissettiriyor, güçlü
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: hayvan olduğu
0: Kesinlikle
1: için.
0: dediğiniz doğru. Korkulurken veya kendilerine zarar gelmesinin istenmediği durumlarda da zaten kurt isminden ziyade başka isimler kullanılıyor. Buna da örtmece deniyor.
1: Hocam.
0: Bilim dünyasında da öfenizm olarak geçen bir deyim bu.
1: Tabu sözcükler
0: Tabu
1: aslında onlar.
0: sözcükler. Çok da değişik şeyler var aslında kullanılan. Bu sadece Anadolu için yine geçerli değil. Türk dünyasının her tarafında bu kurt isminin, bozkurt isminin, börü isminin kullanılmadığı ama yerine başka isimlerin kullanıldığını biliyoruz ki bunlardan mesela dik kulak, dağda gezen, uzun kuyruk, gök gözlü, ağzı kara, canavar, tukmak veya tokmak, böcü, dağ ağzı, hayırsız, ya da Alevi topluluklarımızda, Türk topluluklarımızda söylendiği Hazreti Ali'nin köpeği tarzında da ifadeler var. Ama kendi bunlar kurdun hem o değerli kutlu adını anmamak hem de onlardan gelecek olan zarar kendilerine gelmesin, onlarla karşılaşmayalım, onların kötü taraflarına denk gelmeyelim diye kötüyü çağırma, halk arasında böyle bir şey vardır biliyorsunuz. Anma ve çağırma diye, iyiyi an, iyiyi çağır. Kurdu sürekli zaman güzel taraflarını ama

0: bizim için. Mesela Dede Korkut hikayelerinde Salur Kazan diyor ki kurt yüzü mübarek olur.
1: Aynen öyle,
0: O
1: evet.
0: da çok aslında ilgi çekici bir yaklaşım. Kurdun yüzünün mübarek olması, hani İslami literatür bize mübarek dedirtiyor ama onun uğurlu olduğuna, yol gösterici olduğuna, bizi zorluktan, Oğuz'un müşkülünü hallettiğine dair bir şeye de götürüyor. Böyle arkaik bir bilgiye de götürüyor.
1: Bunlar da zaten var. Mesela şoförler yolda giderken eğer yanlarından bir kurt ya da önünden bir kurt geçerse yolculukları güzel geçecek
0: Evet.
1: demektir. Yola çıkan birisi bir kurt görürse
0: Hı.
1: işi hallolacak ve iyi hallolacak manasına gelir. Ya da geçen veya daha önceki şeyimizde konuşmamızda bahsetmiştik. Bizim Kurtuluş İstiklal Harbimizde, milli mücadelemizde gece ordumuzun önünden kurdun geçtiği zaman
0: Evet.
1: komutanlarımızdan bir tanesinin evet biz muvaffak olacağız önümüzden bir kurt geçti demesi,
0: Hı.
1: bunun örnekleri kurdu görmek şans,
0: Evet.
1: uğur, güzel haber, muştulu haber manasına
0: Evet,
1: geliyor.
0: evet. Şimdi kurdu görüp böyle muştulu bir haber alıp onun rehberliğinde yolculuk eden Oğuz Kağan'ı anmayalım mı hocam hemen bu
1: Analım,
0: noktada?
1: analım.
0: Hemen bir Oğuz Kağan şarkısı dinleyelim mi?
1: İnşallah.
0: Can Aydoğan seslendirecek, Oğuz Kağan diyecek. Hep birlikte dinliyoruz.
2: Gökte

aldı, temir baldu tuttu. Kıyamtın başını tek hamlede yuttu. Ne süt istedi, ne uyku, ne duruş. Tengri'den geldi o kutlu vuruş. Gök

0: Evet, çok güzel bir şarkı dinledik hocam.
1: Çok.
0: Ben ilk kez dinledim ve gerçekten bir anda böyle bir Oğuz Kağan'ın
1: Farklı
0: yaşadığı
1: coğrafyaya
0: döneme yolculuk
1: gidiyorsunuz.
0: ettik. Evet, çok başarılıydı gerçekten. Teşekkür ederiz yapımcılarımıza. Çok güzel bir şarkı seçmişler bizim için. Hocam şimdi biraz önce aslında biraz değindik ama bu konuyu biraz daha açalım. Tabii siz bir hekimsiniz. Bu konu belki size sorulabilecek en doğru soru da olabilir. Halk hekimliğinde tabii kurtla ilgili bu inanışlar, uygulamalar, işte o nesneler, kurda ilişkin nesnelerin tedavide kullanılması, şifa amaçla kullanılması falan. Bunlardan nasıl söz etmek lazım? Burada yani ne oluyor da kurdun o nesnesi, işte dişi tırnağı işe yarıyor, hastalığı iyileştiriyor? Niye böyle inanıyoruz biz?
1: Şimdi şöyle aslında inancın bir psikolojik tarafı var.

0: Bu psikolojik tarafın da insanı rahatlattığı zaman immün sistem üzerine olan etkisi var. İmmün sisteminiz sizin rahatlarsa, bu yapılan işlemlere inandığınız zaman kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Hastalıklara karşı da bir şeyiniz, rahatlığınızın getirdiği bir sonuç elde ediyorsunuz. Yani buradaki amaç, kurdun bir takım uzuvlarının, organlarının sizin iyileşiminize direkt şifa vermesi değil. Yani doğrudan bir objektif, rasyonel bir bilim olarak değil. Burada sadece işin manevi tarafının getirdiği, sizin immün sisteminize üzerine yaptığı olumlu bir etki tarzına değerlendirebiliriz. Çünkü hastalıklarda gerçekten biz bunu görüyoruz. Eğer hasta iyileşeceğine inanıyor ise, bununla ilgili kendisi telkinlerini, inançlarını kuvvetlendiriyorsa, verdiğimiz bununla ilgili destekleri de alıyorsa, çok daha kolay ayağa kalktığını görüyoruz ki, zaman zaman basında da veya işte bir takım yayınlanmış kitaplarda da, manevi güç ile kanserimi yendim, manevi güç ile şunu yaptım diyerek yazanlar var. Maneviyatın immün sistemle olan bağlantısından kaynaklanıyor bu. Buradaki kurtla ilgili olan şey de aynı durumda. Halk arasında buna parpulama deniyor.
1: Parpulama, evet.
0: Parpulama, çoğunlukla da kurdun pençesini veya ayaklarını bu iş için kullanıyorlar. Geçmiş dönemde, hatta şu an soyadı bile şey de var, ülkemizde, Türkiye'de var, parpucu soyadıyla.
1: Bu işi yapan kişi yani,
0: Evet,
1: parpulama
0: geçmişte
1: işi yapan
0: ataları
1: kişi.
0: parpulama işi yaptığı için bu soyad verilmiş. Kurdun ayağını, patisini, pençesini alıyorsunuz. Hastanın neresi ağrıyorsa oraya veya sırtına okşar tarzda ufak ufak bunlardan vurarak, biraz masaj gibi de oluyor belki. Ama
1: Evet.
0: gerçek anlamda kurdun iyileştirici gücünün ona geçtiğini söylemek manasında bir parpulama işlemi yapılıyor. Parpucu işlemi, parpulama işlemi adı altında. Ve bununla ilgili olarak da kişiler kendilerini daha iyi hissettiklerinden dolayı da toparlıyorlar. Zaten iyileşecek olan bir şey varsa, kendi kendine telkin etmediyse ben iyileşeceğim diye, bu yol üzerinden kendisini biraz manevi olarak
1: Evet.
0: rahatlatmış oluyor. Ama gerçek anlamda ciddi bir hastalık için böyle bir şeyi ne yaparsanız yapın, kalkıp sadece manevi olarak kendinizi güçlendirip de hastalığı yeneceksiniz diye bir şey söylemek tabii ki akla
1: Evet.
0: aykırıdır.
1: Doğru.
0: Bunun bir gelenek tarafı var, bir işte kültür tarafı var, bir de manevi tarafı var bu şekilde.
1: Ama mesela bilimsel tedavi yöntemlerini denerken sırtımız ağrıyorsa şöyle biraz parpulatmanın da kimseye bir zararı yok
0: Hiçbir
1: hocam.
0: zararı yok. Tam tersine
1: Evet.
0: sizi rahatlatacaktır
1: Evet.
0: o.
1: Bence de.
0: Mesela bizimle ilgili de ilginç. Geçmiş dönemde ebeler, doğum yaptıran ebeler başlarına kurt kafası geçirirlermiş. Onun gücü ebeye geçsin. Doğum
1: Evet.
0: yaptırırken
1: Ha, çok ilginç. Bunu duymamıştım hocam.
0: evet, bu da çok ilginç.
1: Ben de şunu ekleyeyim o zaman tam bu bağlamda hocam.

0: yaşamayan çocukları koruma amacıyla da kurdun ağzından çocuğu
1: Onu ben de
0: geçiriyorlar.
1: söyleyecektim. O da
0: Evet.
1: şeylerden, tababet ve kurt konusunun içinde olan şeylerden. Kurdun postu
0: Evet.
1: soyulduktan sonra kafa kısmı
0: Hı.
1: esnetiliyor. Yeni doğmuş bir çocuk, eğer annenin çocukları yaşamıyorsa, bu deliğin içinden geçiriliyor,
0: Geçiriliyor. Evet.
1: esnetilerek o ağızdan, ve çocuğun yaşaması
0: Hı.
1: sağlanıyor. Ya da kurda adanmış çocuklar var.
0: Hı.
1: Biliyorsunuz bu satılmış ismi de
0: Evet.
1: benzer şekilde
0: Hı.
1: bizim kültürümüzde var. Burada da eğer ben bu çocuğum yaşasın, kurda adayacağım diyerek bebek yaşarsa eğer, şey iyi
0: Satılmış
1: olursa,
0: ismi.
1: adını kurtlu bir isim koyuyorlar. Kurt Bey, Kurt A,
0: Ha,
1: Kurthan
0: evet.
1: gibi
0: Hı.
1: isimlerden seçerek
0: Kurdun gönlünü
1: kurdun
0: yapıyoruz
1: gönlünü
0: yani.
1: yapıyorlar. Bu da işin bir başka
0: Evet.
1: tarafı. Ya da mesela Antep'te kırkı çıkan
0: Hı.
1: annenin, biliyorsunuz, bir kırk banyosu var. Onun
0: Evet.
1: özel banyolar yapılıyor. Hem çocuk hem anne banyoya getiriliyor. Orada kırk tas su dökülerek ikisi de yıkanıyor. Bu şifalı sular onlara dökülürken en tepede bir kurt kafasını tutularak yine onun da gücünün, şansının anneye ve çocuğa geçmesi sağlanıyor. Ya da anne mesela al basması, Anadolu'da çok yaygındır biliyorsunuz.
0: Hı.
1: Al basması tıbbi olarak aslında geçmiş dönemde enfeksiyonların çok olduğu bir dönemde, lohusa ateş dediğimiz enfeksiyonun getirdiği bir şey, anne kayıplarında oldukça yaygın olduğu bir dönem. Bu dönem buna al basması deniyor. Aslında ateşin de getirdiği bir etki. Bundan
0: Evet.
1: korumak için de mesela annenin yatağının altına kurt postu koymak veya yatağın
0: Hı.
1: içine bir kurt parçası koymak gibi işlemler yapılıyor.
0: Hı.
1: Bu da diğer tedavi usullerinden bir tanesi,
0: Evet.
1: yani tedavide kullanılan kurtla ilgili bir uygulama.
0: Evet, şimdi aklıma geldi siz anlatırken hocam. Eskişehir'de de çocukların, bebeklerin kırkını çıkarırken cıngıl dedikleri böyle bir ipe dizili, uğurlu sayılan nesnelerin olduğu bir araç var diyelim
1: Çıngırak
0: öyle.
1: gibi.
0: Evet, çıngırak gibi. Onun üstünde de işte leylek gagasından tutun da kıymetli bir takım taşlar, işte ağaçlardan alınmış parçalar ve kurt dişi de vardı. O da
1: Aynen
0: kırk
1: öyle.
0: çıkarmak
1: Salıncağa
0: için
1: kurt
0: kullanılıyor.
1: dişi veya
0: Evet.
1: kurt kemiği asılır. Nazar değmesin çocuğa diye, göz değmesin diye. Veya bunlar çıksın diye
0: Evet.
1: bunlar üzerlerine koyulur. Bu tür uygulamalar da var.
0: Evet. Çok güzel. Yani Anadolu'da ve Türk dünyası çok zengin gerçekten kurtla ilgili şifalanma yöntemleri var. Bunları anlatsak herhalde program sadece bununla da olabilir ama
1: Doğru.
0: ben biraz da bu isim meselesine geçmek istiyorum. Hazır bu isim konusunda konuşmuşken hocam. İşte bu börü, kurt, bozkurt, Kaşgır gibi böyle kurtla isimli bağlantılı isimlerin yanı sıra bazı geleneksel ad verme uygulamalarında işte sizin demin söylediğiniz o isimler biraz ön plana çıkıyor. Kurtla ilgili isim vermek. Orada da tabii bu kurdun gücünden aslında istifade etme anlayışı da var. Hem kurdun gönlünü yapmak
1: Evet,
0: öyle değil mi?
1: zaten öyle. İncelediğiniz zaman mesela kurt ismiyle bir topluluk var. Millet olarak
0: Evet.
1: başkurtlardan
0: Başkurtlar.
1: bahsediyoruz. Tabii Türk topluluğu, ama
0: Hı.
1: önlerine bir rehber kurt düşüp sonra buraya yurt edinin diyerek geldiği için çok sayıda kurtlu oymak ismi var.
0: Hı.
1: Çok sayıda kurtlu bizim Kaanlar, Hakanlar, beylerimizin isimleri var.
0: Hı.
1: Oymaklarda, obalarda bu isimleri çok görüyoruz. Mesela Karadeniz'de kurt oğulları oldukça büyük bir ailedir ki,
0: Evet.
1: kurt oğulları ismiyle Türkiye'nin dört bir tarafında çok yaygın ailelerin bulunduğunu da görüyoruz.
0: Hı.
1: Ve kurt ismi gerçekten de gücün kendilerine toplanması ile ilgili veya şansla ilgili olarak da kullanılmış olan şeylerden bir tanesi, uygulamalardan bir
0: Evet,
1: tanesi.
0: hocam o da gerçekten kurtla ilgili yer isimleri ve insan isimleri
1: Ve yer ismi de çok
0: yer
1: fazla.
0: isimleri de çok fazla, evet.
1: Yaptığımız bizim bu hem İstanbul'daki
0: Hı.
1: sempozyumda hem de benim hazırladığım kitapta da bir coğrafyacı hocamıza bu konuyu vermiştik. Türkiye'de kurtla ilgili çok sayıda
0: Hı.
1: ismi tespit ettik. İlçeler, köyler, mahalleler, coğrafi yerler olarak Türk dünyasına baktığımız zaman da çok fazla bunlarla ilgili. Kaldı ki kurt sadece bizim kültürümüz diye, başka kültürler için de geçerli diye söylemiştik. Mesela
0: Evet.
1: isimlendirmede Almanlarda da kurt ismi var. Fakat bizim bildiğimiz kurt manasında değil. Wolf olarak var.
0: Evet.
1: Adolf.
0: Ha, Adolf'taki
1: Evet.
0: ona dönüşerek
1: Adolf
0: yaşıyor.
1: kurt.
0: Kurt demek.
1: Kurt demek.
0: Ha, Adolf Hitler'in adındaki
1: Evet.
0: Adolf. Evet, bunu bilmiyorduk hocam.

0: Güzel oldu bu bilgi. Evet.
1: Bizim söylediğimiz manada kurt ismi de var ama onlar da kendi manalarıyla da kurdu. Değerli buldukları için kurt ismiyle de bunu yapmışlar. Çok fazla sayıda yerleşim yeri var. Ben Azerbaycan'daki yer isimleriyle ilgili, Türkçe yer isimleriyle ilgili bir kitapta kurtlu neler var diye kitabı baştan başa tarayıp listeyi çıkartıp kitaba koymuştum. Azerbaycan'da çok var, İran'da çok var.
0: Evet.
1: Türk dünyasında Börü Dağları var.
0: Evet, evet hocam.
1: Ovalarda var. Yani oldukça yaygın.
0: Evet, Türk
1: Dolayısıyla
0: coğrafyalarında
1: evet,
0: evet hep
1: adlandırmada da bu
0: karşılaşıyoruz.
1: gerçekten
0: Evet, Ankara'da da Kurt Boğazı Barajı var
1: Kurt
0: hocam.
1: Boğazı Barajı var.
0: Evet, onu da
1: Sadece
0: unutmayalım.
1: o değil, Kurt Bayırı var.
0: Evet, Kurt Bayırı var,
1: Ankara'da
0: doğru.
1: epeyce
0: Var değil
1: yaygın
0: mi?
1: kurtlu isim.
0: Şimdi düşünsek bulacağız
1: Biz
0: hocam Kurt.
1: il listeyi çıkartmıştık. Bülent
0: Evet.
1: Aksoy hocamız çıkarttı. İl il mahalleler, köyler, yerler, pınarlar hepsi bunların liste haline çıkartıldı. Çok geniş bir
0: Evet.
1: liste, dev gibi bir liste çıkıyor karşınıza.
0: Evet. Yani koca bir ansiklopediyi işgal edebilir hocam kurtla ilgili bilgiler. Böyle bırakın bizim yarım saatlik süremizi. Gerçekten ciltler dolusu kurt
1: Tabii
0: anlatılabilir.
1: şu an hani benim kitabım aşağı yukarı işte 400-500 sayfalık bir kitap. Şeyimiz sempozyumla ilgili olan kitap 650 sayfa oldu. Ama şu an elimde ikinci bir sempozyumda farklı konulardan çıkacak gene sayısız konunun biriktiğini söyleyebilirim. Yani alt metinlere doldurulacak, bununla ilgili doldurulacak
0: Evet.
1: materyal de var. Başlık olarak sadece sayısız konu var. Çok çok yaygın. Yani
0: Evet.
1: ne yaparsanız yapın bunun hakikaten ucu bucağı yok.
0: Evet, öyle
1: Türk
0: gerçekten
1: dünyasında
0: hocam.
1: müthiş bir doluluk var
0: Zenginlik
1: kurtla
0: var
1: ilgili.
0: kurtla
1: Evet.
0: ilgili. Şimdi hocam tabii geçen hafta yanılmıyorsam böyle bir çok kısacık değindik ama kurt deyince hemen aklımıza kuzu da geliyor. Değil mi? Yani kurt kuzu böyle masallara falan da çok konu olur. Zihin dünyamızda da bir yeri vardır. Çobanlık ve hayvancılık kültüründe de tabii ki kurdun bir yeri var. Bir inanış, kaçınma ve uygulama noktasında kurtla ilgili bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kurdun adının doğrudan söylenmemesi biraz önce programın başında o ilk başta söylediğimiz şey işte dik dik, dik kulak falan gibi ifadeler. Biraz animistik anlayışın uzantısı olsa da tabii kurda ilişkin bizim yaklaşımımızın da beraberinde getirdiği bir şey. Dolayısıyla biraz buradan da özellikle kurdağızı bağlama hani lafı oraya getireyim geçen hafta böyle kısacık bir temas etmiştik. Çok ilginç bir şey bu. Bir de şey çünkü insanla hayvan arasındaki daha doğrusu insanla doğa arasındaki o ince dengeyi de anlatması bakımından bize çok çarpıcı bir örnek. Ben onu çok önemsiyorum. Biraz dinleyicilerimize ondan bahsedelim mi
1: Tabii ki
0: hocam?
1: çok insani bir inanış ve davranış biçimi. Aslında
0: Evet.
1: kurt ağzı bağlamayı sadece oturup konuşup bunun üzerinden Türk milletinin karakteri nedir, tabiatla olan bağlantısı nedir? Bunun
0: Evet.
1: üzerine kitap yazıp yorumlar yapabilirsin. Sadece bu olayın üzerinden çıkarak bir şeydir bu. Semboldür, örnektir olarak değerlendirdiğinizde. Kurt ağzı bağlama şu, ne kadar kutsal, değerli bir, kutsal demeyelim, sembol bir hayvan, değerli bir hayvan özellikle çok olsa da avcılıkla ilgili, hayvancılıkla ilgili, çobanlıkla ilgili değerlendirdiğiniz zaman karşınıza sizin evcil hayvanlarınıza karşı bir şey olarak, düşman olarak çıkan bir hayvan aynı zamanda. Onun da tabii yemesi gerekiyor. Tabii niye evcil hayvanlara saldırıyor veya sürülerimize geliyorlar? Bunun da suçlusu aslında yine biziz. Çünkü
0: Evet.
1: tabiatı çok tahrip ettiğimiz için onun doğada avlayacağı hayvanları yok edip de biz oralara doğru yayıldıkça kurtlar da şehirlere inmeye, insanların yaşadığı yerlere inmeye ve karınlarını oradan doyurmak gibi bir mecburiyetin içine düştüler.
0: Doğru.
1: Bundan dolayı geldiği zamanlarda tabii sürüye zarar veriyor. Tabii bu arada unutmadan şeyi de söyleyeyim. Bazı yerlerde bir inanış olarak kurdun öldürdüğü kuzuların, koyunların veya keçilerin yenebileceğine dair bir inanış da var. Çünkü kurt dişleyerek boğazlıyor, kanını akıtıyor. Kanını aktığı için de bu et mundar değildir, yenebilir diye bir
0: Yenebilir.
1: inanış da var bazı yerlerde. Onu da
0: Evet.
1: ilave edeyim. Şimdi böyle bir şey olmasın diye gece ya ağılın etrafında düğümlü ipler koyarak ya da sürü yayıldı, tekrar geri toplanacak, ağıla getirilecek. Bu arada kayıplar ortaya çıkıyor. Bazıları dağda kalıyor. Onları kurt yemesin diye kurtun ağzını bağlıyorlar. Bunu ya muhtemele bulunması gereken yere şey olarak üfleyerek gönderiyorlar. Ya kendileri oraya bu şekilde yapıyor. Bıçak, makas, ip gibi bir takım şeylerle
0: Evet.

0: ağzı bağlanıyor. Bıçağı veya makası onun farklı ilçelerde, farklı köylerde veya farklı Türk coğrafyasında uygulamaları değişiyor. Köyden köye bile
1: Evet,
0: değişebiliyor.
1: evet hocam.
0: Buralara İhlas veya işte Fatiha ya da farklı dualar var. Kiminde üç, kimisinde yedi defa okuyarak, üfleyerek bunların üzerine makas veya bıçak kapatılıyor. Kiminde tuz torbasına, kimisinde un torbasına veya bir yere kapatılıp koyuluyor. Sonra o hayvan bulunduğu takdirde bu iş bitiyor. Eğer bulunamazsa sabahleyin gidip aranıyor ve sağ salim bulunuyor. Bununla ilgili çok örnekleri anlatanlar oldu.
1: Evet.
0: Geldikten sonra bu sefer kurt bizim bağladığımız ağızdan dolayı aç kalmasın diye dua tekrar okunarak kurdun ağzı
1: Ağzı
0: açılıyor.
1: açılıyor.
0: Yani şu bizim hayvanımıza dokunmasın ama ölmesin açlıktan.
1: Tabii.
0: O da tabiatın bir yaratığıdır. Aç kalmamalıdır ve o normal hayatına devam etsin diye. Ya da kurt ağzı eğer bağlanırsa en azından hayvana saldırmaya kalkışsa bile ısıramıyor. Ya da çok zayıf, çok hafif sıyrıklarla zarar veriyor. Hayvanı öldürmüyor. Böyle bir inanç var kurt ağzı
1: Evet.
0: bağlamayla ilgili.
1: Evet. Çünkü onun da bir rızkı ve nasibi olduğuna inanılıyor. Ne kadar bir yırtıcı hayvan da olsa o da karnını doyuracak. Ve aslında günümüze çok önemli bir şey söylüyor. Çok basit bir şey gibi görünüyor hocam bu söylediğiniz şey ama düşündüğünüzde altında çok derin de bir felsefi
0: Ciddi
1: anlam
0: bir evet
1: yatıyor.
0: felsefe var.
1: Gerçekten bugüne çok şey söylüyor. İnsanın doğayı böyle hoyratça kullandığı bir dünyada yırtıcı bir hayvana bile böyle yaklaşan Türk toplumunun aslında dünya ya öğreteceği çok şey var. Eğer biz böyle yaşamaya devam
0: Sadece bu
1: edersek ve
0: örnek bile aslında
1: becerirsek
0: müthiş bir
1: yeter.
0: dünya
1: Evet.
0: örneği. İnsanlara,
1: Gerçekten öyle.
0: ilişkilere, milletler arasındaki şeylere, davranışlara nasıl yaklaşılır?
1: Evet, çok güzel bir örnekti bu hocam. Gerçekten kurt konuşurken bundan bahsetmeden olmazdı zaten. Şimdi bir de kurt görmek, biraz önce şoförler kurt görürse yolu uğurlu demektir demiştik. Rüyada kurt görmek, işte kurda rastlamak, kurdun ulumasını duymak, biraz böyle uğursuz saydığımız bir şeydir ama öyle olmadığını da söylemiştik hocam. Biraz bunlardan da bahsedelim isterseniz programın sonuna
0: Rüyada kurt
1: doğru.
0: görmek, ne türlü görürseniz görün, büyük adam olacağınıza, şanslı bir şeyle karşılaşacağınıza, yükseleceğinize, makam sahibi olacağınıza veya herhangi bir işiniz varsa bunun olacağına dair size işaretler veriyor. Bununla ilgili kurdu görmenin olumsuz olacağına dair olan rüya sayısı soru işaretleri kadar az veya gerçekten tabirle ilgili içine baktığınız zaman bu tabirler gerçekten rüya tabirlerine pek benzemiyor diyeceğiniz şeyler hepsine uğur gibi geçiyor. Kurdun bastığı izi eğer karda veya şeyde görürseniz toprakta kurt izi olduğunu o ize basmak mesela o da bir şans getiriyor. Ulumak hep şöyle söylenir köpek olursa bir ölüm olur. Köpeğin uluduğu yerde bir cenaze çıkar veya hastalık olur. Ya da bir felaket olur. Kurt uluması da öyledir, ölüm getirir diye. Ama bunun tersi olan inanışlar da çok var. Kurt ulumasının uğur getireceğine dair Türk coğrafyasının değişik yerlerinde ciddi de şey var,
1: Evet.
0: inanış var. Bu ulumanın hatta mesela bir kurt helvası var biliyorsunuz. Kışın eğer yiyecek hayvan bulamaz ve çok aç kalırlarsa kurtlar bir araya gelir ve ağızlarını havaya dikerek olurlar. Bu çok uzun sürer. Arkası arkasına benim de şahit olduğum şeylerdendir. Bu Allah'a yakarma, yalvarma, Allah'ım biz aç kaldık bize yardım et diye. Bunun üzerine gökten bir helva gelir ve bu helvanın bir parçasını bile yese kurt bahara kadar yeni av hayvanları ortaya çıkana kadar artık bir daha acıkmaz ve sağlıklı olarak kışı atlatır inanışı var. Kurt
1: Evet.
0: helvası. Zaman zaman bazı köylerde bunu kendileri kurtlar aç kalmasın diye bakın bu da bizim aslında milletimizin bir acil cenaplığı gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Kurtların yiyebileceği bir takım şeyleri, yiyecekleri yapıp bunları ormanda ağaçların dallarına, altlarına falan koyarak hayvanlar aç kalmasın diye de dağıtıyorlar. Böyle de bir şey de var. Davranış da var. Bu da güzel bir şey
1: Evet,
0: aslında.
1: evet.
0: Dolayısıyla insanla kurtun arasında da böyle bir şey var. Zaten kurdun hayvanlara saldırması ile ilgili daha önce söylemiştik şöyle bir şeyden bahsedilir menkabeden. Kurt hakkını almak için geldiği zaman çobanlar vermeyince peygamberimiz o zaman hakkını sen al diyerek
1: Evet,
0: ona bu
1: evet.
0: fırsatı sağlamış oluyor. Kurt helvası ile ilgili mesela Kars Iğdır civarında şöyle bir şeyden de bahsediliyor. Bu helvayı kurtun helvasından yiyenler cesur olurlar. Kısmeti açılır. İşte dört kardeş

0: çıktıklarında bu şeyi, helvayı bulanlar kendilerine göre değerlendirmişler diyerek
1: Çok güzel.
0: anlatılır.
1: Bu çok ilginçmiş hocam
0: Birisi
1: gerçekten.
0: kendi parçasını misafirine ikram ediyor. O ömür boyu cömert oluyor. Diğeri başka bir şey yapıyor. Yiyen cesur oluyor gibi. Değişik şeyler de, inanışlar da var. Kurtla ilgili bir şey de var. Birbirini çok seven çiftlere de kurt denirmiş.
1: Öyle mi?
0: Ben bunu da bu şey sırasında öğrendim. Bu kurt olan çiftler de birbirini çok sevenler. Birisi öldüğü zaman öteki çok kısa bir aralıkla o da terki diyar
1: O
0: edermiş.
1: yüzden de kurt
0: Evet,
1: benzetmesi
0: kurtlar da
1: birbirini
0: zaten tek
1: tek
0: eşlidir.
1: eşli
0: Birbirlerine çok
1: oldukları için.
0: bağlılar. Onlarda da böyle bir şey var. O da değişik bir bilgi olarak tekrar burada onu da bildireyim.
1: Kapanışa yakışır bir bilgi oldu hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Ağzınıza
0: Sağ
1: sağlık.
0: olun.
1: Daha bitmedi sözümüz ama bugünlük de bu kadar, süremizin sonuna geldik. Kurttan hem korkmayı hem de ne kadar ondan şifa bulup güç kazanmayı da öğrenmiş olduk sayenizde hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kültür Otağı'ndan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rusya'ya uzanacak Baş Kurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'ya konuk olacağız. İdil-Ural bölgesinin merkezi coğrafyasında Akıdil ile Kara İdil nehirlerinin birleştiği yüksek bir plato üzerinde yer alan Ufa, nehir taşımacılığı ve kara ticaret yollarının kesişim noktasında konumlanır. Bu bölgede modern kentsel yerleşimin temelinin atılmasından çok önce, erken demir çağlarından itibaren farklı insan topluluklarının varlığı bilinir. Arkeolojik veriler, nehir havzalarındaki verimli toprakların ve korunaklı coğrafi yapının eski çağlardan beri avcı toplayıcı ve göçebe topluluklar için cazip bir yerleşim alanı sunduğunu da gösterir. Bölgedeki antik yerleşim izleri Tunç Çağı'na ve ardından gelen göçebe kavimlerin hareketlilik dönemlerine kadar uzanır. Coğrafyanın sunduğu doğal korunaklar, nehirlerin sağladığı ulaşım kolaylığı ve stratejik konum burayı tarih boyunca askeri ve ticari bir üs olmaya aday kılar. 16. yüzyıla kadar olan süreçte Avrasya steplerindeki büyük göç dalgaları ve siyasi değişimler bu nehir havzasının etrafındaki nüfus hareketlerini sürekli olarak şekillendirir. Bölgeye Türk topluluklarının gelişi ve yerleşmesi, kentin ve çevresinin tarihi seyrini tamamen değiştirir. Erken Orta Çağ döneminden itibaren İdil-Ural sahasına yönelen Türk kavimleri bu coğrafyada kalıcı bir nüfus ve kültür yapısı meydana getirir. Hun, Bulgar ve Hazar hareketliliklerinin ardından bölgenin etnik dokusunu asıl şekillendiren topluluklar Kıpçak boyları olur. 13. yüzyılda Altın Orda Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Ufa ve çevresi bu büyük Türk-Moğol İmparatorluğu'nun idari ve askeri nüfuz alanına dahil edilir. Altın Orda'nın parçalanma sürecine girmesinin ardındansa bölge Kazan Hanlığı ile Nogay Ordası arasında stratejik bir sınır ve yerleşim sahası haline gelir. Bu dönemde bölgede yaşayan yerel Türk soylu halklar, ormanlık ve bozkır alanların sunduğu imkanlarla hayvancılık, avcılık ve arıcılık faaliyetlerini yürütür. 16. yüzyılın ortalarında Kazan Hanlığı'nın düşmesiyle birlikte bölgedeki Türk toplulukları yeni bir siyasi otoriteyle karşı karşıya kalır. Kentin resmi bir kale ve idari merkez olarak ortaya çıkışı 1574 yılında Rus Çarlığı'nın bölgedeki hakimiyetini pekiştirme çabalarıyla gerçekleşir. Yerel Türk topluluklarının talepleri ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Akidil kıyısında ahşap bir kale inşa edilir. Bu kale kısa sürede bölgedeki askeri idarenin vergi toplama sisteminin merkezi haline gelir. 1586 yılında şehir statüsü kazanan Ufa, sınır boylarındaki askeri garnizon kimliğiyle büyür. Bu dönemde kent hem Rus askeri unsurlarının hem de bölgenin kadim sakinleri olan Başkurt ve Tatar Türklerinin temas noktası olur. 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan çeşitli yerel ayaklanmalar ve siyasi çalkantılar kentin askeri önemini her zaman ön planda tutar. Ufa, savunma hatlarının merkezinde yer alarak doğuya ve güneye açılan kapı işlevini görür. Ufa'nın Türk dünyası açısından başkent kimliği kazanması ve bu dönemin uzun soluklu kurumsal yapısı 20. yüzyılın başındaki siyasi gelişmelerle somutlaşır. 1917 yılında gerçekleşen Sovyet ihtilalinin ardından İdil-Ural bölgesindeki Türk toplulukları kendi kaderlerini tayin etmek üzere harekete geçer. 1917 sonlarında ilan edilen ve Türk topluluklarının özerkliğini hedefleyen Baş Kurdistan hükümetinin askeri ve siyasi mücadelesi 1919 yılında Sovyet yönetimiyle yapılan anlaşmayla neticelenir. Bu doğrultuda kurulan Baş Kurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti 1922 yılında resmen Ufa olarak belirlenir. Bu başkentlik dönemi kentin sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda Başkurt ve Tatar Türklerinin edebi, kültürel ve akademik rönesansını yaşadığı merkez olmasını da sağlar. Kentte ana dilde eğitim veren okullar, tiyatrolar, gazeteler ve enstitüler açılarak kurumsal bir ulusal kimlik inşa edilir. Başkentlik statüsüyle birlikte Ufa'nın kentsel mimarisi ve ekonomik yapısı büyük dönüşüm geçirir. 18. yüzyılda inşa edilen ve klasik İslam mimarisiyle Rus taş işçiliğinin harmanlandığı Ufa Ulu Camii gibi yapılar kentin dini ve kültürel merkez kimliğini korur. Cumhuriyet döneminde ise geniş caddeler, anıtsal hükümet binaları, opera ve tiyatro kompleksleri inşa edilerek kente modern bir başkent silüeti kazandırılır. Ekonomik alanda ise kent 20. yüzyılın ilk yarısına kadar tarım ürünleri ticareti, deri işleme ve kereseciliğe dayalı bir yapı sergilerken 1930'lu yıllarda bölgede zengin petrol yataklarının bulunmasıyla köklü bir endüstriyel dönüşüm yaşar. İlk petrol rafinerisinin açılmasıyla Ufa, Sovyetler Birliği'nin en büyük ağır sanayi ve petrokimya merkezlerinden birine dönüşür. Bu ekonomik atılım kentte yoğun bir iş gücü çeker ve nüfusun hızla artmasını sağlar. Ticaret yolları nehir taşımacılığından demir yollarına ve gelişmiş karayollarına evrilerek kenti Avrasya Ekonomik Koridoru'nun kalbine yerleştirir. XX. yüzyılın son çeyreğinde Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte Ufa, 1990 yılında ilan edilen egemenlik deklarasyonuyla Rusya Federasyonu içinde

0: özerk bir yapıya kavuşan Baş Kurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak siyasi statüsünü korur. Ancak bu geçiş dönemi ve sonrasındaki küresel ekonomik entegrasyon süreçleri kentin eski merkeziyetçi idari yapısında ve bölgedeki geleneksel yönetim ilişkilerinde köklü değişiklikleri beraberinde getirir. Devlet güdümlü, büyük sanayi komplekslerinin özelleştirilmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçiş kentin sosyoekonomik çehresini dönüştürür. Geleneksel, bürokratik ve askeri ağırlıklı merkeziyetçi yapı yerini küresel enerji piyasalarına bağlı federatif bir ekonomik merkeze bırakır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Doğal yaşam deyince aklınıza ne geliyor? Peki ya sürdürülebilirlik? Sizin için ne ifade ediyor? Toprağı, böcekleri, ağaçları ne kadar tanıyoruz? Bu sorular sizi de heyecanlandırıyorsa doğaya biraz daha yakından bakmak için Bir Ağacın Gölgesinde buluşalım. Bir Ağacın Gölgesinde programı her Perşembe Türkiye saatiyle 21.35'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan

0: kurtulmuş Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arıza krizine karşı dünyada alternatif arayışının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filios'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gençlere yönelik 3 yeni eğitim alanını hizmete açtı. Bir meslek lisesine rüzgar enerjisi eğitim atölyesi, bir üniversiteye ise teknogirişim merkezi ve dijital kütüphane kuruldu. TİKA Başkanı Abdullah Erem, kurumun Kırgızistan'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Espor A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farkla yenildi. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı iç merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27, Kerkük ise güneşli 40 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde erken dönem Anadolu Türk mirası Niksar Danışment Hanedanı'nın başkenti adıyla UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilen Tokat'ın Niksar ilçesine konuk olacağız. Anadolu topraklarının Türk-İslam kültür coğrafyasına dahil olması sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Tokat'ın Niksar ilçesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından şekillenen ilk Türk devletlerinin mimari, sosyal ve idari yapılanmasını günümüze ulaştıran en köklü merkezlerden biridir. Danişmentliler Devleti'ne başkentlik yapan Niksar, bünyesinde barındırdığı anıtsal yapılarla Anadolu'nun erken dönem Türk-İslam kentsel dokusunu, eğitim hayatını ve savunma mimarisini en berrak şekilde yansıtan tarihi bir açık hava müzesi niteliği taşır. Stratejik konumu, ticaret yolları üzerindeki önemi ve verimli arazileri sayesinde tarih boyunca cazibe merkezi olan yerleşim, Türk hakimiyetiyle birlikte yepyeni bir mimari kimliğe bürünür ve bu kimliğini asırlar boyunca korur. Danişmentliler, Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından kurulan ve Anadolu'nun bilimsel, kültürel, mimari dönüşümünde öncü rol üstlenen bir hanedan olarak bilinir. Niksar, bu hanedanın siyasi ve askeri merkezi haline gelmesiyle birlikte yoğun bir imar faaliyetine sahne olur. Kentin savunma mekanizmasının kalbini oluşturan Niksar Kalesi, antik dönem izleri taşımakla birlikte asıl karakterini Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki büyük tahkimat, genişletme çalışmalarıyla kazanır. Anadolu'nun en büyük kalelerinden biri olma özelliği taşıyan yapı, iç kale ve dış kale olmak üzere kademeli bir savunma sistemi sunar. Kale içinde ve çevresinde yer alan sarnıçlar, zindanlar, askeri depolar ve idari yapılar erken dönem Anadolu Türk devletlerinin savunma stratejilerini ve askeri mühendislik başarılarını belgeler. Niksar'ın dünya kültür mirası açısından taşıdığı üstün evrensel değerin en önemli sütunlarından birini şüphesiz Yağbasan Medresesi oluşturur. 1151-1152 yıllarında Danişmentli hükümdarı Nizamettin Yağbasan tarafından inşa ettirilen bu yapı Anadolu'nun ilk kapalı avlulu medresesi olma özelliğine sahiptir. Mimari açıdan merkezi kubbeyle örtülü geniş bir kapalı avlu etrafında sıralanan odalardan oluşan medrese, tıp ve astronomi gibi müsbet bilimlerin okutulduğu bir yüksek öğretim kurumu olarak işlev görür. Yağbasan Medresesi sadece mimari formuyla değil, Anadolu'da Türk-İslam ilim geleneğinin kurumsallaşmasına yaptığı öncü katkıyla da benzersiz bir yere yerleşir. Yapının yalın taş işçiliği, anıtsal giriş kapısı ve mekan kurgusu erken dönem Türk mimarisinin süslemeden ziyade işleve, yapısal bütünlüğe önem veren karakteristik felsefesini açıkça yansıtır. Kentin dini ve sosyal yaşamının merkezinde yer alan Melik Gazi Türbesi de Danişment mirasının en saygın anıtları arasında bulunur. Şehrin fatihi ve devletin kurucusu olan Danişment Ahmet Gazi'ye ait olan türbe, yüzyıllar boyunca halkın ve yöneticilerin manevi sığınağı haline gelir. Taş ve tuğla malzemenin uyumla kullanıldığı türbe mimarisi, Türkistan gelenekleriyle Anadolu harcının kaynaşmasını simgeler. Bunun yanı sıra kent dokusu içinde yer alan Ulu Cami, Çöreği Büyük Camii ve Kırk Kızlar Kümbeti gibi çok sayıda anıtsal eser, kentin inanç turizmi ve sanat tarihi açısından zenginliğini ortaya.

0: ortaya koyar. Çöreği Büyük Camii'nin portalinde yer alan özgün taş kabartmalarla 40 Kızlar Kümbeti'nin tuğla işçiliğindeki geometrik düzenlemeler erken dönem Türk sanatının bezeme repertuarının ne denli zengin olduğunu gözler önüne serer. Niksar sadece tekil anıtlarıyla değil, bu anıtların bir araya gelerek oluşturduğu geleneksel, kentsel morfolojiyle de dikkat çeker. Sokak dokusu, geleneksel konut mimarisi, tarihi ticaret merkezi, arastaları, köprüleri ve su yapıları bir ortaçağ Türk başkentinin sosyoekonomik işleyişini eksiksiz şekilde resmeder. Roma ve Bizans altyapısının üzerine inşa edilen Türk şehircilik anlayışı, eskiyi tamamen yok etmek yerine onunla eklemlenen, uyum sağlayan ve onu dönüştüren bir hoşgörü mimarisi geliştirir. Kent içindeki tarihi çeşmeler, hamamlar ve nehir üzerinde yükselen taş köprüler, erken dönem Türk toplumunun su medeniyetine, kamu hizmetlerine ve şehircilik altyapısına verdiği ehemmiyeti somutlaştırır. Restorasyon ve koruma projeleri bu kentsel dokunun özgünlüğünü korumayı amaçlar. Anadolu'nun Türk İslam kimliğiyle yeniden şekillenmesi sürecinde sivil mimarinin ve ticari hayatın merkez üssü haline gelen Niksar, köklü çarşı kültürü, geleneksel zanaat kolları ve kentsel lojistik ağlarıyla dönemin sosyoekonomik canlılığını eksiksiz yansıtır. Danişmentliler döneminden itibaren kentin kalbini oluşturan tarihi arastalar, bedestenler ve ticaret hanları, kenti çevreleyen surların koruyucu gölgesinde güvenli bir ekosistem oluşturur. Dönemin ticaret yollarının kavşak noktasında yer alan yerleşim sadece yerel üretimin takas edildiği bir pazar yeri olmaktan çıkar, aynı zamanda uzak coğrafyalardan gelen kervanların konakladığı, mal indirdiği ve kültürel etkileşimde bulunduğu anıtsal kervansaraylara da ev sahipliği yapar. Kent dokusuna eklemlenen tarihi hamamlar ve kamu binaları, ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal hayatın, temizlik kültürünün ve toplumsal kaynaşmanın da en önemli mekanları olarak öne çıkar. Bu bütüncül yapı, erken dönem Türk şehirciliğinin insan odaklı gelişim modelini açıkça kanıtlar. Niksar, taşıdığı bu özelliklerle 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilerek uluslararası saygınlığını daha da arttırmıştır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Gönül Aydın programı sona erdi. Kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
2: Türkiye'de saat 17.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başkanı Hendrik Wurst ile görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gençlere yönelik 3 yeni eğitim alanını hizmete açtı. Bir meslek lisesine rüzgar enerjisi eğitim atölyesi, bir üniversiteye ise Tekno Girişim Merkezi ve dijital kütüphane kuruldu. TİKA Başkanı Abdullah Eren, kurumun Kırgızistan'da bugüne kadar 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi.

0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farkla yenildi. Ay Yıldızlar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyleydi. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27 ve Kerkük güneşli 40 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Katonoğlu, ben Enes Kutluhan Görücü. Ben akum anlamasında sesimin sizlere, teknisyen Sefa Akdeniz. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam malum gündem hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomi, özellikle enflasyonun bindirilmesi için Türkiye'de de çalışılırken bir de artan küresel enflasyon hikayesi var. Özellikle ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaş bence enflasyonu çok kısa sürede hayatımızdan çıkarılamayacak bir hadise olarak geri gönderdi. Bunu küresel ekonomi için
1: Maalesef.
0: Konuşuyorum. Zaten Türkiye'de çok uzun zamandır enflasyon ülkenin ana gündemlerinden birisini teşkil ediyor. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaşın ardından da tüm dünyada bir enerji krizi yaşanıyor ki zaten Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken bu savaşın başlaması da artık bu hadiseyi bir kriz noktasına getirdi. Sadece Türkiye'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bakıyoruz ki benzin ve dizel fiyatları neredeyse iki katına geldi. Türkiye'de biliyorsunuz 3 haneye çıkmıştı, sonradan düştü. Birçok benzinlikte dahi 3 haneli o tabela ışıklandırma
1: Evet.
0: yoktu. Oradan bir anlamda geri dönüldü. Buradan başlayalım hocam. Küresel ekonomi nereye gidecek?
1: Evet, Kutluhan, arkamıza yaslanıp iç çekerek konuşmaya başlayalım. Gerçekten görüntü hiç iyi değil. İyimser olmak için sebep de yok. Bir defa tabii her şey aslında Rusya-Ukrayna savaşıyla başladı. Biliyorsun dünyanın sadece enerji arz üreticisi değil Ruslar. Aynı zamanda tahıl ambarı, birçok emtianın
0: Özellikle
1: üretildiği
0: Ukrayna
1: yer.
0: toprakları inanılmaz verimli.
1: Ukrayna'da buğday, mısır gibi birçok önemli gıda emtiasının ana üreticilerindendi. Karadeniz bu anlamda çok önemli limanlara sahipti ve tüm dünyaya ciddi anlamda buradan emtia sevk ediliyordu. Ruslar ise dünyanın en büyük enerji üreticisiydi bir noktada. Sadece ham petrol değil, doğal gaz açısından da benzer bir durum vardı.

0: ve rafineriler aracılığıyla benzin ve dizel ve diğer ürünlerin de ihracatı yapılıyordu. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı gittikçe eskale oldu, tırmanışa geçti. Ülkeler birbirlerinin enerji altyapılarını vurmaya başladılar, limanları hedef aldılar. Dolayısıyla ora temelli ciddi bir arz eksikliği krizi yaşanıyor. Özellikle Ukrayna'nın çok ciddi anlamda Rusların rafinerilerini, petrol rafinerilerini vurması, Rusya'nın kendi içinde bile ciddi bir benzin ve dizel krizi yaşanmasına ve Rusya'nın ithalat yapmasına neredeyse beraberinde getirecek bir durum oluşturdu. Yine Ruslar ise bunu Ukrayna'nın liman altyapısını, tren altyapısını vurarak yanıt verdiler ve Ukrayna'nın tahıllarını ihracat yapmasını Karadeniz üzerinden engellemiş durumdalar. Bu da hem enerji hem gıda fiyatlarının dünyada yükselmesini beraberinde getiriyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi, senin yine ifade ettiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı. İran'ın Bab-ül-Mendeb'i Husiler, Hürmüz'de direkt doğrudan kendisi üzerinden kesmesi ya da kısıtlaması çerçevesinde oluşan bir kriz. Tabi burada İran enerji altyapısı hedef oldu. İran bölgedeki körfez ülkelerinin rafinerilerini ve petrol altyapısını hedef aldı. Zaman zaman Husiler de Yanbu hattı ve diğer Aramco'ya ait Suudi Arabistan'daki tesislere hedef aldı. Şimdi buradan da hem Hürmüz hem Bab-ül-Mendeb'den geçen normaldeki ürün miktarı azaldı. Hem de altyapılar hedef oldu. Dolayısıyla enerji arz krizini ciddi anlamda tahkim edecek ikinci gelişme de İran kaynaklı olmuş oldu. Şimdi bu iki kriz birbirini besleyecek şekilde birleşince dünyada da ciddi bir enerji arz kriziyle karşı karşıya kaldık. Şu anda Brent petrol ya da Amerikan tipi petrol fiyatları 100 dolar civarında. Zaman zaman daha yukarı çıkıyor, zaman zaman aşağı iniyor ama fiziki teslimatlarda rakamların 120, 130, 140, 150 piyasasına göre değişini görüyoruz. Tabii bunun ötesinde bizim günlük olarak kullandığımız dizel ya da benzini ham petrolle doğrudan fiyatın alakası yok. Yani ham petrol fiyatının üstüne siz rafineri marjlarını koymanız gerekiyor. Bunun içinde bölgesel marjlar var. İşte Akdeniz çanağındaki bir marj var. Bunlara crackler deniyor. Amerika'da ayrı fiyatlanıyor. Çeşitli bölgelerde farklı ve buralarda da en az 100 dolara kadar çıkmış durumda bu marjlar. Özellikle dizel marjları. Daha önce savaş, yani İran savaşının öncesinde 20 dolarlar civarındaydı bu marjlar. Düşün yani 5 katına çıkmış. Dolayısıyla sen dizeli 200 dolardan kullanıyorsun aslında. Ve bu da
1: hocam peki
0: çok
1: şunu da
0: ciddi anlamda
1: sormak
0: fiyat
1: istiyorum.
0: Artışına neden oluyor.
1: Yani mesela Türkiye'de de dünyada da bilmiyorum, en azından Türkiye'deki fiyatları takip ettiğim zaman dizel hep benzinin gerisinden gelirdi. Ama şu anda dizel fiyatları neredeyse 100 liraya yaklaşırken
0: Evet.
1: benzin 80 lira civarlarında. Aralarında artık neredeyse %20-25'e yaklaşan bir fiyat farkı oluşmaya başladı ki dizel aldı başını gidiyor. Bu neden kaynaklanıyor?
0: Bunun iki sebebi var. Birincisi yapısal. Yapısal olan şu. Özellikle Batı dünyasındaki dizel üreten rafineri sayısında ciddi azalma oldu. Yani orada zaten biliyorsun önce benzin ardından yenilebilir enerji ve elektrik enerjisine geçmeye yönelik bir eğilim söz konusuydu. Bu çevreyi de çok kirlettiği düşünüldüğü için dizele yönelik yaptırımlar gelmeye başladı. Ek vergiler. Rafinerilerde ciddi anlamda ya kapandı ya kapasitesini küçülttü ya da üretim mini dizel yerine benzin jet yakıtı vesaire gibi ürünlere kaydırdılar. Böylece küresel anlamda dizel üretimi zaten sınırlıydı. İşte aynı anda hem Rusya hem de İran merkezli çatışmalar ve rafinerilerin vurmasıyla birlikte dizel arzında ciddi bir kısıtlama olunca talep artınca arz talep dengesi bağlamında dizelin ciddi anlamda yükselmeye başladığını gördük. Tabii dizel ne anlama geliyor? Benzinden daha farklı yani. Enflasyon oluşması açısından çok da önemli. Çünkü
1: tüm
0: dizel
1: taşımacılık
0: taşımacılık
1: lojistik.
0: sektöründe artı tarımda ciddi anlamda birinci enerji olarak kullanılıyor. Benzinde insanlar otomobillerinde belki kullanıyorlar, doğrudan hissediyorlar ama aslında dizel üzerinden tüm üretici enflasyonda çok ciddi artışlar oluyor. Dolayısıyla bu birinci etken
1: Yani
0: yaratmış
1: Türkiye'deki
0: durumda.
1: yerel ulaşım fiyatlarında bile en belirleyici, mesela Ankara'daki dolmuşlar için belirleyici unsur
0: Dizel,
1: dizel
0: tabi
1: fiyatıdır,
0: mazot
1: yani
0: yani. Tabi
1: mazottur.
0: benzinden önce geliyor. Yine tarımda çiftçiler traktörlerinde dizel kullanıyorlar, mazot kullanıyorlar vesaire. Bu açıdan çok kritik. Bu da küresel enflasyona işte tetikliyor. Küresel enflasyon artınca merkez bankaları faizleri düşürme eğiliminden tekrar artırma eğilimine girdi. En son Fed Avrupa Merkez Bankası, hatta Türk Japon

0: Japon Merkez Bankası faiz artırma döngüsünün içerisine girdi. Bu da küresel resesyon tetikleyecek bir şey. İnsanların hayatı gittikçe zorlaşacak. Yani alım gücünün düştüğü, enflasyonun arttığı, faizlerin yüksek kaldığı bir denklemin içerisine maalesef sürükleniyoruz. Tabii faizlerin yüksek olmasının bir sebebi de küresel borçluluk oranı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda mesela 2003'ten beri en yüksek faiz oranlarına çıktı Amerikan tahvilleri. 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl, 30 yıllıkların hepsinde. Mesela 10 yıllıklar şu anda 5,27 civarını falan gördü bugün sabah ben baktığımda. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Çünkü Amerika'nın 40 trilyon doları geçmiş bir borcu var. Ve borcu tahvillerle çevirmek zorunda. Ve çok yüksek fiyattan artık çevirmeye başlamak zorunda kaldı. Bu da Amerikan ekonomisi ve Amerika'nın borcunu sürdürebilirliği ile ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Bu sefer daha tahvilleri talep azalıyor. O talep azaldıkça faizler artıyor. Bir yandan da Merkez Bankası, Fed'in faiz artırma baskısı onun üzerine artıyor. Trump ise seçimlere gidiyor. Fed'in aslında faiz indirmesini istiyor ama ekonomik gerçeklik çok başka. Özellikle İran savaşını başlatarak aslında kendi ekonomisine o kadar büyük bir zarar vermiş durumda ki Trump. Yani şu anda Amerikan hazinesi yılda 1,5 trilyona yakın neredeyse faiz ödemesi yapar duruma geldi. Bütçe açıkları bunun çok daha ötesinde. Dolayısıyla böyle bir kısır döngünün içerisine girdi dünya. Bu tabii sadece Amerika için de değil. Mesela Japonya'ya baktığımızda, Avrupa Birliği'nin bileşenlerine baktığımızda, İngiltere'ye baktığımızda hepsinin çok ciddi yüksek borçluluk oranları olduğunu görürüz. Türkiye işi ayrıştıran şey bu. Türkiye'nin kamu maliyesi çok son yıllarda iyi yönetildi ve Türkiye'nin kamu borçluluğu gerçekten çok düşük.
1: Hane halkı da öyle yani.
0: Hane halkı borçluluk oranı. Ya orada mortgage sisteminin bizde çok yaygın olmamasının getirdiği bir denklemle de bu oluşuyor ama kamu maliyesi disiplini çok güçlü. Biz evet maalesef hala enflasyondan dolayı yüksek faiz ödüyoruz. Bu bütçede yük yapmaya başladı ama buna rağmen borçluluk oranlarımız Amerika ve şeyden Avrupa veya Japonya'ya göre neredeyse yarı yarıya düşük oranda. Bu bizi avantajlı kılıyor. Ama tabii Türkiye açısından da farklı zorluklar var. Bir defa hem kuzey hattımızda hem güneydoğu hattımızda iki büyük savaşın olması, bizim ihracat pazarlarımızın zarar görmesi, enerji maliyetlerinin inanılmaz derecede yükselmiş olması Türk ekonomisini ciddi anlamda sarsıyor. Dolayısıyla tam da enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir dönemde küresel enflasyonun oluşması, faizlerin yeniden yükselmeye başlaması da bizim açımızdan tabii handikap oluşturacak bir unsur. Türkiye'de de tabii seçim atmosferi artık yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Bu ayrı bir meydan okuma. Tüm bunlar yaşanırken işte bu fon meselesinin gündeme gelmiş olması, burada çeşitli kuruluşların istismar ederek sistemi dolandırıcılığa varan işlemlerin içerisine girmesi ve yüz binlerce insanın mağdur olması piyasalardaki güveni de ciddi anlamda sarsan etkiler yaratıyor. İşte bu küresel etkiler hem yerel etkilerin tabii ekonomide ciddi maliyetleri söz konusu olacak gibi görünüyor Kutlan.
1: Yani hocam maalesef ya bu fon meselesine ilişkin aslında söylenecek çok bir şey yok. Hani sözün bittiği yer diyebileceğimiz bir hadise. Binlerce hem mağduru hem de aslında suçlusu da
0: Evet.
1: diyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu burada. Çünkü bir anlamda dolandırmaya gidenin bir kısmı
0: Dolandırıldığı
1: adı
0: bir durum da var.
1: bir
0: Evet.
1: kısmı için söylüyoruz bunu. Yani bu artık hani bu Türkiye'de 2026 Türkiye'sinde görmeye en son isteyeceğimiz tablolardan birisi
0: Ya işte
1: maalesef.
0: insanların fazla para kazanma hırsının istismarıyla da ilgili bir şey bu. Açgözlülükle işte
1: Maalesef
0: yüksek
1: enflasyonist
0: getirisi
1: ortamlar da bunu dayatıyor.
0: Olan riskli ürünlere gidip yatırım yapıyorsun. Doğru zamanda çıkarsan kâr ediyorsun ama çıkamayınca işte dolandırılmış oluyorsun. Aslında Ponzi sistemine benzer sistemlere dönüşüyor. Tabi burada denetlemekle sorumlu olan, regülasyon yapan kurumların da ciddi anlamda sorumluluğu var. Bunların hepsinin ciddi anlamda elden geçirilmesi, gerekirse yargılanması, burada ciddi bir menfaat elde edilmiş durumda. O menfaati elde edenlerden bu menfaatlerin geri alınarak mağdur olanların mağduriyetlerinin mümkün mertebe giderilmesi, sürecin de vergi mükelleflerinin sırtına yüklenmemesi gerekli önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şu an itibariyle zannedersem ilgili düzenleyici regülatör kurumlarla ve diğer yetkililerle toplantı yapıyor. O toplantının sonucunda işte önemli kararlar alması muhtemel olabilir. Türkiye'de ivedilikle piyasalarda ve reel ekonomide güvenin yeniden temini gerekiyor. Çünkü küresel bir ekonomik krizin olma ihtimalinin de güçlendiği bir dönemde Türkiye'nin daha ayaklarının yere basması ve ekonomik açıdan, finansal piyasalar açıdan kendini güçlendirmesi gerekir.
1: Yani hocam siz söylediniz zaten ben burada hani böyle çok

0: işgali ve Azerbaycan'ın son dönemde alması gibi. İşte Gürcistan'a yönelik Rusya müdahalesi. Yunanlarla zaten yaşadığımız tarihsel bir hadise var. Tüm böyle 20 yıllık hikayeye baktığımız zaman aslında hani hep böyle bir harita var ya, Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var. Türkiye böyle ortada şey gibi.
1: Maalesef.
0: Ama Türkiye tabii bunların hepsini etkileniyor. Yani şöyle düşünün, ben mesela az önce siz konuşurken düşündüm. Mesela Irak bugün 50 milyona yaklaşan bir nüfusu var. Irak eğer 2003'teki işgale uğramayıp orada milyarlarca dolarını kaybetmeseydi çok daha müreffeh ve zengin bir ülke haline gelecekti. Bu kadar büyük bir çatışma yaşamasaydı. Suriye keza iç savaş yaşamasa onlar da bugün muhtemelen 30 milyonun üzerinde bir nüfusla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından
1: en az
0: birisi
1: 5
0: haline
1: katı
0: gelecekti.
1: İhracat yapıyor olacaktık bu ülkede.
0: Yani işte
1: İran'da
0: bu, buna İran'a katabiliriz, atıyorum Gürcistan'a katabiliriz. Yani buradan şuraya gelmek
1: Mısır keza aynı
0: istiyorum.
1: şekilde.
0: Keza öyle. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin bölgesel, yani Hakan Fidan'ın da sürekli üzerine durduğu o bölgesel okumayı yapma ve bölgede güçlü bir ekonomik bağlantı kurma, işte yolları, işte Hicaz Demiryoludur, atıyorum Hürmüz'den kesintiye uğrayan enerjinin Suriye veya Türkiye üzerinden gönderilmesi gibi birçok ekonomik yatırım projelerinin olması aslında yeni döneme dair beni umutlandıran şeylerden birisi. Çünkü şunu görebiliyoruz hocam. Refah toplumunu arttırmıyor. Yani toplumun refahını arttırmadıkça, onun eğitim seviyesini yükseltmedikçe iç savaşlar, iç krizler, devletin çok daha kolay etkilenebilmesi gibi hadiseler çok daha önümüze geliyor. Bu yüzden şuraya gelmiş olalım. Türkiye'nin güçlü olmaya ihtiyacı var. Yani bu fon krizinden dolayı böyle pozitif konuşmak maalesef pek mümkün değil ama Türkiye'nin gerçekten bu içerideki artık bu şımarıklıklarını bitirmesi gerekiyor.
1: Yani
0: Yani
1: şu kesinlikle doğru. Az önce sen bir fotoğraf ortaya koydun. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi ve Türkiye İstikrar Adası. Çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldı ama bir şekilde hep ayakta kaldı. O badireleri atlatmayı başardı.
0: bu
1: Hani
0: arada Kıbrıs,
1: evet.
0: İsrail
1: Tabii
0: tarafına da
1: tabii
0: hiç
1: ya,
0: girmedik yani.
1: yani her
0: Yunanlarla
1: Türkiye etrafındaki
0: yaşadığımız
1: her dosya
0: Kardak krizi
1: benzer
0: falan.
1: bir şekilde. İşte İbn Haldun dediği gibi coğrafya kaderdir. Bu kaderi yaşamak zorundayız ve seni hani devirmeyen yumruklar seni güçlendirir diye bir söz var ya, yani öyle bakmak lazım. Türkiye bu kadar büyük meydan okumalarla yüzleşince buna yönelik kabiliyetler de geliştiriyor. Yani Türkiye savunma sanayinin bu kadar güçlü olmasının sebebi terör örgütleriyle ve bölgesindeki istikrarsız devlet dışı aktörlerle içine girdiği güç mücadeleleri, ardından Ermenistan, işte Libya'da içerisine girdiği mücadeleler. Bunların hepsi Türkiye'nin askeri açıdan mesela çok ciddi anlamda bir yere taşıdı. İşte Türkiye bu şekilde değerlendirmeli. Ekonomik açıdan da kırılganlıkları varsa Türkiye'ye yönelik saldırıları, dışarıdaki etkenler, yani yakın coğrafyadaki ihracat pazarlarının zayıflaması, senin farklı ihracat alanlarına, pazarlarına açılman gerekliliği, tüm dünyaya ürün satabilecek kadar katma değeri yüksek nitelikli son teknoloji ürünler üretmen gerektiğini seni zorluyor. Bunları adapte olursak aslında Türkiye çok daha büyük bir güce de dönüşebilir. Bu handikapları, bu krizleri fırsata Türkiye'nin çevirmesi gerekiyor. Tabii zor bir coğrafyadasın ve bu coğrafya değişmeyecek ve çevrendeki aslında güç mücadeleleri artarak da devam edecek. Belki de yayılacak. Ya yani tüm dünyaya yayılma istidadı gösteren büyük çatışmalar var. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı her an kıta Avrupa'sını içine çekebilir. Belki Tayvan merkezli Çin'le farklı mücadeleler yaşanır. ABD-Çin arasındaki ilişkilerin doğası daha sertleşebilir ve birçok Çin'in Japonya ile Güney Kore ile ilişkilerinin doğası değişebilir. Pakistan, Hindistan benzer bir denklem içerisinde. Küresel düzenin çatırdadığı, yeni bir düzenin inşa edilemediği bir geçiş dönemin içerisindeyiz. Gücün, güçlü olanın çok haklı olduğu, istediğini yaptırabildiği bir dönemin içerisinde yaşıyoruz. Değerlerin, normların aşındığı farklı bir dünya var. Dolayısıyla bu yeni dünyanın gerçekliğine adapte olmak zorundasın. Adapte olanlar kazanır. Olamayanlar, kendi kırılganlıklarını artıranlar, iç çekişme yaşayanlar zayıflayacak ve bu yeni dönemin kaybedenleri tarafında yer alacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var ama aynı zamanda tehditler ve meydan okumalar var. Fırsatları değerlendirip tehdit ve meydan okumaları da bertaraf etmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz.
0: Hocam peki buralardan dönüp tekrar malum hadiseye geleceğiz. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlatıp bitiremediği bir savaş söz konusu.

0: Donald Trump'ın yine böyle gerçek dışı açıklamaları var. Çok yakın zamanda savaşı bitireceğiz. Onlar anlaşmaya gelecekler vesaire. Ama bir taraftan da İran'ın stratejisinin işlediğini aslında görmüştük. Ama başka bir perspektif ortaya çıktı hocam. Yani şunu söylüyor bu perspektifte olanlar da. Evet, İran Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutarak hem dünya ekonomisine hem ABD'ye bir çıkmazı sürüklüyor ama bu çıkmaz giderek kendisini de içine alan
1: Evet.
0: bir hadiseye dönüşüyor. Yani bu sefer İran eğer bu şekilde devam ederse kendi ekonomisini de hiçbir şekilde döndüremeyecek ve bu İran'ı da çıkmaza doğru götürüyor. Siz
1: Doğru.
0: burada
1: Katılıyorum. Ya burada
0: bu
1: büyük bir iki
0: perspektife.
1: tarafın bilek güreşi var. Kim daha çok dişini sıkıp dayanabilecek? Burada bir yıpratma savaşına dönüştü bu. Askeri olarak bir defa İran'ın asimetrik kabiliyetlerini Amerika bertaraf edemedi ve istediği başarıyı alamadı. Ekonomik açıdan şimdi İran'ın en zayıf olduğu alandan İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. İran'ı çok ciddi anlamda dünyadan izole etmeye, ona yönelik yaptırımları sertleştirmeye çalışıyor. Ama bunun da işte bedeli var. Az önce küresel ekonomik krizden bahsettik. Amerika'ya etkisinden bahsettik. Amerika'daki yükselen faizler ve bütçe yükünden bahsettik. Yaklaşan seçimlerden bahsettik. Trump şu anda hiçbir Amerikan başkanı olmadığı kadar düşük bir destek oranına sahip. Muhtemelen şu anki anketler bu şekilde tezahür ederse Demokratlar Senato'yu ve temsil meclisini büyük oranda kazanma ihtimalleri söz konusu. Bu Trump'ı topal ördek konumuna getirir ve son 2 yılda etkisini çok zayıflatmış bir başkana dönüşebilir. Yani Trump da kendi içinde ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Bunun farkında. Dolayısıyla İran'ı bir şekilde sıkıştırıp kendi lehine en azından karşı tarafa taviz verdirerek sonuç almaya çalışıyor. Bir yandan da Siyonistler var. Siyonistlerin Trump üzerindeki etki gücü ve karalama mekanizmasındaki etkisi var. O İsrail'in seçim döneminde var. Netanyahu'ya artık destek vermeyen bir Trump var ama ne yapacağını da tam bilmiyor. Adeta böyle onurlu bir çıkış arıyor ama bunu bulamıyor. Ama İran da hakikaten zor durumda. Yani hiç olmadığı kadar yaptırım altında. Petrol satamıyor. Kendi içerisinde toplumsal açıdan evet savaş boyunca belli bir bütünlük muhafaza etti ama şimdi yeniden rejime yönelik meydan okumaların artacağı bir dönemin içerisine giriyoruz. Rejim yeknesak bütünlük oluşturamıyor. Kendi içerisinde siyasi kanat özellikle işte Arakçı ve Dışişleri Bakanı vesaire gibi isimlerin daha bir anlaşma yapmaya meyilli olduğunu, devrim muhafızların daha güçlü bir şekilde çatışmanın devam etmesi ve mücadelenin devam etmesi yönünde eğilim gösterdiğini görüyoruz. Pezeşkiyan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı'na yönelik devrim muhafızlarına ait medyanın ciddi kampanyaları var. Dolayısıyla her iki ülkenin de yine İsrail'in de buna denkleme dahil edebiliriz. Kendi içinde artıları, eksileri, zayıflıkları, kırılganlıkları, güçlü yanları var. Ama dünyaya da büyük bir bedel ödetiyorlar. Hem kendileri zarar görüyor ama geriye kalan dünyaya da bedel ödeten bir durumdalar. Burada tabii İsrail ve Amerika'daki seçimler bence belirleyici olacak. Yani o zamana kadar muhtemelen mevcut durumun devam edeceği. Seçimden sonra ise ne sonuçların da etkisiyle ya İran'a yönelik çok güçlü bir yeniden askeri harekatın başlaması ya da taviz vererek bir anlaşmanın yapılması muhtemel diye görüyorum. Bunu tabii seçim sonuçları verecek. Yani Netanyahu yeniden kazanırsa ve güçlü bir şekilde iktidarını muhafaza ederse İran'a yönelik bir yeni saldırı olma ihtimali çok daha güçlü görünüyor. Ama Netanyahu kaybeder de dağılımlı bir iktidar orada oluşursa İran konusunda İsrail'in de geri adım atma ve Trump üzerindeki baskıyı da bitirmeleri muhtemel olacak. Yine Trump'ın Amerika'da alacağı sonuçlar da önemli. Ama öyle veya böyle İran meselesi seçim sonrasında artık kapatılmak zorunda. Yoksa dünyanın artık bunu kaldırması hiçbir şekilde mümkün görünmüyor.
0: Evet, hocam bir de sonuçta Birleşmiş Milletler'de de bugün de aslında biz Suriye'yle ilgili önemli toplantılara katıldık. Orada Ahmet Çağan'ın yine temasları oldu. BMD'ye
1: Evet.
0: hitap etti. Orada yine bence önemli bir mesaj verdi. Özellikle Suriye'nin BM'de temsil edilmesi adına da bence önemliydi. Bu anlamda da özellikle şey oldu biliyorsunuz. Netanyahu ile direkt Ahmet Şer arasında karşılıklı bir atışmaya dönüştü. Hatta Netanyahu işte normalde Golani derdi Ahmet Şer'e ama şimdi Bayşara diyerek
1: Evet, sembolik
0: orada
1: kullandım.
0: hem Golan'ın yıllardır işte İsrail'e ait olduğuna vesaire gibi bir iddiada bulundu ama ismini dahi bu şekilde telaffuz etmiş. Sonra Suriye tarafından yapılan açıklamalar Ahmet Şaran'ın tabii ki haklı olduğunu ortaya koyuyor. Hatta burada bir iddiada bulunacaksa yüzyıllarca o toprakları da Türk hükümdarlar yönetti. Eğer öyle bakılacaksa bu da başka bir perspektif olur. Siz bu şeye ne diyorsunuz? Yani giderek aslında Ahmet Şar'a İsrail'in dahi cevap vermek zorunda kaldı. Konuşmak durumunda kaldı. Suriye lideri haline geliyor.
1: Ya tabii uluslararası meşruiyeti her geçen gün daha da artıyor. Uluslararası yaptırımların hem devletler bazında hem kurumlar nezdinde pratik bazı uygulamalar hala devam etse de kaldırılmış olması önemliydi. Suriye'nin bir devlet olarak yeniden tarih sahnesine döndüğü, bunun da siyasal lideri, meşru lideri olarak Ahmet el-Şaran dünya tarafından, uluslararası kurumlar tarafından kabul edilmesi çok kıymetli, çok değerli. Türkiye zaten başından beri aslında bunu yapmaya çalışıyordu ve bu konuda bence artık çok ciddi bir mesafe alınmış oldu. Son Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de mevcut durum İsrail'in de artık kabullenmek zorunda olduğu bir gerçeğe dönüştü. Bu açıdan olumlu diye düşünüyorum.
0: Hocam teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Farkında haftaya olmadan süremizi doldurduk.
1: Görüşmek üzere diyelim.
0: Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselliğiniz biter.
2: Küresel analiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Günün özeti.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda. Teknik masada Ali Şahin ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Telefon hattımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ olacak. Bir telefon kaydımız var programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bize İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Çiftçi'den huzurun ve güvenliğin yüzyılı paylaşımı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 700 bin kişilik İçişleri Bakanlığı ailesi olarak milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve çocuklarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için her an görevimizin başındayız ifadesini kullandı. Lübnan, İsrail'in ateşkes ihlallerini Amerikalı vekillerle görüştü. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, başkent Beyrut'ta ABD Kongresi üyeleri Darren Lehut ve Josh Gathamer ile İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Katil İsrail'in ateşkesten biri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Katarlı arabuluculara önerilerimizi ilettik, ABD'nin yanıtını bekliyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden Amerika'ya sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Trump, İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu iddialarını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang, Japonya tarihten ders çıkarmazsa geleceği de olmayacaktır dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki saldırganlık geçmişinden ders çıkarmayıp savaş sonrası düzene meydan okuduğu, militarizme geri dönüp savaş suçlarına yeniden diriltmeye çalıştığı takdirde bir geleceğinin olmayacağı uyarısında bulundu. NATO, Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz açıklamasını yaptı. NATO sözcüsü Alison Hart, Rusya'nın ittifaka gayri resmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirdi. Sudan'dan dış müdahalelerin durdurulması çağrısı geldi. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, ülkedeki iç savaşın sona ermesi için dış müdahalelerin durdurulması gerektiğini belirterek, çatışmalara dışarıdan verilen desteğin kesilmesi çağrısında bulundu. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 99,39 dolardan işlem görüyor. Dün 101,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9.36 itibariyle kapanışa göre %1,6 artarak 99,39 dolar oldu.
3: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk Gazi Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerginlik, müzakereler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durum ve buna eklenen Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıları, bunları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bu son saldırılar bölgesel güvenlik dengelerini nasıl etkiliyor, nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi Husiler enteresan bir şekilde Arzu Hanım, büyük bir değişikliğe gittiler. Yani uzadıkları askeri taktik ve stratejide ve bölge ülkelerine saldırmaya başladılar. Düne kadar Husilerde böyle bir mantık göremezdiniz. Hatta zaman zaman sizinle yaptığımız değerlendirmelerde ben Husiler hep böyle İsrail'e yaptığı saldırılardan dolayı böyle yani ibretlik vaka olarak aktarır, anlatırdım. Gerçekten hiç lafa eğip bükmeyen, direkt yaptığı saldırılarla İsrail'e önemli hasarlar oluşturan ve İslam aleminin de takdirini alan bir Husi gerçeği vardı. Fakat son zamanlarda, özellikle bu son bir ay içerisinde Husi'lerde müthiş bir değişiklik oldu ve bu değişikliğinde sahada yansımalarını biz konuşuyor olduk. Nedir o değişiklikler? Bugüne kadar hani doğrudan İsrail'e deparan Husi'ler bir anda enteresan bir şekilde İran'la politikaları örtüşecek bir vaziyette Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılar düzenlediler ve bu saldırıları da Suudi Arabistan'ın Husilere yaptığı saldırılara bağladılar. Gerçekten de

0: Hikayenin başlangıç noktası o. Yani düne kadar İsrail'den ayrı bir yapı gibi konumlandırılan, düzeltiyorum, İran'dan ayrı bir yapı gibi konumlandırılan, İran'ın vekil gücü olarak anılmayan bir Husi gerçeği vardı ki ben de bu tespite katılanlardan ve bu tespiti yapanlardandım. Ama son dönemlerde İran'la ilişkiler arttı. İran devrim muhafızına ait bazı unsurların Yemen'e sıklıkla gidip geldiği bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Ve Suudi Arabistan'da böylesi bir irtibat sağlanırken Sana Havalimanı'na yani Husilere yardım ve malzeme getiren İran uçağına yönelik bir saldırı düzenlediğini ifade ederek Sana Havalimanı'nı vurdu. İşte ondan sonra zaten çatışmalar başladı.
1: Evet.
0: Şimdi baktığınızda İran destekli vekil güçlerin yani kuzeyden Haçlı Şabi Irak'tan ve güneyden de Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın önemli kritik tesislerine hedef alan yani askeri hedeflerini bırakın ki öyle gerekçe gösteriliyordu hani askeri bir tehdit var diye. Onun yerine doğrudan İran petrol düzeltiyorum Suudi Arabistan'ın petrol sahalarını tesislerini hedef alan saldırılar yapıldığını gördük. Ve İran destekli bu saldırılar ya daha doğrusu İran'ın yönlendirdiği bu saldırılarla birlikte Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı, petrol akaryakıt transfer noktaları çok ciddi hasarlar aldılar ve dünyada bundan mütevellit ciddi bir petrol krizi başladı. Ve biz şunu sorguladık. Bu iş amaç ne? Arkasında kim var? Ve bu saldırılar da hedeflenen ortam ne? Şimdi bunu araştırdığınızda çok net gördüğünüz hadise şu. Burada hani her ne kadar işte Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki bir klasik çekişme gibi olay okunsa da veya öyle gösterilmeye çalışılsa da şimdi ben net olarak söyleyebilirim ki burada doğrudan Mekke ittifakını hedef alan bir saldırı var. Bu hiç tartışılmaz bir gerçek. Hatta bu saldırılar sonrası, Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar sonrası şunlar dillendirmeye başlandı. Bu kadar saldırı var. Suudi Arabistan ciddi tehdit altında. Bakalım Mekke ittifakı işleyecek mi? Bunlar da artık tartışılır hale geldi. Yani ortada bir tiyatro, bir pandemi var ve Mekke ittifakı zorlanıyor. Şimdi bunun bir tek mucidi var bu sürecin İsrail. Yani bu ittifaktan rahatsızlık duyan Batı ve İsrail ve ona tetikçilik yapan devrim muhafızları bu ittifakı sorgulatmak ve bu ittifakla ilgili kamuoyunda ciddi bir endişe oluşmasını sağlamak maksatlı saldırılar düzenliyorlar. Ve hatta Sayın Erdoğan bu oyunu fark eden bir lider olarak hatırlarsanız şöyle bir çıkış yaptı. Biz dedi bu tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz dedi. Şimdi sahada yaşanan gerçek buyken bu gerçeğe yönelik vaka, hadise ortadayken bu saldırıları gidip de işte Yemen'le Suudi Arabistan'ın klasiko çatışmaları olarak okumak bana göre meseleyi çok farklı yere getirmek olur. İşin doğrusu bu. Yani birileri Mekke İttifakı'nı sorgulatmak adına hatta o ittifakı dağıtmak adına çok kirli oyun peşinde. O zaman şu akla gelir. Bu kirli plan İsrail'in ama enteresandır. Sahada İsrail adına bu işi yürüten de bir Husi ve Haçlı Şabi gerçeği var. Yani İran destekli vekil güçler. Bu nasıl oluyor diye akıllarda bir soru işareti doğabilir. İşte bu sorunun da cevabını ben şöyle okur ve yorumlarım. Bu sürecin tek şeyi var. Yani açıklaması var. İran'ın o bahsettiğim İsrail arka plandaki işbirliğini yürüten devrim muhafızları yine İsrail adına bir vekil güç olarak sahada bu tür saldırıları maalesef gerçekleştiriyorlar. İşin doğrusu bu. Ve Türkiye bütün bu olayları gördüğü ve buna yönelik de zaman zaman açıklamayı yaptığı bilinen bir gerçek ve Türkiye şunu da söylüyor. Burada net olarak aslında görülmesi gereken gerçek şu. Biz arka planında bu işbirliğini görüyoruz ama bölgede dengeleri sarsmamak adına da bu konuda önemli bir tespitlerde bulunuyoruz. Ve diyoruz ki tecrübeli bir ülkeyiz, oyunu görüyoruz, oyunları görüyoruz.

0: baş çıkarmak. Esas plan bu.
1: Evet.
0: Ve burada hep şu sorgulanıyor, işte ittifakla ilgili 5. madde, NATO benzeri ne zaman devreye girecek?
1: Hı hı.
0: Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan, İletişim Başkanı'nın Amerika'da düzenlediği Türkiye-Amerika ilişkilerinde 100 yıl diye bir panelde Cem Jeffrey'e net olarak sorduğu soru oydu. Yani NATO'yu kaç defa siz 50 yıllık, 60 yıllık süreçte 5. maddede sınadınız ki şimdi bize daha yeni kurulan bir şeye daha kurulmadan bu hesabı soruyorsunuz diye gülerek verdiği bir cevap var.
1: Evet.
0: Böyle bir cevap var. Bir kameralarında gülerek kamuoyunu da yansımış bir tepkisi oldu. İşte o tepkinin nedeni buydu. Yani burada net olarak bu oluşan ortam üzerinden bir sınama, Türkiye'yi tuzağa çekme, batağa çekme ve bölgede de büyük bir çaplı savaşı başlatma çabaları var. Ama Allah'a şükür Türkiye var, tecrübesi var. Artı Türkiye'nin bölgede dost ülkelerle, yani Müslüman ülkelerle yaptığı diplomasi ve işbirliği var.
1: Hı hı.
0: O nedenle tuzak bir türlü işlemiyor. O nedenle atılan kibrit bir türlü o ateşi yakmaya gücü yetmiyor.
1: Evet. Tabii geçen haftadan bu haftaya yansıyan gündem Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu. Sizinle geçen haftaki telefon bağlantımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başlamak üzereydi genel kurulda. Hem bu konuşmada verilen mesajları nasıl değerlendirirsiniz? Hem genel kurulu toplantıları, çıkan sonucu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Arzu Hanım, şimdi dediğiniz gibi biz geçen hafta yaptığımız bağlantıda, yayında ama ben şunu iyi hatırlıyorum. Siz bana ne tür bir konuşma bekliyorsunuz diye sormuştunuz.
1: Evet.
0: Şimdi gelecekten haber vermek Allah'a mahsustur ama burada biz hani geleceğe yönelik bazı tahminlerde bulunduk ve bunların hepsi de gerçekleşti. Şöyle demiştim ben, dinleyenler belki hatırlar. Sayın Erdoğan bir kere net olarak sistemi eleştirecek. Yani BM'nin o bir türlü işlemeyen o kısır yapısıyla ilgili gene çok önemli vurgularda bulunacak. Belki dil biraz sertleşecek. Belki de bir çözüm önerisi getirecek demiştik. Aynen öyle oldu. Sayın Erdoğan yine yapıya yönelik çok ağır eleştirilerde bulundu. Ve sistemin artık tıkandığı ile ilgili önemli tespitler yaptı. Ama daha önceki konuşmalarından farklı olarak bir şey gündeme getirdi. O da Birleşmiş Milletler'deki o 5'in veto yetkisinin kaldırılmasını teklif etti. Şimdi bu çok önemli bir adım ve aşama. Yani tamam, biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Sistemi eleştiriyoruz ama bu şu ana kadar bir türlü mevcut ülkeleri harekete geçirmeye yetmedi. Bir dinamizm lazım. İşte o işi süreci dinamize edecek teklif gene Türkiye'den geldi ve Sayın Erdoğan hadi buyurun veto yetkisini kaldıralım, bu işin bir adımını atmış olalım babında bir teklifte bulundu.
1: Evet.
0: Şimdi ilginç, birkaç ülke buna destek verdi ama destek veren ülkelerden biri çok ilginçti, Fransa, yani o 5'ten biri.
1: Hı.
0: Şimdi burada bakın şu oyun artık net olarak görülmeli. Kritik konularda bu 5 kendi içinde iyi polis, kötü polisi mükemmel oynuyor. Yani baktığınızda sanki o yapı içerisinde de böyle bu konuda bir eleştiri var. Ve o yapı da zaten böyle bir şey istiyor ama bir türlü şartlar o noktaya getirilmiyor veya gelmiyor havası yaratmak adına. Üçünün evet dediğine ikisi hayır diyor veya dördünün evet dediğine biri hayır diyor. Böylelikle sistem hiç bozulmadan devam etmiş, yürümüş oluyor. Şimdi ben Fransa'nın bu çıkışındaki samimiyeti sorgularım ve asla samimi olduğuna inanmam. Çünkü bu 5'in de ben elindeki yetkiyi bırakmamak adına arka planda bir işbirliği ve ağız birliği içinde olduğunu net biliyorum. Dolayısıyla Sayın Erdoğan bu teklifi Fransa değil diğer ülkeler tarafından destek bulmalı. Hatta diğer ülkeler ağır çoğunlukla ayağa kalkarak Türkiye ile birlikte evet kardeşim artık o veto yetkisini alın. Genel kurul veya işte genel sekreterlik bu yetkiyi o genel kurula versin. 5'ten kurtaralım bu işi demesi lazım. Ama İsrail ve işte o kirli emperyal düzenin kurduğu sistem o kadar iyi işliyor ki aslında ülkelerin birçoğu hani bırakın görüş bildirmeyi, düşmanını olarak sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bugüne kadar hani sistem bir türlü olması gereken gelen

0: Demesinin sebebi de bu. Ama biz buna rağmen pes etmiş değiliz. Burada çok net gördüğümüz hadise şu, biz bu konuyu zorlamaya devam edeceğiz. Yani Sayın Erdoğan bu konuda gene bildiğini söylemeye devam edecek, doğru olana inandığını söylemeye devam edecek ve işin sonunda belki de yapıyı komple revize edecek, belki de yenisini kuracak bir noktaya meseleyi getireceğiz.
1: Evet.
0: Çünkü ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Burada ben hani kentsel dönüşüm tarzı, Birleşmiş Milletler'in mevcut içindeki yasaları yenilenerek, değiştirilerek veya bir takım düzenlemeler yaparak adam olacağı kanaatinde asla değilim. Bu tür yapılar baştan iğreti kurulduğu için hep öyle gider. En doğru olan bunu yıkıp yerine yeni bir sistemi oturtmak, kurmaktır. Belki de Mekke İttifakı İslam alemiyle başlayacak. Gelecekte böyle bir yapıya dönüşecek, bilemiyoruz. Ama bildiğim şu, Sayın Erdoğan ve Türkiye bu mücadeleyi asla bırakmayacak ve bu işin bayraktarlığını yapacak arzu.
1: Evet. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesinden sonra bir önemli görüşme Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderlerinin görüşmesiydi. Bu iki liderin bir araya gelmesini, görüşmeleri ve tabii dünya siyasetine yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Arzu abi, şimdi gene sizinle çok yaptığımız yayınlardan biri, bir konu, bir başlık Amerika-Çin ilişkileri. Hatırlarsanız zaman zaman gerilimin tırmandığı, zaman zaman yani dünya nereye gidiyor diye tartıştığımız, konuştuğumuz konularda da ben ısrarla hep şunu dillendirmişimdir. Amerika ile Çin asla birbirine bir sıcak savaş anlamında çatışmaya girmezler ve böyle korkulan kıyamet savaşı veya işte böylesi büyük çaplı bir savaş asla olmaz. Bir nükleer tehlike ve tehdit yok der idim. İşte tam da onun aslında mühürleyen, teyit eden bir görüşme gerçekleşti. Ve Xi Trump'a Tukides tuzağı dediğimiz, yani yeni gelen, yeni güçlenen mevcut güçlüye karşı savaş tuzağına biz düşmeyelim. Karşılıklı paylaşalım. Gül gibi geçinip gidelim. Ben üretiyorum, sen tüketiyorsun. İşte bu ticari savaşlar kontrollü bir şekilde aramızda tatlı bir rekabetle devam etsin. Aslında teklif bu. Xi'nin Trump'a ettiği teklif ve zaten olacak olan da bu. Çünkü iki yapı öyle iç içe geçmiş yapılar ki, birisi dünyanın en büyük üreticisi Çin, diğeri de dünyanın en büyük tüketicisi Amerika. Dolayısıyla ekonomik anlamda böyle iç içe geçmiş ilişkiler, dünyanın yeni aldığı pozisyon, şekle baktığınızda bu ülkenin zaten bu iki ülkenin anlaşmaktan başka şansları yok. Ve dikkat ederseniz 10 Kasım 2026'da biten bir ticari ateşkes vardı. Hemen 2 ay süreyle Ocak ayına işi sarkıtıp o süreci uzattılar. Yani savaşmaya niyetimiz yok, bu barışı devam ettirelim ve karşılıklı kazanarak yeni bir yol ve yöntem izleyerek bir mesafe kat edelim mantığındalar. Ve bu hani ticarete ilk yansıyacak olmuşsa, ama ben bunun ileride siyasete de yansıyacağı kanaatindeyim. Baktığınızda Amerika'nın onu kapılarda karşılayarak verdiği ihtimam artı Çin'le övgü dolu sözleri de zaten bu ateşkesin devam edeceğini ve bu karşılıklı ilişkilerin daha ilerleyerek gideceğini net gösteriyor. Çin'in burada ağır bir ticaret fazlası var Amerika'ya. Yani Çin 336 milyar dolarlarda, Amerika ise 163 milyar dolarda ciddi bir açık var. Trump'ın derdi bu açığı kapatarak Amerika'da üreten bir ülke haline getirmek, ama bu hemen böyle dünden bugüne olacak bir iş değil. Yılların verdiği bir açık var. Dolayısıyla Trump bu gerçeği gördü ve savaşmaktansa aynı yolu yürüyerek bu süreci birlikte götürelim gibi bir politikaya döndü. Çin'in de bu işine geldi. Yapılan aslında ziyaretin esas amacı bu.
1: Evet, hem geçen haftadan bu haftaya yansıyan başlıklar bunlardı, hem bugünün önemli başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bir yayın dilerim. İyi akşamlar olsun.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik

0: Şimdi bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç hattımızda bizlerle birlikte olacak ve İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik hem masada hem sahada devam ediyor. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi bir basın toplantısı düzenledi. TRT ekibi olarak biz de o basın toplantısına katıldık. Muhibbi Amerika Birleşik Devletleri halkına yönelik olarak 25 sayfalık bir mektup yazdıklarını söyledi ve içeriğinden söz etti. 70 yıldır Amerika Birleşik Devletleri savaşta ve bugün de bu savaşı İran, Küba ve değişik yerlerde olmak üzere sürdürme gayreti içerisinde. Bu dedi Amerikan halkıyla ilgili değil, Amerika'daki belli bir anlayışta olan yönetimdeki insanların ve özellikle Siyonist rejim İsrail'in yapmış olduğu eylemler bütünüdür. Buna karşı dedi, ABD halkını uyarıyoruz. Bu savaş onlar için değil, belli zümre ve kitleler devletler için dedi. Dolayısıyla Amerikan halkı uyanık olmalı ve bu tavra karşı çıkmalı dedi. Özellikle ABD'nin umurunda değil dedi nükleer silah sahibi olmamız veya olmamamız. Onların temel amacı bizim ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yemek ve aynı zamanda bizi parçalara bölerek yönetmeye çalışmaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden gitmelidir şeklinde ifadelerde bulundu. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Talibaf, eğer bu bölgede biz petrolümüzü satamazsak hiç kimse petrolünü satamaz dedi. İran'ın güvende olmadığı bir yerde hiç kimse güvende değildir dedi. Öte taraftan yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'tayken yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Katar üzerinden 7 maddelik bir anlaşma çalışmasını göndermişti Amerika Birleşik Devletleri tarafına ve dedi ki bu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, yetkililer bunun üzerinde düşünecek. Biz dedi onlardan nihai bir cevap bekliyoruz. Ona göre tavır geliştireceğiz dedi. Bakalım ABD ile İran arasında var olan bu mesele diplomatik yolla mı çözülecek yoksa tekrar alevlenip silahlı bir çatışmaya mı dönecek? Önümüzdeki zaman diliminde hep beraber göreceğiz. Bundan sonra Tahran'dan, İran'dan olabilecek yeni gelişmelerle sizde olacağız.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporun gündemini konuşacağız bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok başlık var spor gündeminde ama en önemli başlık aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı bugün. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi hatırlayacağız. Daha öncesinde biliyorsunuz yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili Türk futbolunu derinden etkileyen bir gelişme olmuştu. O zaman işte hakemler, içlerinde kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, futbolcular, menajerler, kulüp çalışanlarının olduğu birçok isme farklı cezalar, yaptırımlar uygulanmıştı. O zaman temiz futbolun adımları atılıyor diye yorumlamıştık bunu. Çünkü gerçekten son dönemde çok tartıştığımız bir konu var. Futbolumuzun böyle tartışıldığı konular futboldan ziyade, saha içi sonuçlardan ziyade işte bu hakem kararları, yasa dışı bahis oyunları, oraya aktarılan paralar, ona bir şekilde bulaşan oyuncular, yöneticiler, başkanlar ve şimdi geldiğimiz nokta daha farklı bir nokta. Bu kez de hakem dosyası adı verilen sabah

0: saatlerindeki bir operasyon. İçlerinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu yöneticileri ve eski yöneticilerin olduğu 7 isim gözaltına alındı. Bu Türk futbolu açısından, hakemlik açısından, futbol federasyonu açısından, kulüpler açısından bundan sonraki sürecin çok daha farklı gideceğinin bir işareti. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de kulüpler, başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, oyuncular her zaman için hakemi eleştirirler. MHK bu konuda çok eleştirilir. Futbol federasyonları MHK üzerinden çok yıpratılır. MHK başkanları değişir, yöneticileri değişir ama onlardan yana isyan, tepki hiçbir zaman kulüpler tarafından bitmez. Ama bu kez farklı bir durum söz konusu. MHK başkanının, yöneticilerinin adı geçiyor olması, onların gözaltına alınması durumu farklı bir noktaya getirdi. Yaklaşık bir yıl önce başlatılmıştı bu soruşturma. Bir tane eski hakem bir sınavda usulsüzlük yapıldığını, kendi hakkının yendiğini belirterek bir şikayet dilekçesinde bulunmuştu. Onun sonrasında da İstanbul Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı, Futbol Federasyonu ortaklaşa bir şey yürütmüştü ve sonuçta da gelinen noktada çok ciddi ithamlar var, çok ciddi suçlamalar var. İşte evrakta sahtecilik deniyor, mobbing deniyor, hakem atamalarında, hakem görevlendirmelerinde, hakem kurullarında, kurallarında, sınavlarda birçok usulsüzlük yapıldığı belirtiliyor. Şimdi bunların hepsi bir iddia tabii, sonuçta bunlar araştırılacak ama ortada bir bilirkişi raporu var. HTS kayıtları var, MASAK raporları var. Yaklaşık bir yıl bu süreç izlenmiş. Yani gelinen noktada tabii ki bir suçlama var, iddia var ama ve bir yıllık bir süreç var, bir yıllık bir araştırma var. Bunun sonucunda ne olur? Öncelikle MHK Başkanı görevden ya ayrılır ya alınır. Çünkü böyle bir suçlamanın sonucunda eğer aklansa bile o görevde kalması kolay olmaz. Çünkü zaten bugüne kadar görev yaptığı süre içinde kendi camiası içinden de çok büyük tepki almıştı. Hakemlerden yana bir tepki olmuştu. Kulüp yönetimleri zaten sürekli özellikle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun adını vererek MHK üzerinde çok büyük baskı kurmaya çalışmışlardı. İşleyişin çok kötü gittiğini, hakem atamalarında, hakem kararlarında, görevlendirmelerde, hakem klasmanlarında birçok haksızlığın yapıldığını kulüp başkanları defalarca dile getirmişlerdi. Fenerbahçe'de Ali Koç başkanken bu konuda çok sık açıklamalarda bulunuyordu. En son birkaç gün öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da yine MHK Başkanı adını vererek hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na konuştuğunu bu konuda belirtmişti. MHK üzerinde bir şeylerin olacağı belliydi açıkçası ve yapılan operasyon sonucunda da hem MHK Başkanı hem onun altındaki görev yapan yönetim kurulları hem geçmişte görev yapan isimler İstanbul Hakem Komitesi Başkanı 7 kişi gözaltına alındı. Sonuçlar Türk futbolunu derinden etkiler mi? Bakacağız çünkü tanıklar dinlenecek. Bu süreçte hakkı yenen, haksızlığa uğrayan, hakkı yendiğini düşünen isimler tanık olarak çağrılacak. Bilirkişi raporuna bakılacak. İşte MASAK raporları incelenecek. HTS kayıtlarına bakılacak. Farklı farklı isimlerin görüşleri ortaya çıkacak. Bunun sonucunda kim kusurluysa, kim kabahatliyse, kim gerçekten işini layıkıyla yapmamışsa cezalandırılacak. Bu süreçte MHK'de bir yönetim değişikliği söz konusu olacaktır doğal olarak. Çünkü hem Adalet Bakanı yaptığı açıklamada özellikle temiz futbol vurgusu üzerinde çok şeyde bulundu, ifadede bulundu. Futbol Federasyonu bu konuda açıklama yaptı. Gereken bütün çalışmanın hem İçişleri Bakanlığı'yla hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla hem Gençlik Spor Bakanlığı'yla birlikte organize olarak yürütüleceğini belirtti. Yani biz futbolda kendi adımıza, kulüpler adına, yöneticiler adına, hakemler adına, federasyon yönetim adına bir yerlere noktaya iyi gelmek istiyorsak, bir yerleri temizlemek istiyorsak bu tür operasyonların sonucunda ucu kime dayanırsa dayansın gerekli cezaların bence çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benzer dönemde bir soruşturma da İngiltere'de yapılıyor. İşte Manchester City'nin hakkında bir takım iddialar var. Suçlamaların 115'inin 114'ünde kulübün haksız olduğu belirtiliyor. O süreçte İngiltere Lig Kurulu, İngiltere Futbol Federasyonu nasıl bir ceza verecek? Biz nasıl bir ceza vereceğiz? Bunu birlikte göreceğiz. Umuyorum ki daha önce İtalya'da olduğu gibi temiz eller operasyonu futbolda bizim ülkemizde de artık bir şeylerin ortadan kalktığı, kafa karışıklığının ortadan giderildiği, suçlu olan varsa suçunu bir şekilde cezasını çektiği, temiz futbol adına, futbolun marka değerinin yükselmesi adına gerekli adım adımların atıldığı, gerek Adalet Bakanlığı, gerek Futbol Federasyonu, gerek kulüpler, gerek hakemler konusunda ne yapılması gerekiyorsa bence bu aşamada yapılması lazım olan şey dürüstçe, hiç kimsenin makamına, mevkisine bakılmadan, ki zaten hem Futbol Federasyonu hem bakanlıktan yapılan açıklamada buna çok dikkat edileceği belirtiliyor. Bundan sonraki süreçte kimsenin kafasında soru işaretinin kalmadığı, Futbol Federasyonu yönetimi ise yönetimi, başkanı ise başkanı, MHK başkanı ise yöneticisi ise, bunların yaptıkları usulsüzlükler varsa, tespit edilirse bir şekilde cezaların alınması, bundan sonraki süreçte Türk futbolunun bu tür karmaşıklık içinde değil de daha temiz bir şekilde yoluna devam etmesi en büyük dileğimiz olur.
1: Peki, gündemin bir diğer önemli başlığı A Milli Futbol takımımızın oynadığı maçlar. Uluslar Ligi A grubunda ikinci maçını oynadı A Milli Futbol takımımız. İlk maçı
0: kaybetti.
1: Fransa'ya yenildi. İkinci maçında dün akşam İtalya'ya karşı 4-1 mağlup oldu. Bu maçları nasıl değerlendirirsiniz? Bundan
0: şimdi
1: sonra tabii ne olur?
0: Açıkçası milli takımda büyük bir düşüş var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü Dünya Kupası'na gittiğimizde giderken büyük bir beklentimiz vardı, büyük hedeflerimiz vardı. Ama daha ilk turda büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya gibi görece olarak zayıf rakiplerin olduğu bir grupta sonuncu olduk. Bir üst tura çıkamadan ilk turda elenip dönmek zorunda kalmıştık. Oraya giderken de aslında bir takım sıkıntılarımız vardı ama oraya gidiş olmamız, bir şekilde kupaya katılmış olmamız bu sorunları bir şekilde bertaraf etmişti. Ama oraya giderken karşılaştığımız rakiplere baktığımızda, oynadığımız rakiplere baktığımızda aslında test anlamında çok güçlü rakiplerle oynamadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi Uluslar Ligi bu anlamda bizim gerçekten gücümüzün ne olacağını görmemiz açısından kritik maçlardı. Başladık, şu anki ilk iki maç sonuç hayal kırıklığı, oyun hayal kırıklığı. Bundan sonraki sürecin milli takım açısından, teknik kadro açısından, oyuncular açısından hiç de kolay gitmeyeceği, hiç de iyi gitmeyi çok net ortada. Fransa maçında tabii ilk maçtı, umutlarımız en azından kendi sahamızda kazanamasak bile kaybetmemek üzerineydi. Ama kaybettik, ama ikinci yarıda biraz kıpırdanır gibi olduk. O son Dünya Kupası yarı finalisti, bir önceki Dünya Kupası'nın finalisti Fransa karşısında özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde iyi oynadık. Ama eksiklerimizi görme adına bir test maçıydı, kaybettik. Bir sonraki maç İtalya maçına biraz daha umutlu çıktık. Yine kendi sahamızda oynuyorduk. İtalya kendi sahasında Belçika'ya 2-0 kaybetmişti ve son dönemde o gerçek güçlü İtalya'dan çok uzaktı İtalya. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şöyle bakıyoruz, son 3 Dünya Kupası'na katılamamış bir İtalya var. Kendi ülkesinde böyle bir sıkıntı yaşıyor. Yeni jenerasyonunda oyuncular istenilen performansın çok uzağında. Bizim maça gelirken zaten Belçika'ya karşı kaybetmişlerdi. Deplasmanda oynayacaklardı. Biz iç sahada seyircimize çok güveniyorduk. Eksiklerle gelmişlerdi. Biz bir çıkış yakalayabilir miyiz? Bu 3-4 maçlık mağlubiyet serisine son verir miyiz diyorduk. Ama baktık ki ilk yarım saatte milli takımımız tanınmayacak derecede kötü bir performans sergiliyor. Seyircinin desteği, tribünler tamamen dolu, büyük bir coşku. Ama yarım saat dolmadan kalemizde gördüğümüz 3 gol vardı ve sonrasında fark da artabilirdi aslında. Ama ilk yarı biterken hepimizin düşüncesi şuydu: milli takımımız bu süreci daha fazla yıpranmadan geçirebilir mi? İkinci yarıda bir şeyler değişebilir mi? Sonraki maçlara bir umut taşıyabilir miyiz? İkinci yarı başladı, oyuncu değişikleri birlikte oyunumuz da değişti. Hemen golü de bulduk, farkı 1'e indirdik ama işte o bir hastalığımız var ne yazık ki, bazen böyle oyunu öne geçtiği, gol bulduğumuzda, moralmen yükseldiğimizde basit hatalar bizi çok çabuk demoralize ediyor. Zaten İtalya maçına başlarken de 3-0 geriye düştüğümüzde oyundan çok çabuk koptuğumuzu, çabuk dağıldığımızı net bir şekilde gördük. İkinci yarıda gol attıktan sonraki süreçte de golü yiyince maç 4-1 oldu. Ondan sonraki süreçte toparlanmak, o skorun altından kalkmak tabii ki kolay değildi. Ve 4-1 bir mağlubiyette sahadan ayrıldık. İki maç oynadık, ikisini de kaybettik. Bundan sonraki iki maçı deplasmanda oynayacağız. Belçika ve İtalya'ya karşı işimiz zor. Bu turnuvaya başlarkenki hedefimiz tabii ki Uluslar Ligi'nde final oynamak, işte oralara kadar çıkmak, en azından yarı final görmek, o kategoride olan ülkeler için hedeftir. Ama bizim öncelikli hedefimiz uzun bir süre sonra A Ligi'ne yükseldiğimizde orada kalıcı olmaktı. Hı hı. Ama ilk iki maçta aldığımız sonuçlar bunu gösterdi ki işimiz gerçekten çok zor. Çünkü iki maç şimdi deplasmanda oynayacağız. Belçika ve İtalya'ya karşı. Hem bir Belçika'nın performansına baktığımızda İtalya'yı ilk maçta deplasmanda yendiler. Kendi sahasında Fransa ile berabere kalıyorlardı. Son anlarda yedikleri golle kaybettiler. Biz iki maçı da kaybettik. Teknik kadro üzerinde eleştiri yoğunluğu var. Oyuncu seçiminde yaptığı yanlışlardan bahsediliyor. Milli

0: takımımızın son 3-4 aylık süreçte sürekli kaybediyor olmanın getirdiği o moral motivasyonsuzluk bundan sonraki sürece de olumsuz yansıyacak eleştirileri var. Oyuncu tercihini yaparken teknik kadronun yanlışları olduğu belirtiliyor ki ben de buna katılıyorum. Hem oyuncu seçerken yani milli takım oluşturulurken bir takım yanlışlar yapılıyor. Bazı oyuncular kendi takımlarında çok fazla süre alamasa da milli takıma bir şekilde seçiliyor. Bu kadro istikrarı açısından, teknik direktörün tercih açısından bir nebze değerlendirilebilir, tartışma konusu olmayabilir ama sonuçlara baktığımızda yanlış olduğunu görüyoruz. Oyuncu tercihleri, sahaya çıkan 11 konusunda da zaman zaman yanlışlar yaptığını teknik direktörün Montella'nın görüyoruz. Bir önceki maçın iyi oyuncularını bir sonraki maçta dinlendiriyor mu, taktik gereği mi oynatmıyor onu tam anlamış değiliz ama sonuca bakıyoruz istediğimiz gibi değil. Şu anda 2 maç oynadık, 2 maçı da kaybettik. Bundan sonraki süreçte A liginde kalabilmek için çıkacağımız 4 maçta 7-8 puan en az toplamamız gerekiyor. Ama bu da şu anki performansa baktığımızda, oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleye baktığımızda, teknik direktörümüzün moral motivasyonuna baktığımızda çok kolay olduğunu söyleyemeyiz. Ama hep söylediğim bir şey var. Her maçın hikayesi farklıdır. Her maçın dinamiği farklıdır. Bu maçlarda beklemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Eksiklerimiz de var, onu da kabul ediyorum. Kenan Yıldız gibi çok önemli bir yıldızımız yok. Onun olmayışı büyük eksiklik. Hakan Çalhanoğlu takım kaptanı, o yok. İkisi de çok önemli oyuncu. İkisi de uluslararası düzeyde hem İtalya'da hem milli takımda oynadıkları kulüpte milli takımda geçmiş dönemlere çok başarılıydı. İkisinin olmayışı da takımı olumsuz etkiliyor. Ama oyuncu motivasyonunda, teknik direktör motivasyonunda bir eksiklik yaşadığımız kesin ve net. Onu aşamadığımız sürece biz bu tür maçlar oynamakta çok zorlanırız. Umuyorum ki 2 maçı kısa süre sonra oynayacağımız 2 tane maç var. 2 Ekim'de ve 5 Ekim'de. Önce Belçika ile sonra İtalya ile oynayacağız. 2 maçta deplasmanda olduğu için ve de 2 maçı içeride oynayıp kaybettiğimiz için daha da zor, açıkçası zorluk derecesi daha da yüksek maçlar. O ülkelerin de kendine göre hedefleri var. Ama biz bu tür maçlarda kaybettikten sonra toparlanabildiğimiz süreçleri de gördük. Ama Dünya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığı, Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçtaki hayal kırıklığı bu süreci böyle kolay atlatabilir miyiz gibi gelmiyor. Kadroyu değiştirsek sonuç alabilir miyiz? O da tartışma konusu. Umuyorum ki 2 ve 5 Ekim'de oynayacağımız maçlar Fransa ve İtalya ile oynadığımız ilk maçlara oranla çok daha farklı bir motivasyonda geçer. Oyuncularımız ve teknik kadromuz gereken dersleri çıkarmışlardır. Seyircinin tepkisi de var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. İşte medyanın tepkisi var. Oyuncular üzerine yoğunlaşan bir tepki var. Teknik kadro üzerinde yoğunlaşan eleştiri var. Bunları göz önüne aldığımızda milli oyuncularımızın milli forma altında farklı bir reaksiyon göstermeleri gerektiğine inanıyorum. En azından Belçika maçını kaybetmememiz gerekiyor. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmemiz için.
1: Peki bakalım önümüzdeki maçlarda milli futbol takımımızın performansı nasıl olacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Fenerbahçe'de tartışmalı bir mali kurul geride kaldı. Bu mali kurula, bu tabloya bakıldığında sarı lacivertler için ileride sorun oluşturabilecek olumsuz durumlar var mı? Nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: son dönemde özellikle büyük kulüplerimizin genel kurullarına baktığımızda şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bu geçmişte pek yaşanan bir durum değildi. Mali ve idari yönden farklı farklı ibra edilme gibi durumlar söz konusu. Bazen mali ibra oluyor, idari ibra olmuyor. Bazen ikisi birden olmuyor, sonra tekrar bir şey yapılıyor, genel kurul yapılıyor. Fenerbahçe'de mali konuda ibra bir sıkıntı olacağı bu genel kurul başlarken Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öyle bir tablo ortaya çıkmıştı ama sonrasında görüşmelerin ardından oy çokluğuyla Saadettin Saran yönetimi mali açıdan ibra edildi. Ama dikkat çekici nokta şuydu bence. Orada yöneticiler açıklamalarda bulundular. Fenerbahçe'nin borcunun 27 milyara çıktığı belirtiliyor ki bence çok büyük bir rakam. Fenerbahçe'nin 27 milyar, Galatasaray'ın Beşiktaş'ına yaklaşık 26-25 milyar borçları var. Yani bu kulüplerimizin İşte mali anlamda ibra konusunda yaşadığı sıkıntının iyi yönetilmediğinin de bence bir göstergesi. Ve kendi yöneticisi açıkladı Fenerbahçe'nin. Sürekli borç artıyor. İşte yıllık 592 milyon euro gelirimiz olmasına rağmen borcumuzun artıyor olması kabul edilebilir bir durum değil dedi. Başkan Aziz Yıldırım da geçmiş dönemden hala bazı futbolcuların, ki şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda olmayan bazı futbolcuların bonservisleriyle ilgili, menajer ücretleriyle ilgili ödemelerin devam ettiğini, bunları da bu süreçte sorun yaşamadan halletmek istediklerini ama mali tablonun kulüpler açısından iyi olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Yani sonuç şu, büyük kulüplerimiz taraftarın hoşuna gidecek transferler yapma adına, kadroyu güçlendirme adına, şampiyonluk hedefini gerçekleştirme adına transferler yapıyorlar. Ama öylesine borçlanıyorlar ki bu borçların altından kalkmak, bu borçları bir şekilde ödeyebilmek kısa vadede mümkün görünmüyor. O açıdan kulüplerimizin ben mali tablolarını iyi gözden geçirip bundan sonraki süreçte adımlarını atarken daha dikkatli olmaları gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü gidişatları gerçekten iyi değil. Bunu bir şekilde yöneticileri kendileri dile getiriyor. Bunun altından kalkabilmek için de rekabeti tabii ki yaşamak lazım. Şampiyonluk önemli, taraftarı mutlu etmek önemli ama kulübün de geleceğini düşünerek bu tür mali konularda atılacak adımları iyi hesaplamak gerekiyor.
1: Peki, biraz da basketbola bakalım. Evet, basketbolda Euroleague heyecanı başladı. İlk maçlardan alınan sonuçlar, uzun süre sonra 3 takımla mücadele ettiğimiz bu kulvarda bize ne vaat ediyor, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Euroleague gerçekten basketbolun bir numaralı vitrini Avrupa'da. Geçmiş sezonlarda Fenerbahçe şampiyonluklar kazandı, Anadolu Efes şampiyonluklar kazandı, Final Four'a gittik, finaller oynadık, kaybettik. Her zaman oradayız. Bu sezon Beşiktaş da bu kulvara katıldı 13 yıl aradan sonra. Onlar adına büyük bir başarı bu tabii ki. Geçen sene Euro Cup final oynadılar, kaybettiler. Büyük bir şanssızlıktı. Şimdi 3 takımla bu kulvardayız. Tabii Euroleague çok uzun bir maraton, çok maç var, çok önemli rakipler var. Real Madrid'ler, Barcelona'lar, Olympiakos'lar, Panathinaikos'lar, çok önemli kulüpler var. Onların arasından Final Four oynamak, şampiyonluk kazanmak kolay değil ama kulüpler de Fenerbahçe olsun, Anadolu Efes olsun, Beşiktaş olsun ona göre yatırım yapıyorlar. İlk maçlara baktığımızda Fenerbahçe kendi sahasında kazandı. Beşiktaş ve Anadolu Efes kaybetti. Ama ilk maçlar tabii ki kaybedilebilir. Bundan sonraki süreçte önlerinde çok önemli maçlar var. Ama şu gösterdi ki hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes hem Beşiktaş yenilenen kadrolarıyla tam anlamıyla Euroleague'e de kendi ligimize de tam hazır değiller. Niye bunu söylüyorum? Fenerbahçe ilk maçını Euroleague'de kazandı ama kendi ligimizde ki Euroleague'den birkaç gün öncesinde Beşiktaş'la Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynamıştı. Onları kazandılar. Ama kendi ligimizde oynadığı ilk maçta kaybetti Fenerbahçe. Özellikle farklı kaybetti. Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini kaybetti. Euroleague'de ilk maçını kaybetti. Lig'de de oynadığı ilk maçta Anadolu Efes'e kaybetti. Yani kadrolar yenilendi, güçlendi. Euroleague ayarında oyuncular transfer edildi. Ama hala o takım olma konusunda eksikler olduğu ortada Beşiktaş'ın. Anadolu Efes de Euroleague'e mağlubiyetle başladı ama rakip güçlüydü. Barcelona karşısında deplasmanda kaybetti. Şimdi ikinci maçını yine güçlü bir rakip Real Madrid'e karşı oynayacak. Onlar açısından zor bir fikstür açıkçası ama Anadolu Efes'in ben yeniden yapılanmasında, teknik kadroya olan güvenin yönetim tarafından ortaya konmasında bundan sonraki sürecin daha iyi değerlendirileceğini düşünüyorum. İlk maçlarda bir galibiyet, iki mağlubiyet aldık ama sürecin bundan sonrasında özellikle Fenerbahçe için, Anadolu Efes için daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra bu kulvara çıktığı için onun acemiliğini yaşıyor. Çünkü orada gerçekten çok çetin, çok güçlü rakipler var, dişli rakipler var. Beşiktaş'ın orada oynayacağı maçlarda özellikle iç sahada başa baş geçen maçları rakip kim olursa olsun kazanmak adına son ana kadar mücadele etmesi gereken bir kulvar olarak düşünüyorum.
1: Çok az süremiz var. Bir de bireysel başarılar var.
0: Evet, onlara değinmek lazım.
1: Ondan bahsederek bitirelim.
0: Boksta özellikle büyük bir Avrupa Şampiyonası'na başarı geldi. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Kadın sporcularımız 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Erkek sporcularımız 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Kadınlarımız toplam elde ettiği madalyayla Avrupa şampiyon oldu. Bu gerçekten büyük bir gurur kaynağı onlar için. Erkeklerde de sporcumuzun ağır siklet altın madalya kazanması uzun süre sonrasında büyük bir başarıydı. Bu olimpiyatlar öncesinde farklı branşlarda elde edilen başarıların tüm branşlardaki sporcularımızın motivasyonu yükseltmesi açısından son derece önemliydi.
1: Peki, bu güzel bölümle sonuçlandıralım. Çok başlık vardı. Hepsini değerlendirdik sizinle. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: katıldığınız Arzu için. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteni başlıyor. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine uyanla hesaplaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomik kurmaylarıyla bir araya geldi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi rehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine uyanla hesaplaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olmak için, fakir fukaranın hakkını, hukukunu korumak için mücadele verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana hatalar yapanların olduğunu ancak bunları temizleyerek yola devam ettiklerini ifade etti. Erdoğan, kimilerinin başı döndü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin kölesi oldu, kimilerini şeytan şaşırttı, kimileri bu kutlu davayı kirletmek için aramıza sokuldu, biz bunların hepsinden arınarak yolumuza devam ettik, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan fon soruşturmasını yakından takip ediyor. İlk andan itibaren ilgili bakanlıklara talimat veren Erdoğan, bu kez ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda fon krizi sonrası hukuki ve idari yönden alınacak tüm tedbirler ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi Kurtulmuş. Bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, açıklamasında bulundu.
2: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar bunun gidilmesi ve hesabının sorulması lazım. Bu meselenin çok önemli bir konusu da tarafı da ekonomik güvenlikle ilgili meseledir. Yani böyle krize dayanıksız bir takım fon yapılanmaları gibi, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu yerli ve yabancı yatırımcının Türk ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. Hakemler dosyası soruşturması açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları dosyaya girdi. Zanlıların bazı hakemlere görev vermedikleri, mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları öne sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin

futbola duyulan güvenin temeli olduğuna dikkati çekti. Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetmemiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'le görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'nın Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Wüst'ün Türkiye temasları kapsamında gerçekleşti. Hendrik Wüst dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Dünya enerji krizinin derinleşmesiyle alternatif arayışını sürdürüyor. Enerjide yerli üretimi artırmanın yolları masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Filios'ta bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye petrol ve doğalgazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Bayraktar 350 bin varil olan enerji üretiminin 2028'de 600 bin varile ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Sözlü Ekim ayı sonunda Karadeniz'deki görevine uğurlanacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na getirdi. Bayraktar platformun 20 yıl boyunca aynı noktada üretime devam edeceğini belirtti. Bayraktar'ın gündeminde devreye alınacak yeni Yüzer Üretim Platformu da vardı. Üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Onun ismi şu anda belli değil. İmalatı şu anda devam ediyor. Hedefimiz onu 2027 sonu gibi yurt dışından Türkiye'ye getirmek ve 2028'de de üretimde onu devreye almak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın ifadesini kullandı. Ala, bizim kılavuzumuz Silivri değil milletimizdir dedi. Efkan Ala, Özgür Özel'e tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Yeni partinin ismi değişecek mi? Tartışma devam ediyor. Anayasa Mahkemesi parti isminin hükümsüzlüğüne ilişkin talebi gündemine aldı. Yeni partiye savunma sunması için bir ay süre verdi. Özgür Özel ise yarın düzenlenecek çalışma kampında yeni isimle ilgili milletvekillerinin önerilerini alacak. Yeni Parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasıyla yürütülüyor. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın Yeni Parti milletvekili Yavuz Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık 2 yıl danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın verdiği ifade üzerine başlatıldığı belirtildi. Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkındaki soruşturma, yağma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla yürütülüyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Gazi Emir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu şüpheliler hakkında zimmet ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 4,5 yıldan 20 yıla varan hapis cezaları istendi. Türk Telekom ve Aselsan'ın birlikte geliştireceği yerli cep telefonu için geri sayım sürüyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek dedi. Pil ve kameranın rekabetçi olacak şekilde tasarlandığını belirten Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini de belirtti. Yasa dışı bahisle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli soruşturmada 12 ilde 30 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aramalarda çok sayıda dijital veriye el konuldu. Şüphelilere ait 5

305 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İçişleri Bakanlığı 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucuyla 410 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde adı geçen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Şüphelilerin örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bank Asya hesap hareketleriyle ankesörlü telefonlardan ardışık aramalara ilişkin kayıtları da saptandı. Ekipler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. DEAŞ silahlı terör örgütüne 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul'daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları belirtildi. Şüphelilerin ev adreslerinde bulunan dijital verilere ve paralara el konuldu. Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı. Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 45 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmak için yer ve imkan sağladıkları tespit edildi. Temin edilen banka hesapları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında kullandıkları belirlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerikan Başkanı Trump savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran ise şartlarını ilettiği Amerika'dan hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özür diliyorum. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Rusya-Ukrayna savaşı cephe hattını aşarak Rusya-Avrupa arasındaki gerilimi tırmandırıyor. İngiltere'den savaş Avrupa'ya döndü açıklaması geldi. Rusya da Avrupa'nın kendilerine karşı savaş yürüttüğünü öne sürdü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte da Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Rutte, Ukrayna için daha azını değil daha fazlasını yapacağız dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 3 büyük şehir de yağış bekleniyor. Ankara'da yarın sağanakla birlikte sıcaklık 19, İstanbul'da 22, İzmir'de 27 derece. İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Nepal'de şiddetli yağış bir kez daha sel ve toprak kaymalarına yol açtı. 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Sel Hindistan'da da etkisini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu fırtına vurdu. Sokaklar su altında kaldı. Güney Kaliforniya, Polo kasırgası için önlemler aldı. Meksika'da kasırga nedeniyle teyakkuzda.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 2. Bölge Müdürlüğü'nden bildirilmiştir. Balıkesir ilinin Burhaniye ve İvrindi ilçeleri sınırları içinde Kurucuoluk mevkiinde bulunan 154 kV 2.6 km uzunluğundaki Ali Bey RES-TM Marmara Adası, RES-TM elektrik iletim hattı enerji iletim hattının geçici kabı yapılacak olup 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 12'den itibaren 154 bin volt gerilim uygulanacağından

direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikedir, önemli duyurulur. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine uyanla hesaplaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı devre arasında kadroya bir veya iki takviye daha yapmaya çalışacaklarını söyledi. Süper Lig yayın ihalesi hakkında da konuşan Adalı, 500 milyon doların altına evet deme niyetlerinin olmadığını belirtti. Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal takımına girilecek yoğun döneme fiziksel ve taktiksel olarak hazırlıyor. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Terfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes de saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Arsaev yarın ikinci ön eleme turu rövanş maçında Minsk ile karşılaşacak. İlk maçı 4-1 kazanan Sarı Lacivertliler rakibini elemesi halinde son 16 turuna yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir 12, İstanbul, İzmir, Sakarya 16, Bursa, Çanakkale, Edirne, Manisa, Aydın ve Gaziantep 15, Antalya 20, Adana 19, Sivas, Yozgat, Muş ve Bingöl 11, Samsun ve Ordu 17, Trabzon 18, Erzurum ve Kars 6, Diyarbakır 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmekte. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15 ila 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara-Kahramankazan Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahramankazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.

0: Türkiye'nin değerleri.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.
1: Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Bir dakika. Bor, metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Dünya rezervlerinin %72'sini topraklarında bulunduran ülkemiz, bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir illerimizde önemli bor madeni ocakları bulunur. Ülkemizde bor, ham ve yarı işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara satılmakta, dünya bor talebinin yaklaşık %37'sini karşılayarak pazarda birinci sırada yer almaktadır. Bor ürünleri inşaat sektöründen tenis raketi yapımına, yanmaz tekstil ürünlerinden cam sanayine, sağlık sektöründen kağıt yapımına, araba hava yastığından nükleer uygulamalara, kimya ve deterjan sektöründen füze yakıtına, elektronik ve iletişim sektöründen tekstil boyalarına, tarımdan fotoğrafçılığa, otomotiv sektöründen kozmetiğe kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.
2: Bir dakika. Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Engin Önal. Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirdiği ülkemizin sözlü anlatım mirasını konuşacağız. Kimi zaman bir ninenin torununa anlattığı masalda, kimi zaman bir ozanın sazından dökülen dizelerde, kimi zaman da kuşaktan kuşağa aktarılan bir efsanede saklıdır bir toplumun hafızası. Yüzyıllar boyunca yaşayan bu anlatılar, bir milletin kültürünü, değerlerini, hayata bakışını ve ortak belleğini geleceğe taşır. Bu miras yalnızca geçmişi anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve geleceğe neleri taşımamız gerektiğini de hatırlatıyor. Peki dijital çağda sözlü kültür nasıl ayakta kalıyor? Genç kuşaklar bu mirasa ne kadar ilgi gösteriyor? Sözlü anlatımlar neden hala önemli ve bu değerler nasıl korunabilir? Bugün stüdyomuzda somut olmayan kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olan sözlü anlatımları tüm yönleriyle ele alacağız. Kültürel hafızamızın sesi olan bu eşsiz mirası birlikte keşfedeceğiz. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emine Çakır. Sayın Çakır, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Hoş buldum Funda Hanım, çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Emeği geçen herkese de teşekkürlerimi arz ederim, sağ olasınız.
0: İzninizle sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtmak isteriz.

0: Doçent Doktor Emine Çakır, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Çakır, Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2005 yılında lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Emine Çakır, 2011-2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bu bölümde doktora eğitimini 2017 yılında tamamladı. 2020 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümüne doktor öğretim üyesi olarak atandı. 2023 yılında doçent unvanını alan Emine Çakır, halen aynı bölümde bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Türk Edebiyatı İsimler Projesi, Türk Edebiyatında Eserler Projesi, Anadolu Masalları Projesi, Türk Masalları Külliyatı Projesi'nde editör olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlandı. Sözlü anlatımlar, toplumsal uygulama ve ritüeller araştırma alanları içinde yer alıyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Çakır. İzninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Somut olmayan kültürel miras kavramı öncelikle nedir? Dinleyicilerimize bunu anlatabilir misiniz ve bu kapsamda hangi kültürel miras unsurları ele alınabilir?
1: Az önce siz de ifade ettiniz, UNESCO ile ilişkili bir kavram. UNESCO dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Bilim, kültür, eğitim kurumu geliyor. Biliyorsunuz ki 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplumlar kaos içerisindeyken evrensel barışı sağlamak adına UNESCO kuruluyor. Akabinde toplumların evrensel barışı neyle sağlayabileceği bilimle, eğitimle ve kültürle anlaşılıyor. Akabinde kültürel miras korumak için politikalar geliştiriyor. Bunlar daha çok maddi, yani somut kültürel miras üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani tarihi yapılar korunuyor, tapınaklar korunuyor, binalar korunuyor, heykeller korunuyor. 2003 yılına gelindiğinde şu fark ediliyor. Biz hep binaları koruduk ama tarihi yapıları koruduk ama bu binaların etrafında bir gelenekler, yani elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz ama kaybolmakla da karşı karşıya kalan geleneklerimiz var. Somutla birlikte somut olmayanın da korunması gerektiği UNESCO ile birlikte 2003 yılında gündeme geliyor. Bu sözleşme imzalanıyor. Türkiye bu sözleşmeye 2006 yılında taraf oluyor. 30 ülke ilk başta tam bundan 20 yıl önce baktığınız zaman sözleşmeye taraf oluyor Türkiye. O zaman 30 ülke, şu an baktığımız zaman 185 ülkenin bu sözleşmeye taraf olup imzaladığını görüyoruz. Bu sözleşmeyi imzalamak demek aslında somut olmayan kültürel mirasta kültürü koruyarak, aktararak, gelecek kuşaklara yaşatarak taahhüt ediyorsunuz. Yani bunu sadece arşivledim, işte müzelere kaldırdım, cam mekanların arkasına koydum değil. O nesneyi ve o nesne etrafındaki kültürel mirası işte dede, torun, nene, torun şeklinde bilginin öğretilerek aktarılmasını, yaşatarak aktarılmasını esas alan bir sözleşme. İlk başta bize öğrencilerimiz de söylüyor, hocam neden somut olmayan kültürel miras diyoruz da soyut demiyoruz? Yani hani öncelikle bunu da vurgulamak isterim. Şöyle ki, bu uluslararası terminolojide bir kavram. Bu kavram üzerine de makaleler ve tartışmalar var. Özellikle Profesör Doktor Mehmet Öcaloğuz hocamızın tartıştığı bir makalesi var. Merak edenler de bakabilirler. Bu kavram bir çeviri kavram. Yani somutun zıttı soyuttur. Hani gündelik hayat içerisinde evet ama intangible cultural heritage kelimesi, intangible kelimesini Türkçe'ye somut olmayan diye çevirdiğimiz için onun yerine soyutu koyamıyoruz. Öncelikle onu belirteyim. Çünkü bizim Ankara'da somut olmayan kültürel miras müzemiz var. Orada çocuklar ziyaret ettiklerinde bu soruyu da soruyorlar. Aslında şunu söylüyoruz, yani nesne ve nesneyle beraber aslında o usta çırak intikali varsa, o bilgi, geleneksel bilgi varsa, gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız, o somut olmayan olarak ifade ettiğimiz bilginin de korunması. Mesela Azerbaycanlar bunu gayrimaddi olarak çevirmişler kendi dillerine. En nihayetinde mesela bir örnek verebiliriz. Karagöz tasvirini gözle görebiliyorsunuz. Maddi bir şeydir değil mi? Somuttur. Ama orada göremediğimiz şey ne vardır? Bir ustanın çırağına tasvirin nasıl yapılacağına dair anlattığı bilgi soyuttur. Yani somut olmayandır. Aynı zamanda onun nasıl oynatılacağı, o içeriğin, bilginin ne olacağı, içeriğin ne olacağına dair bilgi de somut olmayandır. Aslında somut olmayan kültürel miras kavramı kapsayıcı, somutu da içine alan, somutla beraber sözlü toplumsal uygulamalar ne içerisine giriyor diye de sormuştunuz ya, içerisine giren 5 ana dal altında toplayabiliriz, yani 5 madde altında ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi bugün de konuşacağımız sözlü anlatımlar. Diğeri gösteri sanatları, bir başkası toplumsal uygulamalar ve ritüeller, bir diğeri doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, son olarak da el sanatlarını somut olmayan kültürel mirasla ilişkili olarak koruma politikasından bahsediyor. Aslında bu politik de bir kültür politikasına da evrilen bir şey. Çünkü bu sözleşmenin amaçlarından birisi kültürel çeşitliliği sağlamak. Yani korurken yerel, çünkü küreselleşmeden bahsediyoruz, globalleşmeden, tek tipleşmeden bahsediyoruz. Herkesin birbirine benzediği, birbiri gibi giyindiği, birbiri gibi yediği ya da birbiri gibi müzik dinlediği bir ortamdan bahsediyoruz. O zaman yerelde kalan kültürler ne olacak? Onların korunmasını işte bu sözleşme taahhüt altına alıyor. Yani yereldeki kültür ulusala taşınsın, ulusaldan da evrensele taşınarak koruma altına alınsın şeklinde böyle bir politikası var. Aynı zamanda ne yapıyor? Devletler arasındaki uluslararası işbirliğini güçlendiriyor sözleşme. Dediğim gibi bugün 185 ülkenin bir masada toplanması ve insanlığın yararına evrensel barışı destekleyecek politikalar, kültürel politikalar yapması da çok önemli baktığınız zaman. Kültürel çeşitliliğe katkı sağlamak ve somut olmayan kültürel mirası temel olarak koruduğunu söyleyebiliriz. Taraf ülkelere de düşen elbette sorumluluklar var. Yani siz herhangi bir unsurunuzu alıp hemen koruyacağım deyip koruyamazsınız. Belli bir dosyalar hazırlamanız gerekiyor. Komisyonlarınızın bu kültürel sunduğunuz kültürel mirası yaşattığınıza, aktardığınıza, sizin geçmişinizde bunun var olduğunu, yani icat edilmiş bir gelenek olmadığını, folklor olmadığını, sizin zaten geçmişte gelen ve şu anda da bunu aktardığınızı, eğitim kurumlarınızda, örgün, yaygın kurumlarınızda aktardığınıza, aile içerisinde buna dair faaliyetler yaptığınızı ispatlamanız gerekiyor. Bu açıdan koruma ve yaşatma politikalarını da geliştirdiğini, devletlerin, taraf devletlerin böyle bir sorumluluk içerisinde olduğunu, adaylık dosyaları hazırlamak gerektirdi. Öncelikle de envanter hazırlamakla işe başlamaları gerektiğini ifade edebiliriz.
0: Sayın Çakır, UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesinde Türkiye'ye ait sözlü anlatımlar ve anlatım gelenekleriyle ilişkilendirilebilecek unsurlar nelerdir? Bizlere bilgi verebilir misiniz?
1: Bu listede aslında iki temel listemiz var. Bir tanesi insanlığın somut olmayan kültürel miras listesi. 30 tane unsur bu listeye kaydedildi. 3 tane de acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listemiz var. Kısaca bu listemizde neler var onlardan bahsedeyim. Türkiye 2006 yılında bu sözleşmeye taraf olduktan sonra ilk unsurumuzu 2008 yılında kaydettirdik. Meddahlık geleneği, Mevlevi Sema Töreni, Karagöz, Aşıklık Geleneği, Kırkpınar Yağlı Güneş Festivali, geleneksel sohbet toplantıları, Alevi Bektaşi Ritüeli Sema, Türk Tören Keşke Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahve Kültürü, Ebru, Türk Kağıt Süsleme Sanatı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü, Geleneksel Çin Sanatı, Nevruz, Dede Korkut Mirası, Geleneksel Türk Okçuluğu, Minyatür Sanatı, Hüsnü Hat. Bunlar liste çoğalıyor. Acil koruma gerektiren listede ise ıslık dilimiz, ahlat taş işçiliği ve zeytin yetiştiriciliği yer almakta. Sözlü anlatımlarla odaklı olarak hangilerini zikredebiliriz? Özellikle az önce sorduğunuz sorudan hareketle. Meddahlık geleneğini, aşıklık geleneğini, Dede Korkut mirasını ve Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneğini doğrudan sözlü anlatımlarla ilişkilendirebiliriz. İlk unsur meddahlıktı listeye kaydettirilen. Bildiğimiz üzere meddahlık tek kişinin oynadığı jest ve mimiklere dayalı, işte elinde bir sopası ya da bir mendiliyle taklitler yaptığı meddahın bir sanat. Burada ne yapıyor? Hikayeler anlatıyor. Aslında sözlü kültür unsurlarımızı aktarmış oluyor. Aşıklık geleneğinde de ne görüyoruz? Saz eşliğinde aşığın hem bireysel konuları hem de toplumsal meseleleri ayna tutacak şekilde ahlaki değerleri şiirler ve türkülerle aktardığını görüyoruz. Burada da usta çırak ilişkisinin çok önemli. Yani bir unsurun bununla ilişkili olarak Kültür Bakanlığı'nda mesela meddahlıkla da ilişkili olarak sanatçı tanıtım kartları veriyor Kültür Bakanlığı. Ya da yaşayan insan hazinesi seçiliyor. Mesela Şeref Taşlıova yaşayan insan hazinesi almış bir sanatçımızdı. Allah rahmet eylesin. Meddahlıkta da mesela bir unsur Kültür Bakanlığı sanatçı tanıtım kartı alabilmesi için sorulardan birisi çırak yetiştirdiniz mi? Bir ustanın elinden geçiyor musunuz? Aktarım konusunda neler yapıyorsunuz? Aslında lokomotifini oluşturan şey somut olmayan kültürel mirasta sözlü anlatımlar özelinde de olsa sürdürülebilirlik. Bunun aktarımı sadece dediğim gibi arşivledim, dijitalleştirdim, bir yere koydum değil. Bunun işte gündelik hayatın içerisinde ben bunu aktarıyorumu ispatlamış olmanız gerekiyor. Diğer bir unsurumuz da çok önemli. Dede Korkut mirası. Dede Korkut da aslında Türklerin, Oğuzların işte 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünüyor. Anadolu'ya ilk yerleşim, Türklerin yerleşim

0: hukukunu halk hekimliğinden halk baytarlığına, halk takviminden halk mimarisine nasıl beslendiğimizi bizlere veren, örfümüzü töremizi veren çok önemli bir sözlü anlatım unsuru. Hem manzum hem mensur bir yapı içerisinde destan ve halk hikayesi özelliğini taşıyan bir miras unsurumuz. 2018 yılında da Dede Korkut mirası somut olmayan kültürel miras listesine kaydedildi. Diğer bir unsurumuz ise fıkra anlatma geleneği. Fıkra anlatma geleneğinde de en önemli unsurun aslında Nasrettin Hoca özelinde Türk mizahını görüyoruz. Zekasını, hazır cevaplılığını görüyoruz. O açıdan da 2022 yılında da bu unsurumuz aslında somut olmayan kültürel miras listesine kaydedildi. Zikretmediğimiz bir şey var. Bazı unsurlar tek bir ulusa ait kaydettirilebilirken bazı unsurlar ise çoklu dosya olarak kaydettiriliyor. Nasrettin Hoca, Dede Korkut bunlardan birisi ya da Hıdır Ellez vesaire, Nevruz birden fazla topluma ait olabilir. Sadece Türkiye Anadolu sahasıyla da sınırlı tutmamak lazım. O unsuru diyelim ki Nevruz'u farklı milletler de kutluyor. Çoklu bir dosya olarak da listeye kaydettirebilirsiniz.
1: Peki bu unsurlardan Dede Korkut ve Nasrettin Hoca bize Türk toplumunun hangi özelliklerini anlatır?
0: Dede Korkut özelinde söylemem gerekirse öncelikle aile ve toplum bağlarının güçlü olduğunu ortaya koyar. Diğer bir unsur ise cesaret, kahramanlık ve dayanışma değerlerini vurgular. Biz mesela kahraman Dede Korkut'taki hikayelerdeki kahramanlarda şunu görürüz. Kahraman evet fiziken güçlüdür, kaslıdır ama bu yeterli değildir. Aynı zamanda cesur olmalıdır, korkak olmamalıdır. Bu da yeterli değildir. Aynı zamanda zekası da, aklen de zeki olması gerekir. Yani birden fazla niteliklere sahip olduğunu kahramanın Dede Korkut anlatılarında görebiliyoruz. Aynı zamanda ne görüyoruz Dede Korkut'ta? Büyüklere saygı, bilgelik ve öğüt alma anlayışlarını görüyoruz. Yani el öpme töresini görüyoruz. Hürmeti eşlerin birbirleriyle hitaplarını görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini görüyoruz. Paylaşımı görüyoruz. Onun dışında misafirperverlik, cömertlik ve paylaşma kültürünü görüyoruz. Dede Korkut'ta Ozan'ın çok fazla gezdiği için orada bir atasözü de geçer. Erin kim cimrisi, kim cömerti, kim bilir? Ozan bilir. Çünkü düğünlere davet ediliyor. Toplumda işte Dede Korkut anlatılarında da ne var? Vardır. Beylerin özellikle açları doyurma, çıplakları giydirme üzerinden ziyafet verme, şölen verme, ağırlama kültürünü görüyoruz. Çocuksuzluk motifini görüyoruz. Allah'a işte alkış ve kargış, dua ve beddua kültürünü görüyoruz yine Dede Korkut'ta. Kısaca geleneklere, törelere ve ortak değerlere önem verdiğini Dede Korkut'ta görmemiz mümkün. Nasrettin Hoca'da ise az önce de ifade ettiğim gibi mizah anlayışını, olaylara farklı bakabilme yeteneğini görebiliyoruz. Zekayı, hazır cevaplılığı ve pratik düşünme ön plana çıkıyor. Ve toplumsal sorunlara da hem eleştirel bakmayı hem de hoşgörüyle bakmayı da yine görebiliyoruz. Adaleti, dürüstlüğü, alçak gönüllülüğü ve sağduyuyu da yine Nasrettin Hoca ve fıkraları aracılığıyla görebiliyoruz. İnsanların hatalarından ders çıkartabileceğini görebiliyoruz. Kısaca bu anlatılar toplumsal belleği aynı tutan, kültürel belleğimizi koruyan anlatılar. Bugün dijital ortamda da görebiliyoruz. Çizgi film olabiliyor Dede Korkut'un ya da Nasrettin Hoca'nın kültürel sürekliliğinden söz etmemiz mümkün.
1: Türkiye'nin Değerleri programında bugün somut olmayan kültürel miras ve sözlü anlatımları konuşuyoruz sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Toplumsal Uygulamalar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emine Çakır. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Çakır, sözlü anlatımlar bir toplumun kültürel kimliğini nasıl güçlendirir? Sözlü anlatımların toplumsal işlevleri nelerdir?
0: Sözlü anlatımların birçok işlevi var aslında. Öncelikle toplumun ortak hafızasını oluşturur ve geçmişle bağ kurmasını sağlar. Temelde işte eğitici işlevinden bahsetmemiz mümkün. Ahlaki değerleri, yaşam deneyimleri geleceğe aktarır. Sonrasında birleştirici, yani toplumun dayanışmasını, yardımlaşmasını sağlar. Kültürel aktarıcı işlevinden de bahsedeceğimiz zaman bilgilerin de geleneksel bilginin de kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılmasını sağlar. Bunlar olurken de aslında toplum eğlenir. Eğlendirme işlevini de göz ardı etmemek gerekir. Ritüelleri yaptığınız zaman o insanlar bir araya geldik zaman eğlenirler. Keyifli zaman geçirirler, paylaşımda bulunurlar. Aynı zamanda muhakeme etme, yani eleştirel işlevinden de bahsetmiştik. Mizah ve anlatılar yoluyla meselelere eleştirel bakmayı ve tartışmayı sağlarlar. Bir diğer unsur olarak da aslında işlevsel anlamda en önemli aslında toplumu toplum yapan ve bir arada tutan şey ben kimim, biz kimiz dediğim şey bir topluma ait kimlik oluşturma işlevinden bahsedebiliriz. Kendine ait hissettiği topluma dair sorumluluk hissetme ve

0: Onu geleceğe taşıma işlevinden kısaca söz edebiliriz. Birçok işlevi var.
1: Son olarak günümüzde teknoloji ve şehir yaşamı bu geleneklerin sürdürülmesine nasıl etkiliyor? Sizce bu kültürel miras unsurlarının gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılmalıdır?
0: Etkileme konusunda aslında her iki taraftan da bakabiliriz. Yani teknoloji ve kentleşmenin kültürel mirası ve sözlü anlatımlar özelinde hem olumlu hem olumsuz tarafı olduğunu söylememiz mümkün. Olumlu tarafı ne dediğimizde diyelim ki teknoloji sayesinde masallarımız, destanlarımız, fıkralarımız, halk hikayelerimiz video ses kaydına alınabilir ya da dijital arşivler yoluyla korunabilir. Mesela diyelim ki onların dijital yolla paylaşımı da daha kolay artık. Gençler geniş kitlelere dijital vasıtasıyla diyelim Dede Korkut'la alakalı bir karikatürü ya da bir görseli çok rahat mizah yoluna dönüştürme gücüne sahipler. O açıdan önemli, yani dijitalin paylaşma ve yayma konusunda işlevsel ve olumlu bir rol olduğunu görüyoruz. Olumsuz anlamda ise baktığımız zaman artık şehirleşme ve dijitalleşme ile beraber usta-çırak ilişkilerinin azaldığını görüyoruz. Bu da neye neden oluyor? Sözlü kültürün zayıflamasına neden oluyor. Sürekli hızlı tüketme kültürü de yine bu kültürel mirasın geleceğe aktarılması konusunda, sekteye uğraması konusunda engel. Bazı gelenekler de günlük yaşamdan unutulmasına neden oluyor. Bu konuda ne yapılabilir denildiğim zaman aslında okulların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, medyanın, aslında saç ayağa baktığımız zaman aile, tamam, bir ayağını aile oluşturuyor ama diğer ayağını çocuk bunu ailede öğrendiği şey okula da karşısına çıkması gerekiyor. Medyada da izlediğinde, reklamlarda da, sokakta da karşısına çıkması ya da maruz kalması gerekiyor ki gerçek bir öğrenmenin gerçekleşmesi için. Sözlü anlatımlarla alakalı atölyelerin düzenlenmesi, halk eğitimlerde kursların yapılması yine bu kültürel mirasın gelecek kuşağa aktarılması için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirdiği ülkemizin sözlü anlatım mirasını konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Toplumsal Uygulamalar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emine Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve paylaştığı bu önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sağ olasınız.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu hafta size sesimizi teknisyen arkadaşımız Engin Önal ulaştırdı. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bir dakika.
1: Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan ülkemizin kara sınırlarındaki komşuları batıda Yunanistan, kuzeybatıda Bulgaristan, doğuda Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran, kuzeydoğuda Gürcistan, güneyde Suriye, güneydoğuda Irak'tır. Kara sınırlarımızın uzunluğu 2949 kilometredir. En uzun kara sınırımız 877 kilometre uzunluğuyla Suriye, en kısa kara sınırımız 18 kilometre uzunluğuyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti iledir. Komşu ülkelere açılan 20 tane kara sınır kapımızın yanı sıra 7 tane de demiryolu bağlantılı sınır kapımız vardır. Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılan ülkemizin en işlek sınır kapılarından Kapı Kule, dünyanın en yoğun sınır kapısı olarak ikinci sırada yer alırken Avrupa'nın da en yoğun sınır kapısı olarak bilinir.
0: Bir dakika.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Peygamber zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata adında bir kişi yaşadı. O kişi Oğuzların tam bilicisiydi, ne derse olurdu, gaybdan türlü haberler verirdi. Yüce Allah onun gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata Oğuz kavminin sorunlarını çözerdi. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya danışmayınca yapmazlardı. Her ne buyursa kabul edip sözünü tutarlardı. Dede Korkut söylemiş: Allah Allah demeyince işler olmaz. Kadir Tanrı vermeyince kişi zenginleşmez. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vakti gelmeyince kimse ölmez. Ölen kişi dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin Karadağ yumrusu kadar malı olsa, yar toplar yine ister. Nasibinden fazlasını yiyemez. Kabararak sular taşsa deniz olmaz. Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez. Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz. Yapağlı yeşil çimen güze kalmaz. Eski pamuk bez olmaz. Eski düşman dost olmaz. Sevgili dinleyiciler, 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen Dede Korkut mirasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu programımızda Dede Korkut mirasını halk felsefesi bağlamında ele alıyoruz. Konuğumuz Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hocam, evvela halk felsefesi nedir ve Türk halk felsefesi toplumun tarihsel tecrübesi, kültürel üretimleri ve etik anlayışı üzerinden nasıl şekilleniyor? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
2: Çok güzel, iyi derim. Siz cevabı verdiniz zaten. Okuduğunuz kısım Dede Korkut mukaddimesi baştan sona halk felsefesi
1: çok,
2: zaten.
1: Çok çok güzeldi değil
2: tabii,
1: mi?
2: Baştan sona halk felsefesi. Dede Korkut bizim için çok çok önemli bir bilge. Niçin? Okuduğumuz kısımda dahil olmak üzere mukaddimeden sonuna kadar o hep bir Oğuz bilgesi olarak anlatır halk felsefesinin ne olduğunu zaten. Tabii ki bizim akademik olarak yaptığımız tanımdan bahsetmiyorum ama anlattığı her şey halk felsefesi. Kısa bir tanımla şöyle söyleyeyim, sonra da örneklemeye başlayayım. Tabii daha ki rahat anlaşılır. Türk kültürünün en eski dönemden en uzak geçmiş itibariyle kolektif olarak ürettiği bütün folklorik ürünler ve bireysel olarak ürettiği ürünlerin tamamıyla oluşan dünya görüşü. Nedir onlar? Şimdi siz masaldır, mittir, halk hikayesidir, atasözüdür, deyimdir, aklınıza ne geliyorsa bu üretimler, bunlara folklor üretimleri deriz biz. Bu folklor üretimlerinde hep bir

0: felsefeyi güdersiniz. Hep bir hayat anlayışı anlatılır. Toplumlar hayat felsefeleri kendilerini oluştururlar. Buna halk bilgisi diyoruz. Mesela halk bilgisinin içinde ne var? Halk ekonomisi, halk hekimliği, efendim halk mimarisi, halk takvimi, halk matematiği, halk mutfağı, halk etik anlayışı. Tümüyle oluşturduğu bir bütün. Yani halk felsefesi bir şemsiye. Altında da birçok şeyle bir araya gelerek büyük bir yapılanmayı gösteriyor. Ben bunu çocukların legolarına benzetiyorum. Hmm. Küçük legolar
1: evet,
0: var ya.
1: Onlar birleşince her, bir bütün oluşuyor.
0: Bir bütün haline getiriyor. Dolayısıyla halk felsefesi bir nereden geliyor onu da hemen bir bahsedeyim. Şimdi Orhun abilerine bakıyorsunuz ki ey Oğuz beyleri. Yer çökmedikçe, gökyüzü inmedikçe senin dirliğini, birliğini kim bozabilir der mesela. Gene de aynı şey bizim töremizi, yasamızı kim bozabilir diye devam eder. Dolayısıyla siz Orhun abidelerinden bu yana bir felsefeyi getiriyorsunuz. Türk toplumu bu felsefeye göre yaşıyor zaten. Nedir bize düşen görev? Çağımızda tabii teknolojinin etkisiyle veya bir sürü toplumla iletişim etkisiyle bazı yerlerde aksaklıklar yaşamaya başladık. Tıkanmalar oluyor toplumda. Bunu dile getiriyor zaten herkes. İşte bu tıkanmayı gidermek için de bu halk felsefesinin ön plana çıkartması lazım. Ne yapacak bunu? Akademisyen kendi alanında çalışacak. Efendim romancı kendi alanında çalışacak. Sinema kendi alanında. Ama hep birden bir koldan yürüyüp o formatlara geri dönmenin sağlanması gerekiyor. Bu bir amaç olmalı bence. Hı hı. Şimdi bunu Dede Korkut nasıl yapmış? Kendi döneminde Dede Korkut bunu sürekli yapıyor zaten. Anlatılarda milleti toparlamak amacıyla yaptığı sürekli bir anlatı var. Benim bir çalışmam daha var. Dede Korkut Etik İndeksi Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Metaetik Kuram. Ben bunu kendi kuramımla çalışıp içindeki etik felsefesini ortaya koydum. Buna göre Dede Korkut'ta 176 tane etik değer var. Bunun 126 tanesi olumlu, 43 tanesi, 47 tanesi olumsuz. Şimdi bakar mısınız şu olaya?
1: Evet.
0: Yani bakalım olaya, böyle bir şey var mı? Hani yani gerçekten iddialı bir kitap bu. Son derece iddialı. Ve her etik değerin bağlamı var. Bağlam nedir? Biz sizinle şu an burada oturuyoruz ya. Hı hı. Bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet. Sohbetimizin bulunduğu yer neresi? Saat kaçta oldu? Kiminle? Neden oldu? Ne yaptık? Ne? Bunlar hep bağlamı verir. Şimdi Dede Korkut'a baktığınız zaman etik değer havada kalmıyor. Bağlamı var. Kim demiş? Ne demiş? Nerede demiş? Nasıl demiş? Hangi hikaye sonucunda oluşmuş? Dolayısıyla bir bağlamla
1: çok
0: anlatıyor.
1: Detaylı çok bilgiler detaylı bilgiler var.
0: Çok. Hı-hı. Ve bizim ne yapmamız gerektiğini örnekleyen. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Bamsı Beylek hikayesinde Dede Korkut'un ne kadar önemli olduğunu örnekleyelim. Hı-hı. Bamsı Beylek hikayesinde Deli Karçar var. Şöyle özetleyeyim hemen kısaca. Bamsı Beylek ile Banu Çiçek birbirine aşıklar.
1: Evet.
0: Evlenmek istiyorlar. Ama Banu'nun bir abisi var. Adı da Deli Karçar. Ama bunu biz akli dengesi bozuk anlamında almayalım. Hani halk arasında deli dolu insanlar vardır yani böyle.
1: Evet, düşünmeden şey hızlı hareket
0: aynen,
1: eder.
0: Aynen öyle. Deli Karçar böyle bir tip. Vermek istemiyor kardeşini. Ve çok garip bir istekte bulunacak Dede Korkut'tan şimdi. Dede Korkut'un gitmesine karar veriyorlar. Neden? Çünkü tamam bilici o. Böyle bir delinin karşısına ikna etmek için ondan başka gönderilecek kimse yok. Gönderiyorlar Dede Korkut'u. Yalnız giderken bak. Şimdi burada ilk etik değerimiz ne? Ne öğretiyor bize bakın? İki tane at istiyor. Birine binecek, biri yedeğinde olacak. Neden? Çünkü Karçar'la arasında bir problem çıkarsa, o at giderse gümbürtüye geri dönmesi için yedek at lazım yanında. Bak, tedbirli ol diyor ilk. İlk yapacağın hareket.
1: Çok
0: tedbir.
1: Önemli.
0: Müthiş önemli. Hı hı. Yani akıl yürütmek o kadar önemli ki Dede Korkut'ta. Tedbirli ol. Gidiyor Karçar'la görüşmeye. Karçar çok garip bir istekte bulunuyor ondan. Bence 1000 tane deve, 1000 tane koyun, 1000 tane kuyruksuz ve kulaksız köpek. Bakar mısınız? 1000 tane de pire istiyor. Şimdi bu ne demektir? Yapma. Yani ben vermeyeceğim zaten. Ama Dede Korkut bu yani. Bu yapacak bunu zaten yaptı. Şimdi öncelikle bunları söylüyor ve ardından bir kavga ortamı çıkartıyor. Dede Korkut da kılıcını kaldırıyor. Onu öldürecek. Dede Korkut bir dua ediyor. Ellerin kurusun. Ve Karçar'ın eli havada asılı kalıyor kılıçla birlikte. Böyle kalıyor. Şimdi bak hareket edecek edemiyor. Yapacak yapamıyor. Bu sefer diyor ki dede affet beni ya. Affet diyor benim kolum insin aşağıya. Hemen orada bir dua daha okuyor Dede Korkut. Onun kolu aşağı iniyor. Şimdi bu rivayet, bu anlatı. Ha doğru ya bunda değiliz. Neredeyiz? Dede Korkut'un dediğinin Allah tarafından geri çevrilmediğini görüyoruz biz burada. Bu kadar önemli bir insan.
1: İçindeki manaya bakıyoruz
0: aynen
1: aslında.
0: Öyle. Manaya bakıyoruz. Yani doğru ya bu önemli değil. Halkın gözünde de bunun bir önemi yoktur. O doğru. Bunları psikologlar baksın. Başkası baksın. Yani biz burada bize ne anlatılmak isteniyor? Bu hikaye anlatılmış. Peki işlevi nedir? Üzerimizdeki şey

0: nedir? Buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Öncelikle ne gördük? Bak diyor, sen mutlaka yanına bakmak zorundasın sağına soluna bir yere giderken. Tedarikli git. İkincisi bak, düşündüğüm başıma geldi. Dolayısıyla şimdi ben ikinci atla döneceğim. Ya burada bu olayı yaşadık. Ama burada da ne var? Dede Korkut bir kutsal kişilik de var aynı zamanda. Kolu indirmesine sağlıyor. Olmasaydı şayet ne olacaktı? Sen atınla kaçmak zorunda kalacaktın. Öbürünü alacaktın, gelecektin. Şimdi döndüğü zaman da güzel bir kısım vardı. Orayı da belirteyim. Karçar kızı verdi, tamam alacak da bunları getirdikten sonra yapacak. Anlaştı Dede Korkut. Dönüyor obaya. Soruyorlar. Oğlan mısın, kız mısın? Şimdi eskiler bizde, Orta Asya dönemine hemen değineyim, kadın ve erkek eşit. Anadolu'ya geldikten sonra kadının erkeğin eşitliği biraz değişiyor. Arap kültüründen etkilenmeyle kadın biraz daha eve kapanıyor. Dolayısıyla yazıya geçirildiği yüzyılda böyle bir soru var. Erkek misin, kız mısın? Kızsan kötü cevap gelecek. Sen erkeksen iyi cevap. Hani derler ya halk arasında da hala, bu da halk felsefesi, bu da halk bilgisinin bir sonucu. Hani sessizlik olur, biri kız doğurdu. Yani yazık.
1: Belki oradan geliyor.
0: Tabii tabii, halk felsefesi. Evet. Yani yazık, ömür boyunca sessiz kalacak çünkü. Bak, sessizlik, sükut nedir? Altındır. Yani bunlar hep, buna biz kültürün bozuk işlevi diyoruz. Bu da kültür sonuçta. Ama bozuk işlev.
1: Evet. Ne?
0: Bozuk iş çünkü sonucu yanlış, bozuk getiriyor. Evet, yanlış algı. Oysa ki bizim öz kültürümüzde, Orta Asya'da bu yok. Öyle değil. Kadın erkek eşit. Bamsı ile Banu güreşecekler birazdan, değineceğim. Kılıçlaşacaklar.
1: Evet.
0: Buğra Hatun çıkıp bas bas bağıran bir kadın. Zaten hükümdarın eşi ve babası da hükümdar ayrıca. Dolayısıyla hani alp kadın tipi var orada. Dede Korkut'la ilgili bir başka örneğe daha değinmek isterim. Uşun Kocaoğlu Seyrek boyuna bir bakalım. Orada da bir olağanüstülük söz konusu, kutsiyeti ortaya koyuyor çünkü. Şimdi Segrek'le Egrek iki kardeşler. Hı. Ama Egrek yaptığı yanlış, hatalı bir davranışla kendini ispatlamak için düşmana tedariksiz gittiği için tutsak düşüyor. Segrek de abisinin tutsak düştüğünden haberdar değil. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Biz doğuştan kurtarıcı milletleriz. Bakın böyle bir algı vardır. Gerçekten bazı milletler yönetilir, bazıları yönetirler.
1: Biz
0: yöneticiyiz. Hı hı. Devlet kuranız başından itibaren. Dolayısıyla mağdur olanı her zaman koruruz. Bizim özümüzde bu var. Bakın birileri mağdur durumda olsun, suçlu bile olsa biz halk olarak onu korumaya kalkarız. Bu da halk fikri çünkü, buradan geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla söylemezler tutsak olduğunu anne baba evlatların diğer evlada. Çünkü onda koruma zihniyeti var ya, gidecek savaşmaya çocuk. Bir tane kalmış, kayıp mı edeyim yani? Söylemiyor, gizliyor. Gizleniyor fakat bir çocuğa tokat atıyor, o terbiye vermek için yani, böyle gezme diye. O da diyor ki öksüze vurulur mu? Bakın bu da halk fikri. Öksüze niye vuruyorsun? Sen diyor bana vuracağın kadar git tutsak olan abini kurtar önce.
1: Oradan çıkıyor gerçek.
0: Oradan gerçek ortaya çıkıyor. Hmm. Çocuk da yollara düşüyor abisini bulup kurtarmak için. Bunu haber alan düşman diyor ki Türklerin en hassas yönü nedir? Karşısındaki insanın birilerine kötülük yaptığını söylemek. Öyleyse diyor, tek başına Egre'yi şuraya bırakın. Bırakıyorlar bozkıra. Tamam. Segrek geldiğinde ona deyin ki, bu adam herkesin yemeklerini çalıyor, ekmeklerini çalıyor. Hırsız bu deyin. Nasıl olsa öldürecektir diyor. Çünkü biliyor yani, mazlumu koruyacak. Söylüyorlar ya, şurada bir adam var. O durmadan herkesin, özellikle fakirlerin ekmeklerini çalıyor. Çocukları aç bırakıyor. Allah bizimki durur mu? Hemen gidiyor tabii. Ama bilmiyor ki o abisi. Onu bilmiyor. Bu arada Egrek de yatmış, uyuyor orada. Kopuzu da yanında yalnız. Kopuz çalıyor. Bütün kahramanlar kopuz çalar zaten. Kopuzu da yanında böyle yatmış. Bir bakıyor Segrek, diyor ki ben bunu öldüremem. O arada uyanıyor abisi zaten. Bak diyor, mere kafir. Sen diyor ekmek çalarmışsın, hırsızmışsın. Ben seni öldürürdüm. Ama bak diyor, kopuzu taşıyorsun. Dede Korkut'a hürmeten, kopuza hürmeten seni öldürmüyor. Şimdi bakın Dede Korkut'un kıymetine, bakın kopuzun kıymetine.
1: Evet.
0: Yani bu bir nedir? Halk felsefesinin devamlıdır. Bunu taşıyan insanın zarar vermeyecek bir insan olduğunu düşünüyor. Böyle bir etik felsefesi var. Bir de türbesinden bahsedeyim. Nerede Dede Korkut?
1: Hani
0: bu önemli. Evet,
1: evet.
0: Nerede, yeri nerede? Şimdi ilk önce Kazakistan Kızılordu'da, Sri Derya kenarında bir türbe ve mezar vardı. 1933'lerde burada bir sel çıktı, Sirderya taştı. Dolayısıyla orası yıkıldı. Şimdi oraya Korkut Ata muzolesi yapıldı. Şöyle o kadar güzel ki dört taraftan kopuz şeklinde bir anıt.
1: Evet, ben de kopuz var mı diyecektim kopuz. İçinde.
0: Dört taraftan kopuz şeklinde, rüzgar estiği zaman da sesi kopuz şeklinde çıkıyor. Ona göre inşa edilmiş.
1: Çok güzel
0: öyle bir
1: evet.
0: Şeyi var. Biz

0: de var türbesi. Bir kümbetimiz var bizim de. Bayburt'a bağlı Masat Köyü'nde bir kümbet. Orada da Dede Korkut'un mezarı olduğuna da. Hatta mezar da var. Çok uzun bir mezar, büyük bir mezar var. Bir de Dede Korkut'un gömülürken sol ayağı dışarıda gömülmüştür. Şöyle hikayesinde.
1: Bilinçli bir şekilde
0: tabii
1: mi?
0: Bilinçli, kendisi diyor zaten. Bakın, etik felsefesini göreceğiz burada. Şimdi Dede Korkut 1000 yıl azayiden kaçtığı için sürekli Sri Derya'nın üzerinde kalıyor. Kardeşi yemek getiriyor, Ağrımak. Yemek getirdiğinde Dede Korkut'un ayağı kardeşine değiyor yanlışlıkla. Ve Dede Korkut kendini o kadar suçlu hissediyor ki, çok ayıp bir şey yaptığını. Hani bedensel temas yasak kesinlikle, kardeşle özellikle. Bunu çok çirkin geliyor ona. Ve ömrü boyunca bunu unutamıyor. Diyor ki, ben mezara girdiğimde benim sol ayağımı dışarıda bırakın. Çünkü harama dokundu. Kardeşime dokunmaması gerekirdi onun. Bu kadar kendince bir etik felsefesine sahip bir insan. Ve tabii, evet, rivayete göre bedenini cezalandırıyor. Değmemesi gerekiyor bunun buraya diye. Ona göre de sol ayak dışarıda bırakılarak gömülüyor.
1: Peki halk fikirlerini somut örnekler üzerinden açıkladınız biraz aslında, evet. Ama örneğin eski Türklerde ölü görme adetleri de var. Bu açıdan bize
0: tabii,
1: ne anlatıyor
0: çok
1: mesela
0: güzel bir
1: ölü
0: konu,
1: görme adetleri?
0: Müthiş bir konuya değindiniz ki, kaldı ki o adetler ne kadar form değiştirse de halk fikri aynı kalır. Zaten böyle olur. Halk fikri aynı kalır. Form değişir. Yani siz çağa göre vesaireye göre farklı şeyler uygularsınız ama oradaki halk fikri aynı kalır. Şimdi öncelikle eski Türkler ne yapıyorlarmış ölü olduğunda, ona bir bakalım isterseniz. Önce çadıra koyuyor. Öldün ya, önce sen çadıra koyuyorsun. Neden? Çünkü çadır senin mekanın olarak kabul ediliyor. Hani orası senin artık, evet. Mekanın orası olacak. Şimdi bu iklimde biz 4 iklim görüyoruz. Çok şanslıyız. Yani en güzel bir şey herhalde buraya göç etmiş olmamız, 4 iklimi görüyor olmamız açısından. Çünkü çok zorlu şartlar. Mesela -60'a düşüyor kışın. -60'da toprağı kazmanız, ya hayal bile edemezsiniz böyle bir şey. Hani yer demir gök bakır, bu bir gerçektir Türk kültüründe. Gerçekten yer demirdir. Gerçekten gök bakırdır. Kızıla döner çünkü. Gittiğim için, bulunduğum için bildiğim bir coğrafya. Öncelikle binalardan çıkışta bir ara yer, mutlaka antre vardır. Orada bir soğuğa alışın diye. Yoksa direkt çıktığınızda kör oluyorsunuz. Şaka değil yani. Gerçekten çok, kör oluyorsunuz. Evet. Çok ciddi
1: sert
0: bir
1: iklim şartları.
0: Sert. O nedenle kışın ölü gömmeniz mümkün değil. Kışın ölmeyecek mi insanlar? Ne olacak,
1: evet,
0: bekleyecek hali yok. Ölecek yani.
1: Doğası.
0: Kışı yazı yok. Öldüğü zaman ağaçların üstüne konuyor. Bir tabut gibi kapalı tahtalara ya da bezlere, bez demeyip de o zaman deri var. Derilere sarılarak ağaç tepelerine asılıyor. Neden?
1: Hayvanlardan korumak için.
0: Börtü böçük yemesin, şey olmasın. Şimdi bu anlatacağım tören, kışın öldüyse kışın da yapılıyor. Gömüleceği gün tekrarlanıyor aynı tören. Yani yazın. Aynı töreni tekrar edersin. Bu bizim şey gibi düşünün. 3'ünde, 7'sinde, 41'inde vesairesinde, evet. Yaptığımız rutin tekrar var ya, evet. Onun gibi düşüneceksiniz.
1: Sayılar peki neyi anlatıyor?
0: Ha, sayılar şu. Şimdi evrenle birlikte bir kozmos ilişkimiz var bizim. Aynı sayı, formal sayılar deriz biz bunlara. 3, 7, 9, 41 evet. Gibi. Bunlar evrenle kurduğumuz bağlantısı. Gökyüzü 7 kat.
1: Evet.
0: Yeraltı 7 kat. Oğuz boylarına göre değişir. Bu sadece Oğuz değil. Hakaslar, Telavitler, bütün Türk boyları için söyleyebilirim bunları. Hazarlar, onlar için farklı farklı algılayışımız. 9 olur, 7 olur gökyüzünün yerleri. Ve bulunduğumuz evren algımız da değişik bizim. İlk dönemde mesela yatay dünya anlayışımız var. Tepede, yerde ve ortada olmak üzere insan orada da yaşıyor. Diğer dönemde, bir dönem daha ilerledikten sonra dikdörtgen şeklinde bir dünya yaratıyoruz ve yuvarlağın içine koyuyoruz kendimizi. Hayat ağacının mesela kökleri yukarıda, gökyüzünde, yaprakları yeryüzünde. O ağacın üzerindeki her yaprak birer insan. Yaprak düştüğü zaman sen de ölüyorsun. Böyle bir anlayış var. Dolayısıyla hani bu evren algısı değiştikçe bizim yapacağımız işlerde bu evren algısına göre sayılarımız da değişiyor. Hı hı. Şimdi buradaki halk fikri ne? Neden koyduk ölüyü bu çadıra ve etrafında 7 kere neden dönüyoruz bunun? Çünkü sen kozmos algısıyla hareket ediyorsun. Onu kozmosa hediye ediyorsun yani. Ölen kişi bu artık senindir diyorsun. Buradaki halk fikri bu, birinci eylemdeki. Şimdi diğer bir halk fikrine bakalım. Ölen kişinin bütün eşyalarını ya gömüyorsun onunla birlikte ya da dağıtıyorsun. Bakın bizde hala vardır, evet. Değil mi, dağıtırız. Niçin dağıtıyorsun, buradaki halk fikri ne? Şimdi biz ölümün sirayet ettiğini düşünüyoruz. Eşyalara sindiğini, o eşyalarla başka birini de öldürebileceğini, onlarla vasıtaya giren, ilişkiye giren başka birisine de zararlı olabileceğini düşünüyoruz o dönemde.

0: da dirildiği zaman sevdiği eşyaları kullanabilsin. Yani bunu yapabilsin. Çünkü onu biz seviyoruz. Sevdiğimiz insana da bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki hak fikri bu.
1: Ölümden sonraki hayatı.
0: Hayatı için. Hı hı. Neden at birinci dereceden kurban? Onu da anlatayım. At bizim için çok önemli. Niçin? Çünkü savaşlar da galibiyetinizi sağlıyor. İlk atı ehlileştiren toplum biziz. Türkler.
1: Hı hı, evet.
0: Şimdi biz savaşçı bir toplumuz. Neden? Çünkü mecburuz. Coğrafyamız onu gerektirmiş. Olduk bittik. Böyle olmak zorundayız. Kendimizi korumuşuz. Bir savaşta da at çok önemli. Bir kere düşmandan yukarıdasın, tepesindesin, kolayca onu etkisiz hale getirebiliyorsun. İkincisi çok hızlı hareket etmeni sağlıyor. Hiç insanın yürümesiyle koşması at bir olur mu?
1: Tabii.
0: Dakikada gidebiliyorsun. Dolayısıyla kurbanların başında geliyor. Neden? Çünkü sen Tanrı'ya en çok sevdiğin, en çok kıymet verdiğin şeyi kurban edersin. At onun için onların başında geliyor. Bir başkasından bahsetmek istiyorum gene hak fikri olarak bu ölü gömme törenlerinde. Bütün dünyada birleşir bu halk felsefesini oluşturan kısım. Neden bu ölüleri gömerken sen bu ritüelleri gerçekleştirmek zorundasın? Arda arda bunları teker teker birer de. Çünkü eğer arda arda gerçekleştirmezsen bunun tam anlamıyla teşekkür edeceğini düşünmüyorum. Nasıl ki biz bugün vefat etti hemen tabii artık şeylerle kurumlarla çalışıyoruz. Vefat etti hastanedeyse ya cenaze işleri bunu üstleniyor vesaire öyle
1: evet.
0: Ama tık tık tık tık değil mi?
1: Evet.
0: Yani en ilk namaza kadar
1: evet.
0: Değil mi?
1: İşte yani
0: ilk namaza
1: var.
0: Kadar yani nasıl olduğunu anlamadan pat diye giden bir şey. Bu da öyle. Aynı süreci bakın tutmuşuz orada. Hem ölünün kokmaması, şey yapmaması açısından hem de halk fikri olarak bir an önce toprağı buluşturmak durumundayız. Fikrinin evet. Devamlılığı var burada. Evet, çok örnek var tabii ki verebileceğimiz.
1: Yine farklı bir soruyla devam
0: evet.
1: Edelim. Dede Korkut kitabında adaletli devlet anlayışı,
0: evet.
1: Eşitlikçi sosyal
0: düzen,
1: özgür
0: güzel.
1: Dini yaşantı
0: çok
1: ve
0: güzel.
1: Alplik geleneği üzerinden Türk dünyasının hı-hı. Ortak etik kodlarını nasıl yansıtıyor?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi benim zaten çalışma alanım bu. Ben Dede Korkut Halk Felsefesi'nin iki cilt halinde yayınladım bütün etik felsefesiyle. Bunu çalıştım. Şimdi yaptığım çalışmanın sonucunda gördüğüm şu. Dede Korkut'ta evrensel bir etik felsefesi var. Öncelikle adaletli bir devlet yapısı, eşitlikçi bir sosyal düzen, özgür bir dini yaşantı ve alplik geleneği.

0: Çomakla kılıç savaş demek. Çomak da hani çomak sokmak. Bugüne kadar seninle aramız iyiydi ama çomak sokuyoruz artık, bu ilişki yürümeyecek, çomak girdi içine anlamında. Yani savaş ilan ediyor aslında Gürcistan bir anlamda bu şeylerle. Ama önemli değil orası. Şimdi bu mevzu ne? Biz bunu beylere nasıl paylaştıracağız? Bu mevzu bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla paylaşamayacağını görünce Bayındıran çok üzülüyor. Ey Allah, ne yapsak acaba? Tabii ne yapıyorlar? Dede Korkut'u çağırıyor. Tamam, bilici Dede Korkut olduğu için. Geliyor Dede Korkut. Diyor ki bak hanım, bu her beye bunu paylaştırmamıza imkan ihtimal yok. Biz sadece bir tane beye bunu verelim. Ama o beye verirken de o bey gitsin Gürcistan'ın sınırına, bize karavulluk yapsın. Yani askerlik yapsın, korusun o sınırı. Tamam diyorlar, Begil'e hediye ediyorlar. Şimdi bizim burada gördüğümüz halk felsefesi ne? Hükümdar öyle adaletli olacak ki hiçbir beyini üzmeyecek. Bakın burada Gürcistan'ın sana savaş açmasının bir önemi yok Bayındırhan için. Beylerim üzülecek diyor. Ay. Yani bakın hassasiyete kadar, bakın. Evet. Ve Oğuz'da bütün paylaşımlar adaletle yapılıyor. Adaletli paylaşım. Adaletli paylaşımın olmayacağı anda da gördüğünüz gibi bir akılcı çözüm yolu buluyor. Şimdi böyle sorun çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ha, aynı örneği biz Dirse Han'ın oğluna davranışında da görüyoruz. Aynı örneği Salur Kazan'ın oğluna davranışında da görüyoruz. Uruz'un babasına isyanı var mesela. Sen bana öğrettin mi ki töreyi benden bekliyorsun karşılığında? Bir babaya sen hana nasıl isyan ediyorsun demiyor. Haklısın oğlum, gel öğreteyim diyor. Yani böyle bir etik anlayış, böyle bir adalet anlayışı var.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hani bey dediğim erenler, dünya benim diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sonu ölümlü dünya. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dede Korkut'un günümüz teknolojisi bağlamında Dede Korkut'a uygulanışını, Dede Korkut kültür evrenlerinin Metaverse'deki tasarımlarını bir sonraki bölüme bırakıyoruz ve Korkut Ata'nın duasıyla sizlere veda ediyoruz. Şimdilik. Yerli karadağların yıkılmasın, gölgeli büyük ağacın kesilmesin, taşkın akan güzel suyun kurumasın, kanatlarının uçları kırılmasın. Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. Aksakallı babanın yeri cennet olsun. Hakkın yandırdığı çırağın yana dursun. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin. Hanım hey!

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Buradan gidilir acılar kentine. Buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya. Buradan gidilir yitmiş insanlar arasına. Adalet yol gösterdi ulu Rabbime. Kutsal güç, yüce bilgelik, ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu. Sonsuza dek süreceğim ben de. İçeri girenler, dışarıda bırakın her yer umudu.

Dante'nin İlahi Komedya isimli eserinin Cehennem bölümünde kimler yoktu ki? Şairler Homeros, Ovidius ve Horatius. Kahramanlar Hektor, Jules Caesar, Latinus ve kızı, Selahaddin Eyyubi. Filozoflar Aristo, Seneca, Sokrates, Platon ve Diyojen. İbn Sina da buradadır, Kleopatra da. Truvalı Helen'le Akilius da cehennem azabına layık görülür. İmparatoruna ihanet eden Brutus de. Fakat nedense bir tek kütüphane yakan isim yoktur. Gerçi Plutarkos ve Seneca gibi tarihçiler İskenderiye kütüphanesini yakan kişinin Jules Caesar olduğunu iddia etseler ve bu iddia uzun süre kabul görse de modern araştırmalar bunu yalanlıyor. Tarihin yazıldığı büyük kütüphaneler insanlığın medeniyet yolunda zirveye çıktığı mekanlardır. İskenderiye Kütüphanesi de bunlardan birisidir. İskenderiye Kütüphanesi M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde Yunan Helenistik Kralı 1. Ptolemyos Soter tarafından kurulmuş olan antik kütüphanedir. İnsanlık tarihinde meydana getirilmiş önemli eserlerden biri olan kütüphanede yüz binlerce cilt el yazması eserin toplandığı bilinmektedir. Heyhat! Bu kütüphane yakılmasaydı dünyamız bugün çok başka olabilirdi. Öklit, Arşimet, Batlamyus gibi zirve şahsiyetlerin yetiştiği kütüphane, antik çağın en büyük derleme arşivi olma özelliğini de taşıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin yıkılışına dair genel kanı, bu kütüphanenin çıkan çeşitli fanatik görüşler nedeniyle antik pagan tapınakları ve yapıların imhası sırasında Hristiyanlar tarafından yakıldığı yönündedir. Bu görüşe göre 391 yılında Doğu Roma'nın Mısır valisi Teofilios, İskenderiye'de Mısır'ın eski din mensuplarına ait Osiris tapınağında olan bir arsayı kilise inşa edilmesi için Hristiyanlara verir. Burada yapılacak kilisenin temel kazıları sırasında üzerinde eski dine ait yazılar olan bir taş bulunur. Hristiyanlar bunu bir alay konusu yapar. Bu olay, şehirde oldukça kalabalık halde bulunan pagan inancına mensup olanları kızdırır ve sonunda İskenderiye'de dini bir ayaklanma çıkar. İki taraf çarpışır. İnsanlar kitleler halinde kılıçtan geçirilir. İskenderiye Kütüphanesi'nin olduğu bölge de yerle bir edilir. İmparator 1. Theodosius, valiye başka büyük şehirlere göre eski dinin İskenderiye'de hala neden bu kadar canlı olarak devam ettiğini sorunca, vali buna sebep olarak İskenderiye Kütüphanesi'nin eski putperestlik kültürünü devam ettiren kitaplarını ileri sürer. İmparator bunun üzerine hepsinin yok edilmesini emreder. İskenderiye Kütüphanesi'ndeki tüm eserler şehrin hamamlarına dağıtılarak yaktırılır ve böylece insanlık tarihinin bu bilim ve kültür hazinesi yok olur. Bu büyük yıkımla ilgili sonraki tarihlerde başka bir iddia ortaya atılır. Kütüphanenin Müslümanlar tarafından yakıldığı iddiası, Batılı araştırmacılar tarafından desteklenir. Ancak Bernard Lewis konu hakkında bir makale yazar. Kütüphanenin Müslümanlar tarafından yok edilmediğini, bunu Alfred J. Butler, Victor Chauvin, Paul Casanova ve Eugenio Griffin gibi Batılı ilim adamlarının da reddettiğini söyler. İskenderiye, Afrika'nın ve Akdeniz'in önemli liman şehirlerinden biridir. Nil Deltası'nın batı kenarında yer alan şehir, Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan yolların kesiştiği noktada önemli bir ticaret ve ulaşım merkezidir. Makedonyalı büyük komutan İskender'in insanlığa hediyesi olan şehir, İslamiyet'ten sonra Müslümanların yönetimine geçer.

Hazreti Ömer'in hilafeti sırasında Amr bin As tarafından 642'de fethedildiğinde yapılan antlaşmayla halkın din hürriyeti teminat altına alınır ve isteyenlerin şehri terk etmelerine izin verilir. Bu sırada rivayetlere göre şehirde oturanların sayısı çocuk ve kadınlar hariç 200 bin kişidir ve bunun 40 bini veya 70 bini Yahudilerden oluşmaktadır. Milattan önce 3. yüzyılda inşa edilen ve 14. yüzyıla kadar ayakta kalan 130 metre yüksekliğindeki dünyanın 7. harikası İskenderiye Feneri, Yunan ve Roma dönemlerinde olduğu gibi İslami dönemde de şehrin en önemli eseridir. Arap kaynaklarında adı Menar, Menare veya Fenar şeklinde geçen eseri İbn Battuta'da görmüş ve seyahatnamesinde ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Işıltısıyla gözleri alan bir zümrüt. Baştan aşağıya süslenmiş bir genç kız. İskenderiye'yi bu sözlerle övüyor büyük gezgin İbni Batuta. 5 Nisan 1326 tarihinde İskenderiye'ye varan gezgin, şehrin dört kapısından ve İskenderiye fenerinden bahseder. Günümüzde dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen ve o dönemlerde henüz bir kısmı harap olmuş olan İskenderiye fenerini ayrıntılı bir şekilde inceleyen Batuta, bu yapının oldukça ihtişamlı olduğunu belirtmektedir. 1349'daki ikinci Mısır ziyaretinde ise fenerin tamamen yıkılmış olduğunu bildirmektedir. İskenderiye'nin bilgin şahsiyetlerine değinen İbni Batuta, dilbilim üstadlarından, bir mihrabı dolduracak denli büyük bir sarık saran İmadüddin Kindi'den, kerametleriyle ve adaletiyle ünlenmiş İskenderiye kadısı Fahrettin Rigi'den, namazda verdiği selamına görünmeyen varlıklar tarafından selamla karşılık verildiği dilden dile dolaşan Şeyh Abdullah Fasi'den, yine kerametleriyle ünlü Şeyh Halife'den, İbni Batuta'nın seyahat aşkını gördüğü bir rüyayla körükleyen Şeyh Burhanettin Araç'tan ve Şazeliye tarikatının kurucusu Şeyh Ebul Hasan Şazeli'nin müritlerinden Şeyh Yakut Habeşi'den bahseder. Sırasıyla Abbasiler, Tolunoğulları, Fatımiler, Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlıların hakimiyeti altında bulunan İskenderiye, Mısır'ın bir liman şehri olarak hayatına devam etmektedir. Roma gibi, Paris gibi, İstanbul ya da Kudüs gibi bazı şehirleri gezerken attığınız her adımda tarihten sesler duyarsınız. İskenderiye de bu şehirlerden biridir. Tüm yenilgilerine rağmen mağrur duruşuyla Akdeniz'e bakan yüzünde hala tarihe mal olmanın asaleti yatar. Kavafis'ten çok etkilenen Britanyalı romancı Lawrence Durrell, 4 kitaptan oluşan İskenderiye dörtlüsünde İskenderiye'yi romanının baş kişisi yapmış, romanda anlatmak istediklerine göre şehri yeniden kurgulamıştır. Bakın, dörtlemenin ilk kitabı Justin de İskenderiye'yi nasıl tarif eder? İskenderiye büyük bir aşk cenderesidir. Cenderenin öte ucundan çıkanlar ya hasta, ya yalnız insanlar ya da peygamberler. Bizi kendine bitki örtüsü yapmış, ruhumuza kendimizin sandığımız çatışmalarını ekmiş olan kent, sevgili İskenderiye. Bedelini ödemek biz çocuklarına düşse de yargılanması gereken bu kentin kendisidir. Yazlık başkentin sokaklarında bir kez daha yürürken, ilk yaz güneşinde yarı uykulu, yarı uyanık, hafif çarpıntılı, bulutsuz mavi bir denizin yanı sıra yeniden yürürken, kendimi Orta Çağ söylencelerindeki Adem gibi duyumsadım. Eti toprak, kemikleri taş, kanı su, saçları ot, gözleri güneş ışığı, soluğu yel, düşünceleri bulut olan dünyanın karışımı bir adam. Durrell İskenderiye'yi ne kadar yargılamak istese, Kavafis o denli vazgeçemez bu şehirden. Çünkü İskenderiye vazgeçilmez bir şehirdir. Hala eski İskenderiye. Biraz yürü hipodroma giden düz yol boyunca, şaşar kalırsın gördüğün saraylar, anıtlar karşısında. Onca savaş ve yıkım ve küçülmüş haliyle kent yine de güzel. Sonra gezintiler, kitaplar ve nice uğraş. Nasıl da geçiyor zaman. Akşamları beşimiz, tabii takma atlarla ve kentte kalmış birkaç Rum, deniz kıyısında buluşuyoruz.
Hiçbir şey uzun sürmüyor, diyor yazar Necip Mahfuz. Ne keder, ne sevinç. Yaşamaya devam etmeliyiz. Talihsizlik bizi çıkmaz bir sokağa sürüklüyorsa, dönüp yenisini aramamız gerekiyor. Nobel ödüllü Mısırlı yazar Necip Mahfuz'un en bilinen ve sevilen romanlarından Miramar, konusu İskenderiye'de geçen eserlerden biridir. Farklı ekonomik ve politik görüşlere sahip bir grup insanın yaşamını

Tamları ve ilişkileri üzerinden 1960'lı yılların Mısır'ını çarpıcı bir şekilde anlatır. Her biri farklı sebepler yüzünden sürgün hayatına mahkum 6 karakter, İskenderiye'de eski görkemini yitirmiş Miramar pansiyonda bir araya gelirler. Hikayenin ana kahramanı köyünden kaçıp pansiyona sığınan ve okuma yazma öğrenip kendisini özgürleştirmeye kararlı bir genç kadın olan Zühre'dir. Pansiyon sakinlerinin onunla kurdukları ilişki dönemin sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtır. Miramar, çeşitlilikle çatışmanın iç içe geçtiği büyük bir ev, bir ülke metaforu olarak akıllarda yer edecek güçlü bir romandır. Romanın ana kahramanı Zühre, İskenderiye'nin kaderini yaşıyor gibidir. Zühre'nin solgun yüzüne, yanaklarında kurumuş gözyaşlarına, mahzun görünüşüne baktım. Sanki aynaya bakıyordum. Daha doğrusu tüm acımasız ilkelliğiyle karşıma dikilen, safi olasılığa dair imaları, dikenli boyun eğmezliği ve ayartıcı beyhude umutlarıyla hayata. Ebedi ruhunun kudretinde tezahür eden bu vasıflarına, hırslıların olduğu kadar çaresizlerin de daima kapıldıkları, her birine uygun gıdasını veren hayat. İşte hem iffetinden hem de gururundan olan Zühre. Evet, bir aynaya bakıyordum. Romanı 1967'de yazan Necip Mahfuz, o tarihlerde sanki bu günleri görmüşçesine şunları yazar. Birileri yalnız insanlarla sohbet edecek bir makine icat etmeli. Tavla oynarken bize eşlik edebilecek bir robot. Ya da yeryüzünün, bitkilerin, gökyüzünün renklerini seyredebileceğimiz yeni marka bir çift göz verilmeli bize. İskenderiye hakkındaki eserine göz atmak isteyebileceğiniz bir diğer isim, Kanadalı gazeteci yazar Nicholas Woodsworth. Financial Times'ın hafta sonu eki için 13 yıl gezi yazarlığı yapan Woodsworth, Akdeniz gezilerini Mayi Kıta üçlemesinde birleştirir. Üçlemenin birinci cildi İskenderiye'yi anlatıyor. Bir şehre ilk kez gittiğimizde görülecekler az çok bellidir, diyor yazar. Tarihin simgesi olarak seçilmiş bir yapı, saray, kilise ya da cami, bilet için kuyruğa girilecek bir müze, önünde fotoğraf çektirilecek bir heykel ya da para atmadan geçilmeyecek bir çeşme. Şehrin gerçek kimliğine yaklaşmaktan çok bizi ondan uzaklaştıran, onu sadece bir faaliyet parkından ibaret kılan bir dizi yapmamız gerekenler listesi. Woodsworth'un Akdeniz üçlemesi ise farklı bir şehir rehberi vaat ediyor. Şehrin geçmişini, gündelik hayatın akıp giden temposunda arayan bir seyyahın gezi notları, bakıp geçenden ziyade durup içine çeken bir anlatım. Kıyıda köşede saklı kalmış bir esnaf lokantası. Lokantanın gide gele ahbap olunan garsonu. Kalabalık bir kahvede otururken gözünüze takılan manzaralar. Bir zamanlar şehrin en ünlü yazarının yaşadığı, oysa şimdilerde yıkılmaya terk edilmiş evin içler acısı hali. Bütün eski şehirlerde böyle değil midir zaten? Eşyanın masumiyeti, İnsan ruhundan izler taşıyan mekanlar, bir zamanlar görkemli ama şimdi harabeye benzeyen tarihi yapılar. Zaman herkesi ve her şeyi değiştiriyor. Geriye anılar ve tarihten izler bırakıyor. Silik bir duvar yazısı, eğri büğrü hale gelmiş taş merdivenler, pörsümüş bir mektup kağıdı, yıpranmış eski bir çocukluk hediyesi, dolapta asılı duran ve uzun süredir giyilmemiş bir doğum günü elbisesi ve Proust'un da bahsettiği gibi
bir çikolatalı kek.

Kin kocunda canlanan hatıralar. Hayatı değerli yapan da işte bu yaşanmışlıklar değil midir? İskenderiye'nin bıraktığı izlere biraz da beyaz perdeden bakmaya ne dersiniz? Filozof Hipatya'nın hayat hikayesini konu alan 2009 yapımı Agora, İskenderiye denince akla ilk gelen film olsa gerek. Çünkü konu tam da ve yalnızca İskenderiye'de geçiyor. Bir diğer film The Rome dizisi. Altın Küre ve Emmy ödüllü dizi, Dante'nin cehenneme gönderdiği Romalı İmparator Jules Caesar dönemini konu alıyor. İmparatorluğun Galya ve Mısır'da verdiği mücadelelerin içinde İskenderiye tarihine ışık tutan bölümler de var. İskenderiye şehrinin kurucusu Makedonyalı İskender'in hayatını konu alan 2004 yapımı Büyük İskender filminin yönetmeni Oliver Stone. Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie ve Val Kilmer gibi usta oyuncuları bir araya getiren filmi mutlaka bir yerlere not etmek lazım. İskenderiye tarihinde çok önemli bir yeri olan Ptolemyos Soter rolünde Anthony Hopkins'i izleyeceksiniz çünkü. Bu bile filmi izlemek için yeterli bir neden değil midir? Yalnız İskenderiye tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir figür olan Kleopatra'nın hikayesi sinemaya birçok kez ilham kaynağı olmuştur. Joseph Mankiewicz'in yönettiği ve Elizabeth Taylor'la Richard Burton'ın başrollerini paylaştığı 1963 yapımı Kleopatra, bu filmler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Hazır Kleopatra ile ilgili filmi izlemişken, yanına bir de Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra eserini de eklersek ne harika olur değil mi? Yorgos Lanthimos'un Oscar ödüllü filmi Poor Things, Lisbon ve Paris'in yanı sıra İskenderiye'de çekimleri yapılmış, günümüz sinemasından iyi bir örnek. Bu filmleri izlediğimizde İskenderiye'nin dünü ve bugününe dair az da olsa fikir sahibi olmak mümkün. Necip Mahfuz, silah geçmişini halletmek içindir, kitapsa geleceğini. Bu yüzden kendini eğitmeli, kitap okumalısın diyor. İskenderiye'nin tarihinde de öyle değil midir? Silahlar konuştuğunda geçmişin kaosu siner şehrin üstüne. Kitaplar konuşulduğundaysa geleceğin aydınlık yüzü vurur insanlığın yüzüne.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan fon soruşturması ile ilgili olarak ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlara ilişkin tam yetkili kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdim dedi Erdoğan. Milletimiz müstelih olsun, ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz diyen Erdoğan, muhalefete de tepki gösterdi. Erdoğan, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

endişeli fon piyasasında yaşanan gelişmeler konusunda yazılı açıklama yaptı. Finansal istikrarın korunması ve sorumlulukların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerinin altını çizdi. Devlet Bahçeli, ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon soruşturmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulabilmesi konusunda siyasi partilere işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım diyen Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerine yürütülüyor. Özgün Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliği konusunda valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerinin cep telefonlarına silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Öte yandan okul güvenliğiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları da soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin bazı hakemlere görev vermediği, ayrıca mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Federasyonun bünyesindeki belgelerin kapalı zarf içinde Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle gönderildiği ifade edildi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarında kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Batan gemide kaybolan 10 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Nepal'de şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Nepal'deki afet komşu ülke Hindistan'ın doğusunu da etkiledi. Sınırdaki Bihar eyaletindeki birçok bölge su altında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusunda da fırtına meydana geldi. Sokak ve caddeler suyla doldu. Çanakkale'de yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Fırtına beklentisi nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Haberleri dinlediniz.

Karlı ve dondurucu bir yılbaşı gecesinde sokakta kibrit satmaya çalışan küçük kibritçi kızın hüzünlü hikayesini hatırlar mısınız? Peki ya çirkin ördek yavrusunun mutlu sonla biten masalını? Kurşun askeri ya da küçük deniz kızını tanımayan var mı? Bizim yol hikayelerimizle bu masalların ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz.

0: konularını ilgilenmesek gezgin hikayelerimiz eksik kalırdı. Çünkü dünyanın en tanınmış masal yazarı Andersen de bir doğu seyahati yapmış ve kısacık bir süre kaldığı İstanbul'u kendine has üslubuyla anlatmış. Yoksul bir aileden gelen Hans Christian Andersen, çocukluğunda kuklalar yapıp oynatır, büyüdüğünde sahne sanatçısı olmayı hayal edermiş. Bu hayalini gerçekleştirememiş ama yazdığı edebi eserlerle halkın ilgisini çekmeyi başarmış. Hayatı boyunca hayaller içinde yolculuk yapan Andersen, seyahat etmeyi ve yeni dünyalar tanımayı da çok severmiş. Seyahat etmek yaşamaktır diyen yazar, ömrünün sonuna kadar yaklaşık 30 yurt dışı seyahatiyle Danimarka içinde 80'den fazla gezi yapmış üretken bir seyyah. 1840-1841 yıllarında gerçekleştirdiği Doğu seyahati izlenimlerini içeren Bir Şairin Çarşısı adlı seyahatnamesi de onun yaptığı gezilerin bir meyvesi. ...31 Ekim 1840'ta... ülkesi Danimarka'dan gemiye binen Andersen, Almanya, İtalya ve Yunanistan'dan sonra Anadolu kıyılarına ulaşır. Aslında parasının azlığı nedeniyle Atina'da seyahatini sonlandırmayı düşünmüştür. Ama ani bir kararla Pire'den kalkan buharlı gemiye binerek Ege Denizi üzerinden İzmir'e geçer.
1: Korkunç bir fırtına bütün gece denizi kasıp kavurdu. Gemimiz kasırgada bir serçe gibi titriyordu. Ama ben yorgunluğa yenik düşüp uyudum. Uyandığımda dalgaların gemiye yumuşakça vuruşunu duydum. Güvertede durdum. Önümde başka bir dünya uzanıyor. Asya kıyıları Sicilya kıyılarına benziyor ama çok daha bereketli. Böyle bir verimliliği daha önce hiç görmedim. Güneş gökyüzünde kor bir ateş gibi yanıyor. Homeros'un şarkılarının dünyaya yayıldığı kıyılar. Masalların yurdu olan doğuya buradan gireceğim.
0: Andersen, İzmir'de kıyıya adım atar atmaz modern bir tiyatro afişiyle karşılaşır. O sırada İzmir'de bir Fransız tiyatro topluluğu vardır ve o akşam iki oyun sahneleyecektir. Doğu'nun mistik dünyasını beklerken İzmir'de Avrupa kültürünün izlerini görmek onu şaşırtır ve heyecanlandırır. İzmir'de vebadan korunmak için kimseyle temas etmemek gerektiği söylenmiştir. Ancak İzmir'in ana caddesi çok dar ve kalabalık olduğu için bu pek de mümkün olmaz. Burunlarının ucu ve koyu renkli gözleri dışında hiçbir şey görünmeyen uzun tül peçelere sarılmış kadınlardan oluşan kalabalıklarla karşılaşır Andersen. Upuzun kervanlar oluşturan develerin sokaklarda çanlarını şıkırdatarak ağırbaşlı yürüyüşlerini masalsı bir dille anlatır yazarımız. Başlarında büyük siyah şapkalar taşıyan Ermenileri, süslü Yunanları, kirli Yahudileri ve ciddi Türkleri görür. Dünyanın farklı yörelerine ait giysiler rengarenk bir manzara oluşturmaktadır. Türkçe, Arapça, Yunanca, İtalyanca tüm diller kendi aralarında bağrışmaktadır. Yarı ahşap veya tamamen tahtadan yapılmış evlerin zemin katlarında çoğunlukla her türlü eşyanın satıldığı dükkanlar vardır. Yazarımız evlerin üst katlarındaki kafeslerin arkasında küçük bir huri topluluğu yaşadığını hayal eder. Andersen İzmir'de çok kısa bir süre kalır. İstanbul'a gitmek için bindiği geminin güvertesinde uzun zamanlar geçirir. Hem manzarayı, Çanakkale Boğazı'nı seyretmekte hem de çevresindeki insanlarla ilgilenmektedir. Gemide bulunan bir Türk ailenin küçük kızıyla arkadaşlık eder.
1: Bana oyuncağını gösterdi. Kilden yapılmış at şeklinde ve kulağının arkasında küçük bir kuş olan bir içme kabıydı. Türkçe konuşabilseydim hemen bununla ilgili bir masal uydurur ve anlatırdım ona. Kucağıma alınca küçük elleriyle yanaklarımı kavradı. Bana sevgi dolu bir şekilde baktı. Onunla danca konuştum. O kadar güldü ki...

0: kalbi yerinden fırlayacaktır. Daha önce hiç böyle garip bir konuşma duymamıştı. Sözlerimin onun için yaptığım Türkçe bir şaka olduğuna inanıyordu.
1: Fırtınalı bir gecenin ardından sabah güneşi, bulutlar ve sisle mücadele ederken nihayet İstanbul görünür. Andersen soğuk havaya aldırmadan güvertede manzarayı seyreder ve bin bir gece masallarını düşünür. O masallardan birinin içindedir adeta. Minareler, kubbeler ve servi ağaçlarının silüeti onu büyüler. Yazar için İstanbul, farklı ulusların, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı devasa bir Nuh'un gemisidir aynı zamanda.
0: Büyük, çeşit çeşit sarıklı ve çıplak kollu, yaşlı, solgun tenli Türkler birbirlerine bağırıyor, küreklerini sallıyor ve bizi teknelerine davet ediyorlar. Kıyafetlerimi bu teknelerden birine attım, ardından ben de tekneye bindim. İneceğim yerde kürekçiye değerinden henüz tam olarak emin olmadığım bir gümüş para uzattım. Başını iki yana salladı, cebinden çok küçük bir para çıkarıp gösterdi. Daha yüksek bir ödemeye hakkı olmadığını söyledi. Türkler çok dürüst insanlar. Burada kaldığım süre boyunca her gün bunun kanıtını gördüm.

0: Andersen, yabancı birinin öncelikle İstanbul'daki çarşıları ziyaret etmesi gerektiğini söyler. Böylece bu muazzam şehrin hayatına kolayca karışabilir, aynı zamanda manzara, ihtişam ve hareketlilik karşısında hayrete düşersiniz. İçine girdiğiniz bu dünya bir arı kovanı. Mısır çarşısı, iki sokağa yayılan bir eczane gibidir. Hindistan ve Arabistan'ın tüm baharatlarıyla şifalı otların kokuları insanı adeta sarhoş eder. Akşam belirli bir işaretle alıcılar ve satıcılar çarşıdan ayrılır. Bekçi tüm girişleri kapatır ve ertesi sabah belirli bir saatte tekrar açar. Satıcılar ertesi gün dükkanlarını bıraktıkları gibi bulurlar. Çünkü kimse burada hırsızlık yapmaya cesaret edemez. Gezdiği dini mekanlarda çok etkiler Andersen'i. Yetkililere verilen değerli hediyeler sayesinde bu mekanları ziyaret etmek eskisi kadar zor değildir. Bunun için haraç ödemeyi seve seve yapan bir elçi veya zengin bir adam bulunmaktadır ve yazarımız da zengin bir Amerikalı'nın mahiyetine katılır. Geziye katılanlar daha gösterişli olduğu için at sırtında gitmelidir. Çünkü Andersen'e göre Türkler gösteriş ve ihtişamdan hoşlanırlar. Böylece birkaç atlı askerin eşlik ettiği kafile önce Ayasofya'yı ziyaret eder. Burada silahlı adamlar tarafından takip edilerek yürümek, ibadet edenlerin öfkeli bakışları altında adeta lanetlenmiş ruhlar gibi muamele görmek Andersen için ilginç bir deneyim olur.
1: Ayasofya'dan sonra dolambaçlı küçük bir sokaktan geçerek her şeyin mermer ve altından yapıldığı muhteşem bir binaya ulaştık. Binanın etrafını saran merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Altın bir kafes arasındaki büyük pencerelerden içeri bakıyoruz. Ülkenin ilk paşası için bir gelin odası mı burası? Hayır, bir türbe. Şimdiki Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmud'un türbesiymiş.
0: Ziyaretçiler türbede hiç de hoş karşılanmazlar. İki din adamı ellerini kaldırıp onları durdurur ve Hristiyanların bir müminin mezarını görmemesi gerektiğini söyler. Ama ziyaretçiler gerekli izni almışlardır. Andersen'in yanındaki arkadaşı çizmelerinin üzerine geçirdiği terliklerle türbeye girince Türklerin öfkeli bakışlarını üzerine çeker. Andersen açılması zor olduğu için çizmelerinin kayışlarını keser ve Türkler gibi çoraplarıyla içeri girer. Sarıklı yaşlı bir adam omzuna hafifçe vurur ve başını nazikçe sallayarak bir şeyler söyler. Tercüman bu sözleri Andersen'e tercüme eder. İyi bir insansın.

0: dine saygılısın ve Türk olmayı hak ediyorsun. Ertesi gün Pera'da semazenleri izlemeye gider. Dervişlerin kendilerine özgü kıyafetleriyle dönüşünü, çalan ney ve kudüm müziğini hipnotize edici bulur. Bu tören onda mistik duygular ve derin bir saygı uyandırır. Semazenleri yeryüzünden kopup gökyüzüne yükselen beyaz kuşlara ve rüzgarda savrulan çiçek yapraklarına benzetir. Ama başka bir gün Üsküdar'da yanlışlıkla girdiği Rufailer Tekkesi'nde tam anlamıyla dehşete düşer. Burada izlediği ayini bir korku masalı gibi anlatır.
1: Dans gittikçe daha da şiddetli hale geldi. Dansçılar insan değil, makine gibiler. Kelimeleri kısa ulumalara döndü. Ölüm iniltisi gibi. Dansçılara ne kadar bakarsam kendimi deliler arasında bir tabutta gibi hissediyorum.
0: Andersen, Türklerin kendilerini Avrupa'da yabancı saydıklarını, bu yüzden öldükten sonra vatanlarında, yani Asya'da dinlenmek istediklerini söyler. Osmanlı mezarlıklarının ürkütücü değil, aksine insanların gezindiği, çocukların oynadığı, huzurlu birer park gibi kullanıldığını anlatır. Türkler, doğan her çocuk için bir çınar ağacı, ölen her insan içinse bir servi ağacı diker. Bu nedenle mezarlıklar birer servi ormanıdır.
1: Uzun servi ağaçlarının altında mezar taşları yan yana duruyor. Taşların üzerine altın yazıyla ölülerin adı ve statüsü yazılmış. Ama kadınların mezar taşında sadece altınla süslenmiş bir lotus yaprağı oyması görülüyor. Ondan bahseden tek bir kelime bile yok. Bu ülkede kadın öldüğünde bile örtülü, yabancılardan gizleniyor.
0: Peygamberin doğum günü kutlamalarını da izleme imkanı bulan Andersen, İstanbul'un tamamen bir masallar şehrine dönüştüğünü görür. Akşamdan başlayan kutlamalar nedeniyle top sesleri eşliğinde uyur ve ertesi sabah aynı gürültüyle erkenden uyanır. Rossini ve Donizetti'nin neşeli müzikleri sokaklarda yankılanmaktadır. Sultan Abdülmecid'in de katılacağı büyük tören, Topkapı Sarayı ile Sultanahmet Camii'nin arasındaki alanda yapılacaktır. Saray bahçesinde top atışları yankılanır ve geçit başlar. Göz kamaştırıcı bir ihtişam eşliğinde atlar, bando ekibi, askeri ve sivil yetkililer halkın önünden yürürler. Rossini'nin William Tell'inden parçalar çalan müzisyenler birden susarlar. İstanbul'da orkestra şefi olarak çalışan Donizetti tarafından bestelenen bir marş çalmaya başlar. Bu, genç sultanın en sevdiği marştır. Sonunda Abdülmecid görünür. Andersen, İzlediği manzarayı lambadaki cinin Alaaddin için yarattığı bir ihtişam gibi tanımlar.
1: 19 yaşındaki Sultan Abdülmecid bütün bu ihtişama rağmen çok solgun ve zayıf görünüyor. Yüzünde acı dolu bir ifade var. Koyu renkli gözleri özellikle biz yabancıların üzerinde. Şapkalarımızı çıkarıp selam verdik ama o en ufak bir hareket bile yapmadı. Nedenini yanımdaki genç bir Türk'e sordum. Size dikkatlice baktı ya dedi. Bununla yetinmeliymişiz. En iyi selam kadar iyi bir şeymiş bu.

Andersen, 1841 yılının Mayıs ayında İstanbul'dan ayrılırken içine hüzün dolar. Karaya ilk çıktığında sokakların çamurundan ve düzensizliğinden yakınan yazar, ayrılık vakti geldiğinde kendini İstanbul'un büyüsüne ne kadar kaptırmış olduğunu fark eder. Bindiği gemi, etrafında oynaşan yunus balıklarıyla İstanbul boğazından çıkarken, yazarımız cami silüetlerini, kız kulesini ve parıldayan kubbeleri gözleri dolarak izler. Bu şehir, onun için dünyanın en güzel tablosudur.

Çocukken aklım binbir gece masallarında dolaşmadığı zamanlarda asma bahçeleri, çeşmeler ve coşkun suları olan garip saraylar hayal ederdim. İşte burada gerçek hayatta her ayrıntısını yaşadım bu hayali. Büyük ve zengin bir resim galerisinde bir resmin diğerinin yerini alışı gibi Boğaz'da binlerce resmin sergilendiği en büyük ustaların bize sunan

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan mikrofonda Doktor Var programından sevgiler, saygılar. Sağlıkla ilgili merak edilen güncel hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek konularla yine karşınızdayız. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Can Berk Satır ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan da bizlerle geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Sağ olsun bizleri kırmadı bu haftada yine bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Arhan.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyenlerimiz bu bölümde çocuğum neden uyumuyor sorusunun peşine düşüyor. Çocuklarda uyku bozukluklarını ve çözüm yollarını konuşuyoruz. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam son bilimsel gelişmeler nelerdir sağlıkla ilgili?
1: Şimdi yeni zayıflama iğneleriyle ilgili araştırmalar çok fazla var. Şimdi

0: Yeni zayıflama iğneleri diyoruz ama yakında ilaçları dememiz lazım. Niye? Bunlar iğne de hapı da Amerika'da çıktı. Türkiye'de de yakında gelir. Bir tane yeni bir ilaç var. Faz 3 çalışmasını bitirmiş. Etken maddesi tam şu anda aklımda değil de faz 3'ünü işte bir iki hafta önce bitirdi. Yani %25-30 civarında kilo verdiriyor. Bir iki bir şey söyleyeceğim ama zayıflama ilaçlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Herkes olumsuzluklarını konuşuyor. Onu alma, bunu alma. Şimdi obezsin. Obezsen body mass indeksinde 30'un üzerinde. Ne tür tehlikelerin var? Kalp krizi, böbrek, kanser, bunlarla ilgili bir sürü tehlikem var değil mi? Mesela desek ki obezite ilaçları kalp krizine yol açıyor. Böbrekleri mahvediyor, kansere yol açıyor desek zaten iş kullanımdan kalkar. Obezitenin zaten kendisi yumurtalık meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kansere yol açıyor. Bir tarafta da obezite ilaçları var. Bunlar ne yapıyor? Çok nadir olarak pankreatit yapabilir. Medüller tiroid kanseri gibi çok nadir olabilir. Gözle ilgili komplikasyonlar olabilir ama nadir nadir bunlar. Genel olarak ne yapıyor? Kilonu verdiriyor. Biraz önceki saydığım riskleri azaltıyor. Yani teraziye koyuyoruz. Herkes teraziye koysun. Ben bir doktor olarak teraziye koyduğumda ben de ağır basıyor. Yani ilaçları kullanmak ağır basıyor. Çünkü ilk kez ara sıra söylüyorum Amerika'da ilk kez obez oranı 38'den 36'ya düştü. Amerika'da ve İngiltere en çok kullanan hatta İngiltere devleti kendisi ödemeye başladı. Baya büyük bir miktar ilaçlardan aldılar ödüyorlar. Çünkü obezitenin yol açtığı hastalıkları ödeyeceklerine bu ilacı ödüyorlar ve baya bir çözüm oluyor. Ama orada da mesela daha önce konuşmuştuk. Safra ameliyatlarında iki kat artış var. Yani her kilo verenlerde zaten şeyde geçirseniz hiç o ilacı kullanmadınız. Kilo verdiniz. 6 ayda 30 kilo verdiniz. Yine safra ile ilgili problemleriniz çıkar. Alzheimer ile ilgili de bir takım şeyleri falan önlediği falan gösterilmiş çalışmalar. Çok fazla çalışma geliyor. O yüzden ben hepsine inanmıyorum ama yani bu obeziteyi bu ilaçlarla çözme gibi bir şey var. Ama benim bahsedeceğim bugün kadınlara yönelik bir araştırma. Normalde biz obezite ilaçlarının yağları, işte yağları eritiyor zaten. Özellikle daha önce konuşmuştuk şakaktaki yağları %60-70 oranında yanaktaki yağları eriterek yaşlı yüz görünümüne neden oluyor. 35 yaşında kullandınız, 50 yaşında gibi gözüküyorsunuz. İsmine de zaten deniyor. Ama diğer taraftan bunun sadece yağları değil, kolajen sentezi ve elastin sentezini azalttığı ve yıkımını artırdığı da gösterildi. O yüzden ben diyorum ki o biyostimülanlar dediğimiz halk arasında sıvı yüz germi olarak bilinen şeyler tekrar yüzün hacim, volüm alması açısından dolgu değil ama bu tür uygulamalar bu son araştırmalarla da uyumlu olarak gösteriliyor. Yani o ilaçları doktorlarıyla konuşsunlar. Mesela ailede kalp krizi riski var. Eğer varsa ve obezsen ya sen de er geç olabilir yani. Onlarla ilgili önlem alman gerekebilir. Obezite de tamam 1 gram et birçok sorunu halleder gibi gözüküyor ama biraz fazlaysa birçok soruna da yol açabiliyor. İkinci araştırmada da hareketle ilgili. Ha bu arada bu GLP-1 dediğimiz obezite ilaçlarını kullanan kişiler direnç egzersizi yapmazsa daha büyük problemlere yol açar. Hem beslenmesine dikkat etmesi lazım hem de hareketi mutlaka yapması lazım. Hareket yapmadan bence ilaç tedavisini kullanmak yasak olmalı. Niye yasak olmalı? Ya proteini de kaybediyorsun. Özellikle biraz daha yaşında ileri ise hem kastan kayıp, yağdan kayıp, vücut direnci düşüp daha büyük problemlere yol açabilir. O yüzden diyetisyen doktor kontrolünde olması lazım. Şimdi direnç egzersizi başka bir araştırmaya geçtik. Bu da biraz daha 60 yaş üzerinde yapılmış kişilerde bence 40 yaş üzerinde de hepsi uygulanabilir. Günde 4 dakikalık direnç egzersizi yapılmış. Ne? Duvarda dayanıp push-up. Sadece büyük kas gruplarını çalıştıran günde 4 dakika ne sonuçlar alınmış? Biz yaşlı hastalarda işte kalkma falan gibi bir takım testler var. Bu testlerde hepsinin başarı oranı neredeyse %50 oranında artmış. Direnç egzersizi 40 yaş üstünde büyük kas gruplarını çalıştıran çok çok daha önemli. Tamam, git parkta yürü. Tamam, herkes yürüyüş yapıyor. Ama yürüyüş yaparken de bak 5 dakika bile olsa direnç egzersizi yap. Yani herkes egzersizi kardiyo gibi düşünüyor. Kardiyonun dışında 40 yaş üstündeysen bence ilk sırada direnç egzersizi, sonra kardiyo geliyor. Direnç egzersizi yaptığında zaten biraz daha abartırsan o da kardiyo gibi zaten sana oluyor. Yani sonuçta nabzının artması lazım, nefesin hızlanması lazım. Çünkü ben son zamanlarda hep direnç egzersizine önem verdiğim için ya dedim artık benim de işte nabzım artıyor, nefessiz kalıyorum yani. O yüzden bunlara biraz daha önem vermek lazım diye düşünüyoruz.
1: Hocam asıl konumuza gelelim mi? Uyku, çocuklarda uyku neden uyumuyor? Bunu konuşacağız ama uyku bozukluklarını ebeveynler herhalde bizim için bile uyku ne kadar önemli. Ebeveyn olan insanlarda da çocuk 10 yaşına gelene kadar herhalde rahat bir hayat sürdüklerini, uyku uyuyabildiklerini düşünmüyorum. Ben de aynı şekildeyim. Çok zor. Sadece çocuğun hayatını değil çünkü ebeveynlerin de hayatını etkiliyor aslında.
0: Son zamanlarda daha fazla etkilemeye başladı. Bence tabii ki ben bir erkek olarak siz kadınlara yönelik haksızlık etmek istemem. Ama mesela abartıp uyku koşu tutanlar var. Bebeklerine, çocuklarına. Şimdi geçenlerde bir arkadaşla konuşuyoruz. Bu da pediatrist hocam. Bir pediatrist arkadaşla konuşuyoruz. Vallahi dedi ben kaç yıldır pediatristim. Uykuyu öğrenmeyen bir çocuk hayatımda rastlamadım dedi. Yani uykuyu öğrenmemiş bir insan bebek yoktur dedi. Uyku koçu tutmaya kadar abartanlar var. Bence o biraz da sorumluluktan kaçış gibi geliyor. Yine de size haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü babalar maalesef biz biraz daha geri plandayız bu konularda. Ağlayınca biz uyanamıyoruz. Siz uyanıyorsunuz. Eksikliğimiz, bazı babalar bu işi çok daha iyi tolere ediyorlar. Ama bu kadar da abartmamak lazım değil mi hocam?
1: Evet, uyku
0: Uyku
1: koçu
0: koçu
1: mu?
0: nedir? Evet.
1: Uyku koçu ne biliyor musunuz? Sınır koyamama bozukluğu hocam. Annelerin sınır koyamama. Bebeklik döneminde gak dedi uyandı, guk dedi uyandı, ayağımda sallayayım. Sınır koyamama bozukluğundan dolayı uyku koçu tutuyorlar. Böyle bir 3-5 ay kadar. Oysa ki ilk bir ayda uyku ihtiyacı çok fazla. Sürekli uyuyor uyanıyor, uyuyor uyanıyor. Buna bir kere alışık olmaları lazım. İlk bir ay çok farklı bir dönem hayatımızda, yeni doğan dönemi. Anne babalar buna sabredecekler. Gece dahil, hele anne sütü veriyorsa bir kere bütün hayat değişiyor biliyorsunuz. Ama hani gece uykusu bir aydan sonra da gece uykusu devam etsin istiyorlarsa gündüz uykularını da biraz çocuğa göre kendilerinde düzenlemeleri gerekiyor ama arada da sınır koymak gerekiyor. Eskiden özellikle Avrupa, Amerika'da çok sert yöntemler vardı. İlk günden hemen odayı alırlar bebeği. Bazen ağlasa da saatlerce yanına gitmezlerdi. Artık o kadar sert değiliz, rigid değiliz ama bir seviyeye kadar artık çocuğa sınır koymak gerekiyor. Yani kendi yatağında uyuyacak ve her ağladığında da gak dediğinde yanına gidilmeyecek belki de guk dediğinde yanına gidilmeyecek. Anneler emzirdiği zaman zaten gece o emzik gibi kullanıyor emzirmek. Onu da yapmayacaklar. Belli saatlerde ilk bir ay farklı ama sonrasında belli saatlerde besleme gibi. Çok sert değil ama hani eskisi kadar bunu demiyoruz. 3 saatten önce besleme. Anneler dakika sayıyor sonra. Kendi sınırlarını kendi anneleri belirleyecekler bebeklerine göre. Sınır koyma bozukluğunu ortadan kaldırmak için
0: Yani biz yani Türk kültüründe bence biraz daha aşırılık var.
1: aşırılık var.
0: Yabancılarda da umursamazlık var. İkisinin ortasını bulmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
0: Çocuğun bağımsızlığını daha çok geliştiriyorsun. Ama tehlikeden de koruman lazım.
1: Evet.
0: Bu sınırı da herhalde Türkiye'de genelde yurt dışında da herhalde öyle. Evlilikler kolay, boşanmalar zor. Bence tam tersi olması lazım.
1: Tabii.
0: Yani evliliklerin zor olması lazım. Şimdi ben bakıyorum ya bu nasıl anne olacak diyorum. Yani tamam çocuk olduğunda bir hormonlar bir dengeleşiyor. Yaratıcı ona göre vermiş zaten. Orada bir değişim oluyor. Ama hakikaten de bir takım şeyleri de öğretmek lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: ebeveyn okullarına da okul demesek bile en gereklisi bu.
1: Hocam evlilik değil de anne baba olmanın
0: Anne baba
1: diyelim bir
0: olmanın.
1: zorlaştırılmalı eğitimi olmalı değil mi?
0: Evet anne baba gerçi bu aralarda da şunu da uyaralım bakın Türkiye'de doğum oranı çok düştü 1,6'lara falan geldi 2'nin altı zaten tehlike tüm dünyada böyle tüm dünyada doğum oranları düştü Cumhurbaşkanımız da söylüyor yani 3 çocuk 5 çocuk gerçekten bunların olması lazım hakikaten nesil tehlikeye girecek kadar
1: Katılıyorum
0: bir
1: hocam.
0: şey durum var yaş nüfusu fazlalaştı. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Genç nesli bırakıyoruz. Yani burada hakikaten çocuk için zaten devletimiz teşvikler getiriyor ama anne babay olmayı da

0: Hakikaten yani evlilikten kastım zaten anne baba olmaktı. Bunu da biraz daha öğrenmek lazım. Yani doğum koçu diye de bir saçma sapan bir şey de yapmamak lazım.
1: Evet, hep uyku koçu, her şey koçla olmuyor hocam. Yani aslında hani bu biraz şey dışı söyleyeceğim, çocuk nörolojisi dışı. Bizim kendi kültürümüz çok iyiydi bu konuda. Anne babadan ve şeyden öğrenmek. Bir sınırlarımız vardı, evet. Bazen bu nesil çok koruyucu bir nesil olduk anne baba olarak. Bu kadarına gerek yoktu. Belli sınırlar koymak gerekiyor. Uyku da neden önemli? Sadece çocuklar için değil. Bakın hepimizde ekrandan dolayı ya beslenmemiz bozuldu. Çok geç saat kadar uyanık kalıyoruz. Hiçbir şekilde yapmamamız gerekiyor. Çünkü esas önerilen uyku saatleri gece 11 ile 3 arası. Beynin tamamen temizlendiği, yeni güne, yeni bilgilere açıldığı, gün içinde öğrendiklerini uzun süreli hafızaya aldığı süreç o dönem. Bir diğeri de çocuklarda önemli olan şey büyüme hormonu salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılanıyor ki hem fiziksel olarak büyüsün. Büyüme hormonu sadece fiziksel büyüme değil, birçok diğer faktörlere de etkisi oluyor. Ama artık ekranlarla buna da izin vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Gece yattığı odada dahil çocukların ve bizim de maalesef elimizde telefon ya da tablet var. Oradan salınan ve bize gelen mavi ışık diyor ki hala gündüz. Melatonin salgılatma diyor. Melatonin diye bir uykuyu başlatan hormonumuz var. Nörolojik beyinden salgılanan. Diyor ki hala gündüz sen salgılanma melatonin dedirtiyor. O ışıklar engelliyorlar. Başka öyle garip videolar izliyor ki gençler, çocuklar özellikle. Çok sürekli aktivite, sürekli bir şey var, hareket var. Onlar da diyor ki stres halindesin. Dopamin ya da noradrenalin gibi stres hormonlarını salgılan. Çocuk bundan sonra da strese giriyor. Gündüz uyanıklığı bozuluyor. Kaygı bozukluğu gelişiyor. Yani uyku zannettiğimiz gibi sadece bedenin dinlenme süreci değil. Beynin de hazırlanma süreci, temizlenme süreci ve yeme içme kadar, yeme içme gibi bence. Kadar demiyorum, içmeyle eşit yaşamamız için.
2: Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de öyle. Biz de uykumuzu alamayınca sersem gibi oluyoruz, değil mi hocam?
1: Sersem, dikkatsiz, sinirli, gergin.
0: Uykusuzluk alkol etkisi yaratır. Uzun
1: Kesinlikle
0: süreli
1: doğru.
0: uykusuzluk alkol ki yani hakikaten sarhoş gibi gezersin. Ama şimdi hocamın söylediği dopaminle ilgili de ben bir şey söyleyeyim. Yani dopamini hak etmiyorsanız size zararlı oluyor. Ne demek bu? Ekran kaydırmalar bilmem ne falan var ya, geçici sürekli hazlar. Yani
1: Evet.
0: hiçbir çaba sarf etmeden önüne geleni yapıyorsun. Mesela orada öğrendiğini, diyelim ki ben mesela arabayla ilgili bir şeyler öğrendim dün, uyguladım arabamda da. Onu gidip bir yerden alıp bunu uygulayıp yani bir emek sarf etseydim ona, karşıma geldiği için öğrendim. Bir emek sarf etmedim aslında. Böyle dopamin hazımı tetiklerken öğrendim. Ama bir emek vererek öğrenseydim o uzun süreli bir
1: Kalıcı.
0: kalıcı hazza dönüşüyor. Bunlar hepsi hüsrana dönüşüyor. Emeksiz sarf ettiğin her şey başına bela olur. Bunların da hepsi başımıza bela oluyor. Uyku konusunda benim kanaatim, hocam dedi ya yemek içmek kadar. Evet, yemeği içmeyi o kadar ayrıntılı inceliyoruz. O kadar beslenme, diyetetik bölümü falan bir sürü bir şeyler. Hani derler ya beynin daha %5'ini çözdük falan diye. Uykunun bence o kadarı bile çözülmemiştir.
1: Evet.
0: Yani beyinde mesela işte 2018'de bir lenfatik sistem çıkıyor. Onun beyni tamamen temizlemesiyle ilgili araştırmalar oluyor. Aktif bir dönem. Yani beyin bazen benim kız da söylüyor. Fazla uyuyunca baba diyor hayatı kaçırıyorum gibi geliyor diyor. Yok kızım diyorum. Uyku diyorum aktif bir dönem. Uyku hayatı kaçırdığın bir dönem değil. Uykudayken de zaten hayatı yaşıyorsun. Öğrendiklerini kaydediyorsun. Dinleniyorsun. Ertesi güne hazırlanıyorsun. Beynin temizliyor. Yani şu stüdyonun bu, hiç temizlenmeden sürekli burada yayın yaptığımızı düşünsene. O kadar bir problem var. O yüzden uyku özellikle çocuklar, bebekler için son derece önemli.
2: Hocam öyle diyoruz ama yetişkinler çok iyi bilir, ebeveynler, çocuğu olanlar. Biz 11'de 10.30'da uyuyalım, biz yatağa gitsek bile o çocuk 50 kere değil mi? Belki saat 12'ye, belki 1'e kadar bazı çocuklarda duyuyorum. 40 kere kalkıp bir bahaneyle uyumuyorlar. Sebepleri nelerdir peki?
1: Uyumama yaşa göre değişiyor. Bebeklikte dediğimiz gibi hani sınır koymaydı. Artık maalesef sosyal medya bizi ele geçirdi. Yetişkin artı çocukları. Birçoğunda artık ekranlar. Bir de yine kural koymak lazım. Gerçekten ebeveyn olarak mutlaka kural olması lazım. O bahsettiğim saat hani öylesine söylenmiş bir saat değil. Çocuklar en geç hani 10-10.30 gibi yatakta olacak. Uyku odaları tablet, telefon, televizyon hiçbir şey olmayacak. Loş bir ışıkta uykuya hazırlığı ailenin yapması lazım. Bunu öğretmesi lazım. Uyku hazırlığı dediğimiz bu uyku hijyeni dediğimiz bir şey var. Uyku saatinden 30 dakika önce ya da 1 saat önce başlıyor. Bir kere en az 1 saat önce ekran bırakılacak. Tercihen 2 saat deniyor ama mümkün değil bizde artık ülkemizde. 1 saat önce bırakıldı. Belki yıllık duş aldır diyorum ben. Hani ebeveynlere dişini fırçalat ve küçükse çocuk belki masal okunabilir. Sonra da oda karanlık olsun mutlaka ya da çok loş bir ışıkta.
0: Gündüz de hareketli geçirsin hocam.
1: Hem de
0: Yorulsun
1: nasıl?
0: yani.
1: Kesinlikle gündüz aktif olsun ve gün ışığını alsın. Gün ışığını alsın ki beyinde zaten öyle yorulunca da beyinde de yoruluyor. Ve bazı maddeler birikiyor. Bunu atmak için beyin uyarı veriyor. Ben temizlenmek istiyorum diyor gün sonunda. Direkt uykusu geliyor. Biz kendi çocukluğumuzu düşünelim İbrahim Hocam. Hep sokaktaydık ve fiziksel olarak yoruluyorduk. Ekran karşısında yorulmuyorduk.
0: Yatağa bile gidemiyoruz. Bir yerde sızıyorduk
1: Tabii
0: yani.
1: tabii bizim ayrı odalarımız da yoktu birçoğumuzun. Direkt bulduğumuz yerde salonda kanepede sızıyorduk.
0: Burada şunu dinleyicilerimize söyleyeyim. Özellikle anneler, hocam yapamıyoruz, ellerinden alamıyoruz falan diyorlar ya. Bu çok yanlış. Kırmak istemiyorum kimseyi ama hakikaten beceriksizlik. Ya çocuk senin çocuğun. Ne söylersen onu yapmak zorunda. Var mı
1: Evet.
0: bunu yapan ebeveynler çevremizde? Var.
1: Var.
0: Mesela benim kardeşim öğretmen. Mum gibi yapıyor.
1: Öğretmenler çok iyi hocam bu konuda.
0: Mum gibi yani demek ki yapılabiliyormuş. Çocukları evet ben bakıyorum tatilde de onlarla beraberdim bakıyorum hala gayet iyiler. Yani sen onun arkadaşı değilsin. Tamam 18 yaşından sonra ki bir çocuk 70 yaşına bile gelse babasının işte annesinin çocuğudur. O ayrı bir şey. Ama onlara sınır koymayanlar kendi de çok sınır tanımayanlardır gibi bir beylik bir cümle diyeyim. Ama maalesef hayatımızda da bakın öyle. Bende de mesela öyle. Koyamadım ben sınırı mesela.
2: Hocam çocuğun kişiliği de çok önemli. İki çocuğum olduğu için benim biri yani sözünüzü dinleyip öbürü hiç dinlemeyebilir o kuralı, hiç
0: Tabii.
2: tanımayabilir.
0: 150
2: Karakter
0: başarılı ol.
2: çok önemli.
0: 150 başarılı ol.
1: Ama
0: Ama
1: kişilik önemli de
2: evet.
1: sınır koymayı baştan ben bakın baştan beri bebeklikten beri diyorum
2: Evet.
1: başlamak lazım. Yaparsanız öyle gidiyor ve o sizin sınırlarınızı sınır görmüyor zaten. Doğru olanlar onlar. Bunu öğretmen meslek grubu çok iyi yapıyor kesinlikle. Herhalde onlar o pedagojik formasyon vesaire çok iyi yapmış. Maalesef hekim çocukla biraz daha serbest büyüyor hocam.
0: Evet.
1: Herhalde ondan
0: Yani
1: kaynaklanıyor.
0: hekimlerin biraz da işte gece hayatta işte nöbetler falan olunca zaten uykusuzluk onlarda da saçma sapan bir sorun haline geldi ki
1: Uykusuzluk tüm şeydi.
0: bilimsel
1: Bir sorun.
0: çalışmaların çoğu
1: Toplum.
0: hemşireler ve hekimler üzerinde yapılır. Çünkü daha rahat
1: Elinizin
0: ulaşılabilirdir.
1: altında.
0: Evet. Mesela hemşireler yani çalışmaların çoğu hemşireler üzerinde yapılır. Tamam mı? Orada da mesela uykusuzlukla ilgili yani kanser dahil olmak üzere birçok kanser ve kalp hastalığına yol açıyor mu uykusuzluk? Açıyor.
1: Kesinlikle.
0: En çok ölüm sebebine kanser ve kalp hastalıkları. Yani bunlarla ilgili zaten hekimlerde, hemşirelerde, polislerde, nöbet tutan meslek gruplarında zaten bu tür sorunların olduğu zaten biliniyor.
2: Hocam bir de aslında çocuklar kıymetini bilmiyor. Biz şimdi değil mi? Vakit daha çok olsa da uyusak, daha çok uyusak özellikle çalışan insanlar çok seviyoruz uykuyu. Bilmiyorum yaş ilerledikçe daha çok uyusam, daha çok uyusam diyoruz ama çocuklarda da tam
1: Aslında
2: tersi.
1: ihtiyacımız azalıyor. Yani bebeklikten sonra uyku ihtiyacı azalıyor ama biz vakitsizlikten uyumak istiyoruz.
2: Belki de
1: Dinlenmek için uyumak
2: yorgunluktan,
1: istiyoruz.
2: belki
1: Ama
2: psikolojik
1: İbrahim
2: olarak.
1: Hocam dedi ya uyku öyle aslında dinlenme gibi görünse de beyin o kadar aktif çalışıyor ki. esas şeyi uykuda yapıyor. Bütün şeyleri, hani uykunun iki evresi var. Bir rüya evresi, bir de rüya görmediğimiz evre. Eskiden şey denirdi, bu rüya evresinde hep bütün bilgiler işlemlenir, şey yapılır. Artık rüya görmediğimiz evrede de bunlar işlemlendi. Yavaş dalga uykusu dediğimiz uykunun en derin uyku kısmı var. O mutlaka gerekiyor. Rüya uykusu da gerekiyor mutlaka ki çocuklar dikkatleri, öğrenmeleri, algıları açık olsunlar. Bizler için de öyle. Yani yaşla birlikte hiç azalmıyor. Ama şu an çok düşmanı var uykunun.
2: Kesinlikle. Peki hep normal uykudan bahsediyoruz. Uyku bozuklukları bazen nörolojik hastalıkların belirtisi de olabiliyor, değil mi? İnatla uyumayan bir çocuğun nasıl bir problemi olabilir?
1: Şimdi hocam en başta ne dedi? Uyku koçu dedi. Şu anda ilk başvurulan uyku koçları. Oysa ki varsa bir problem, bırakın basit bir şey olsun. Önce bir lütfen hekime başvurun.
0: Hocam bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Sonunda koç olan ne olur hiç kimseye güvenmeyin. Kurban olayım güvenmeyin. Bak koç varsa herhangi bir meslek grubundan olmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir mesleği yapmamış, kendine bir meslek uydurmuş kişidir koç. Hayat koçu, yaşam koçu, o koçu, bu koçu falan değil. Yani koç varsa dolandırıcıdır demek istemiyorum. O kadar abartmak istemiyorum. Ama mesela uykuyla ilgili belki de problem vardır.
1: Tabii.
0: Hekime göstermediğin, çözemediğin için uyku koçun nereden bilecek uykunun REM dönemini, fizyolojisini, neler olduğunu nerede bilecek? Ben bile bak doktorum, hocam bu işin uzmanı olduğu için biliyor. Ben bile birçoğunu bilmiyorum.
1: Aslında en büyük sıkıntımız onlar da şu. Yani aile tamam onlar rahat etsin şey değil ama bu koç ya da yeni adıyla danışman oldular hocam. Danışmanı diyorlar. Büyük problemler maskeleniyor. Ve iyice büyüdükten sonra işin içinden çıkamayınca siz bir doktora gidin deniyor. Ya maalesef o ve süreç gecikiyor. Varsa tedavi edilmesi gereken bir hastalık onlar gecikiyor. Onu artık ilk basamakta tedavi etmekle son basamakta tedavi etmek çok farklı.
0: Doktora gönderin demek, üniversite hastanesine gönderin demek gibi bir
1: Ya
0: şey.
1: doktora gönderin diyorlar. O şeydi.
2: Hocam çok önemli bir konu var konuşmamız gereken, melatonin kullanımı. Öneriyor musunuz?
1: Artık peynir ekmek gibi ama biz hani pediatrist ya da hekimler hemen kafanıza esti melatonin kullanın demiyoruz. Melatonin bir ilaç değil. Biraz önce konuştuk hani beyinden salgılanan bir hormon aslında. Ne yapıyor? Belli bir saatte salgılanıyor. Beyindeki bir hormon salgılayan bir bez tarafından salgılanıyor. Ve diyor ki uykun geldi artık uyu. Bunun salgılanması için de bazı şeyler gerekiyor şartlar. Melatonini biz herkes de kullanılsın diye biz çocuk nörologlar aslında onu önermiyoruz sürekli. Eğer altta yatan bir otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, başka bir uyku bozukluğu, uykuyu başlatma ile ilgili problem varsa evet kullanın ama bu bir hekim tarafından önerilsin. Şimdi her eczanede var ve biliyorsunuz maalesef Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmamış birçok ürünüm var. İsimlerini hiç bilmiyorum. Önermiyoruz ve mutlaka bir bilimsel dayanak arıyoruz biz önermek için
0: Diyelim ki
1: melatonini.
0: dışarıdan melatonin aldınız. İçinde ne olabilir biliyor musunuz? Kum olabilir, taş olabilir, ciklet olabilir, her şey olabilir. Niye? Amerika'da da öyle. Amerika'da en çok kullanılan
1: Tabii.
0: takviyelerden bir
1: Birisi.
0: tanesidir melatonin. %95'inin içeriği ve iyi markalardan 16 tanesini seçmişler. Orada bir araştırma yapıyorlar. Melatonin zaten ya çok az, ya çok fazla, ya hiç yok. %95'inde böyle. Yani %5'inde öyle. Ben o zaman diyorum hocam melatonin uyku ilacı değildir. Uyumak için melatonin
1: Kesinlikle.
0: almayın.
1: Kesinlikle.
0: Sadece jet lag olduğunuzda, o tür
1: Evet,
0: durumlarda
1: bilimsel
0: kullanılabilir.
1: aynen öyle. Zaten kesinlikle uygulanması gereken yer. Peki burada nereye geliyoruz? Uyku hijyeni işte yine. Yani melatonin iyi ya da kötü bir şekilde doğru melatonin bile kullansanız ki gerçekten
0: Çok zor.
1: önermiyoruz. Uyku hijyeni olmadıktan sonra hiçbir faydası olmayacak zaten. Bir de ne oluyor? Yan etkileri de oluyor. Her şeyi karıştırabiliyor. Melatonin dışında bazı uyku ilaçları da var. Bazı sedatifler de var biliyorsunuz. Onu da çok öneriyorlar bu uyku koçları
0: Evet.
1: vesaireler. Onlar bütün tabloyu değiştirdiği gibi karaciğeri böbreği bile bozabiliyorlar maalesef.
0: Beyinsel fonksiyonları da zorluyor o tür
1: Hem de
0: ilaçlar.
1: nasıl?
0: Yani bir iki tane çok sık kullanılan, herkese yazılan, yani sen de şunu kullan, uyku koçu, dursun, sen de şunu kullan. Maalesef bazen bizim doktorlar da öyle söylüyorlar.
1: Maalesef.
0: Hemen şunu kullan dedikleri bir iki tane ilaç var. Çok sık kullanılıyor. Onlar da büyük problem. Melatonin bir özellikle takviye olarak bir de zararı ile ilgili geçenlerde bir araştırma duymuştum ama zararına yönelik kalple ilgili miydi neydi tam bilmiyorum. Şu anda aklıma gelmedi. Ama bir de zararının olduğunu düşünüyoruz. Yani melatonin uyku ilacı değildir. Nokta.
1: Bazen kabus görmeye de yapıyor. Yani çocuklarda ben birkaç çocukta verdiğim hal, yani ben başladığım halde kabus görme yaptı. Sabaha karşı bu aniden korkarak çığlıkla uyandılar. Bu kabus rüya uykusunda oluyor. Gerçekten.

0: Gerçekten kötü bir şey görüyor, rüya görüyor ve çocuk uyanıyor. Ondan da gün boyu ve birkaç gün etkileniyor, etkisi altında da kalıyor. Melatonin böyle amacı dışında kullanırsanız birçok yan etkisi var tabii ki.
1: Peki Sayın Arhan, son olarak soralım. Çocuklara kolay uykuya dalmaları için tavsiyeleriniz neler olabilir? Bize de
0: Neler
1: aynı
0: olabilir
1: şekilde.
0: hepimize? Bence birincisi ekrandan uzak duralım. Eskiden neydi? Allah da öyle yaratmış diyorum ben. Bakın, gün ışıyınca uyanırsınız, gün ışığını görürsünüz ve direkt uyanırsınız zaten. Hava karardıktan sonra da melatonin de salgılanıyor, işte uykunuz gelir. Ekranı bırakalım ki gün ışığını ve güneşin gittiğini ayırt edelim artık. Kesinlikle uyku hijyeni. Uyku odalarımıza bu ekranı da sokmayalım. Uyku hijyeni dediğimiz uyku hazırlığımız da olsun. Yani şu bize uykuyu hatırlatsın. Ne yapalım? Kitap okuyalım kısa bir süre. Ortama ışığını çok loş bir ışık yapalım ve bize uykuyu hatırlatsın. Ama en önemlisi bu teknolojiden biraz uzak duralım diyorum ben artık.
2: Göz bantları ben kullanmaya başladım. Güzel bir şey.
1: İşe
2: Karanlık.
1: yarıyor mu
2: İşe
1: hocam? Biz
2: yarıyor.
1: de kullanalım.
2: Ben zaten tavsiye ettim. Birçok insan da evet yararını görüyor. Sonuçta karanlık, yani artık arkadaş beynin uyu demek. Bir diğer de ben mesela kendime şöyle bir yöntem buldum hocam. Açıyorum bir podcast. Dinleyerek uyuyorum. Ben
0: Dinleyerek.
2: önceden ekran karşısında uyurdum. Ondan vazgeçtim. Son 5-6 yıldan beri mutlaka bir şey dinleyerek uyudum. Bir
0: Çok iyi.
2: saatlik bir podcast açıyorum. Orada da niye bir saatlik açıyorum? Çünkü sabah ne kadarını hatırladığıma bakıyorum. Tabii son bir yıldır çok yoğun çalıştığım için ilk 5 dakikasında uyuduğumu fark ettim.
0: Çok iyi.
2: Ama bazen önceden mesela birinci podcast bitiyordu, ikinciye dönüyordum. Hiç fark etmez. Dön abi. Dön. En azından uykusuzluktan da bilgi edinmiş oluyorsun. Mesela tarihe ben çok meraklı. Hun İmparatorluğu, Göktürkler, Cengiz Han, Timur Lenk.
1: İyi
2: Niye
1: uyku
2: Timur
1: da
2: Lenk?
1: getirir hocam.
2: Evet, neden Timur Lenk demişmiş? Lenk nereden geliyor falan. Bir sürü de bir şey öğreniyorsun. Uykusuzluk mu aldı? En azından onun faydan var. Öyle
0: Ama
2: bir şey
0: uyku
2: olabilir.
0: saatini de kaçırmamak lazım Funda Hanım. Yani
2: Evet.
0: böyle gece zaten 12'den sonra ne yaparsanız yapın uyuyamıyorsunuz. Uyku saati diye bir şey de var gerçekten, o fizyolojinize uygun olarak. Saat 10'dan sonra artık geliyor. Onu kaçırmamak da lazım. Ve bunu hafta içi, hafta sonu değil mi? Yaz tatilinde salıyor herkes. Yetişkinler de, çocuklar da. Bunu yapmamak gerekiyor. Hafta sonu, hafta içi hep aynı saate uyumak gerekiyor. Ben çok şanslıyım. Aşırı fizyolojiyim gerçekten. Uykum gelir, yatarım. Hani ne kadar çocuklar izin veriyorsa tabii. Benim de iki çocuğum olduğu için. Ama o fizyolojiyi bozmazsanız öyle devam ediyor aslında. Geri eski halime döndüm yani ben.
1: Ne mutlu, ama kafaya da bir şey takmamak gerekiyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Psikolojik etkisi de var, bunu da unutmayalım, çünkü
0: Tabii.
1: uyku daha önemli. Kimsenin, gün içinde olan hiçbir şeyin, olayın ya da insanların uykumuzu bozmasına izin vermeyelim. Uykumuz daha kıymetli. O psikolojide olursak uykuya da belki kolay
2: Ben niye bir
1: dalarız.
2: şey dinliyorum? Kafaya bir şey takmamak için.
0: Onu
2: Yoksa işi
0: dinliyorum.
2: düşünüyorum falan, bir kafama takılırsa hakikaten 3-4 saat uykusuzluk başlıyor bende. O yüzden bir şey dinleyince en azından diğer hayatımı unutuyorum. Timur Lenk'in hayatına bakıyorum. Dünya değiştirip öyle uyuyabiliyorum
1: Hocam
2: ben.
1: çok güzel videolar var. Örneğin Japonya'yı geziyor, İsviçre'nin dağları. Tavsiye ederim. Çok sağlıkla ilgilenen dinleyicilerimiz varsa bizim yayınlarımızın da tekrarı var. Onları da dinleyip uykuya dalabilirler. Tavsiye ediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde sadece çocukların değil, ebeveynlerinin de hayatını zaman zaman olumsuz yönde etkileyen çocuklarda uyku bozukluklarını konuştuk. Konuk doktorumuzla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan'dı konuğumuz. Çok çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: kendisine.
0: teşekkür
1: Bizleri
0: ederim.
1: kırmadı, buralara kadar geldi, bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın, programımızda konuştuğumuz tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Her türlü sağlık sorunumuz için öncelikle doktorumuza danışmalıyız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı akşam adresinden hepinize merhaba sevgili dostlar. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 29 Eylül 2026 ve günlerden Salı. Teknik Masa'da Ali Şahin ve ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buralardayız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim bu kez sizleri 60'lı yıllara götürdüm grup Mavi Işıklar'la başladık. Bu akşamki ilk müziğimizi dinledik efendim. Bazen insan yaş aldıkça, yolları yürüdükçe anlıyor hayatı. Bazen tecrübeyle, bazen acıyla ama en çok da yaşanmışlıklarla öğreniyoruz. Şimdiki aklıma olsaydı dediğimiz ya da keşke bunu yıllar önce fark etseydim dediğimiz öyle dersler var ki eminim hepimizde var. Sorum şu, hayatın size yaşatarak öğrettiği ve keşke bunu daha önce bilseydim dediğiniz en önemli tecrübe veya öğüt nedir? Eğer Facebook sayfamızdan yazarsanız sevinirim sevgili dostlar. Ayrıca sadece akşamın teması, akşamın konusuyla ilgili değil, istekleriniz varsa ya da bir selam göndermek isterseniz TRT Akşamın Adresi Facebook sayfamızda halihazırda yazmış olanlara şimdiden çok ama çok teşekkürler. Haydi bir de Nilbur'a kulak verelim, ardından o yazdığınız güzel mesajlara bakacağım.

Boş vere boş vere ne hale geldik. Bugünkü aklım olsaydı harcar mıydım o günleri diyor Nil Burak söylediği o güzel şarkıda. Bakalım Ahmet Can ne demiş Ankara'dan değerli radyo dostumuz. Hayatımızda ne fırsatlar geldi geçti hep keşkelerimiz. Şöyle yapsaydım böyle olurdu dediklerimiz var ama yaşanmışlıkların her biri bize aslında birer nasihat. Hani derler ya demir tava geldi kömür bitti akıl başa geldi ömür bitti. Yaşlanıyoruz artık ama her şeyin başı sağlık olsun demiş sevgili Ahmet Can. Çok ama çok teşekkürler efendim. Ne kadar doğru. Hayat tam da böyle bir yolculuk değil mi dostlar? Ahmet Bey bu güzel paylaşımın ardından usta sunucu Sezen Cumhur Önal'ın o meşhur deyimiyle çikolata renkli şarkıcı Lionel Richie'den unutulmaz bir klasiği Hello şarkısını istiyor. Bu unutulmaz şarkıyı başta Sayın Ahmet Can olmak üzere TRT'nin, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun tüm emektar çalışanlarına ve şu anda biz dinleyen siz değerli dostlara armağan edelim.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti. Teşekkür ediyorum demiş. Yine güzel bir fotoğrafını paylaşmış Sezen Cümhür Önal'ın. Asıl ben teşekkür ederim efendim. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program diye. Boşuna demiyorum efendim. 80'li yıllara gittik bu güzel şarkıyla. Hani neler anlattı diye soracak olursanız, dile getirilemeyen duyguları, özlemi, içten gelen bir kavuşma arzusunu anlattı Lionel Richie söylediği bu efsanevi şarkıda. Ve dostlar, sizlerden gelen diğer bir mesaja dönüyorum. İlkay Karabiber yine çok güzel bir mesaj yazmış. Konya Kören'den, Avdan Köyü'nden sevgili İlkay Karabiber. Burak Bey, dün akşam radyo başında yine uyuyakalmışım. 5960 frekansında yayın bitmiş. Uzak doğuda sabah olmuş. Çin radyolarının sesine uyandım. İşte kısa dalga radyoculuğunun o eski frekansların en tatlı, en nostaljik tarafı da bu sanırım. Radyo açıkken uyuyakalmak, gecenin bir yarısı dünyanın bambaşka bir ucundan gelen bir frekansla uyanmak. Ağzınıza, yüreğinize sağlık İlkay Bey. İlkay dostumuz bu akşam Coşkun Demir'den yine harika bir eser istemiş Gül Yanaklım. Bu güzel parçayı başta kıymetli eşi Fatma Hanımefendi olmak üzere teknik masamıza, bizlere eşlik eden arkadaşlarımıza, radyo başında dinleyen tüm dostlara armağan ediyor. Şimdi Coşkun Demir'i dinleyelim o zaman.

İlkay Karabiber içinde efendim, Coşkun Demir'le yine anılarımızı canlandırdık. Kuzey'den, İsveç, Stockholm'dan çok değerli bir dinleyicimiz, sevgili Hatice Öney ulaştı bizlere. Hatice Hanım tam da bu akşamki konumuzun üzerine şöyle yazmış. Heybemizde birikmiş ne yok ki sevgili sunucum. Hayat kafamıza vura vura öğretti ve hala da öğretmeye devam ediyor. Hayırlısı diyor. Ne kadar da haklı Hatice Hanım. Hayat en büyük öğretmen ama derslerini biraz sert veriyor bazen. Önemli olan o heybede biriken tecrübelerle olgunlukla yola devam edebilmek. Yüreğinize, kalemize sağlık. Hatice Öney bu anlamlı mesajının yanına harika bir de istekte bulunmuş. Bizlerden Boş Çerçeve şarkısını rica ediyor. Stockholm'e Hatice Öney'e ve Gurbet'te radyosu başında bizlerle olan tüm dostlarımıza selamlar, sevgiler olsun. Şimdi kulaklarımız o güzel eserde. Boş Çerçeve.

Stockholm'de bulunan sevgili Hatice Öney için de efendim Muazzez Ersoy'u dinledik. Dostlardan gelen diğer mesajlara da şöyle bir bakayım. Abdülkadir Yentür, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, güzel eserlerin radyosu demiş. Sıradaki eseri de Ceyhan'a armağan ediyoruz efendim. Leyla Çubukordu'dan selamlar göndermiş. Talihin elinde oyuncak olduğum şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Birazdan çalacağız efendim. Dostlardan gelen diğer mesajlara da şöyle bir göz atayım. İlyas Aydın Orman Beyliköy Tokat'tan selamlarını iletiyor bizlere. Her zamanki dostları sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İkay Karabiber, Mithat Kaykı, Murat Odabaşı, Murat Şükür, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Türkan Tanrıverdilere ve Veysel Şahin'e armağan ediyor. Sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım. Çöp atmayalım dostlar uyarısını her akşam yaptığı gibi. Bugün de yapmış efendim. Tabii ki bütün kurallara uyacağız sevgili İlyas Aydın. Evet, o zaman oradan Leyla Çabuk için sanatçımız Alp Arslan şimdi mikrofona gelsin.

Sanatçımız Alparslan mikrofondaydı. Oradan sevgili Leyla Çoban'a armağan ettik efendim bu güzel şarkıyı. İstanbul Avcılar'dan değerli dostumuz Murat Odabaşı ulaştı bizlere. Murat Bey yine hepimizin hissiyatına tercüman olan, üzerine çok konuşulabilecek, çok güzel bir hayat tecrübesini aktarmış. Diyor ki Murat Bey, benim şimdiki aklım olsaydı dediğim en büyük tecrübe herkesi mutlu etmeye çalışmaktan vazgeçmek oldu. Yıllarca başkalarını kırmamak için kendi sınırlarımdan ödün verdim. Oysa hayır demenin bir bencillik değil, insanın kendini koruması olduğunu çok geç öğrendim. Bir diğeri de hayatı ertelemek. Sonra yaparım, sonra ararım dediğimiz anların ve insanların garantisi yok maalesef. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz her anın kıymetini zamanında bilelim diyor sevgili Murat Odabaşı. Ne kadar da doğru. Ne kadar yalın bir gerçek. Hayır diyebilmenin bir insanın kendine saygısı olduğunu aslında ve zamanın bir daha geri gelmediğini öğrenmek belki de hayatın en büyük dersi. Yüreğinize, kaleminize sağlık Murat Bey. Murat Odabaşı dostumuz bu mesajın yanına bu temaya adeta tam oturan güzel de bir şarkı seçmiş. Sezen Aksu klasiği eklemiş küçüğüm. Avcılara Murat Bey ve hayatı ertelemeden anın kıymetini bilen tüm dostlarımıza armağan edelim o zaman. Şimdi minik serçe söylüyor küçüğüm.

İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı içinde efendim Sezen Aksu'yla yine geçmiş yıllara gittik. İlkay Karabiber, Burak Bey çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağolunuz efendim. Coşkun Demir'le yine 40 yıl öncesine çocukluk yıllarına gittim yine bu akşam. Teknik Masa ve dinleyici dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selamlar Ankara'ya diyor. Akören Konya'dan bir de güzel çay ikramında bulunmuş TRT'den aldığı bir görüntüyle. Sağ olun efendim, sağ olun. Bu arada İsviçre Mefin'den Zehra ablamız, Zehra Kayan Furuncu. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa, güzel bir şarkı çalar mısınız lütfen demiş. Burada mavi kalplerle. Çalarız elbette, çalarız elbette. Buyursunlar efendim, Adnan Şensesi de analım. Yine akşamın temasına uygun bir şarkıdır. Umarım beğenirsiniz Zehra Kayan Furuncu.

Adnan Şenses'ten dinledik bu Hicaz şarkıyı sevgili dostlar. Hatice Öne'ye çok teşekkür ediyorum canım sunucum. Emeğinize, yüreğinize sağlık demiş güzel çiçeklerle. Sağ olun, ben teşekkür ederim efendim. Zehra Kayhan Fruncu için dinletmiştik az önceki Adnan Şenses şarkısını da. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Ankara'dan merhaba diyor bu kez Sedef Ekiz. Dönmüşler Ankara'ya. Şimdiki aklım olsaydı yapmazdım demek. Keşkelerle yaşamak bana göre diyor. Keşkeler olduğu sürece yaşadığımız anı kaçırıyoruz. Uzun lafın kısası. Kömür tava geldi, odun bitti, akıl başa geldi, ömür bitti diyor. Bir de isteği var değerli sonucumuz, değerli radyo dostumuz için. Ne anlatalım, ne desem bilmiyorum. O şarkıyı programın başında dinletmiştik akşamın konusunu verirken. Şimdiki aklım olsaydı programı baştan dinlerdim diyecek Sedef Hanım. Sıradaki şarkıyı size armağan edelim efendim. Buyursunlar.

Sedef Ekiz şöyle diyor: kesinlikle haklısınız. Baştan dinlemeliydim. Sıradaki şarkıyı sıraya alan yüreğiniz dert görmesin. En çok teşekkür, çok teşekkür ederim demiş. Harika bir cezveyle yapılmış güzel de bir kahve ikram etmiş. Ellerinize sağlık efendim. Ellerinize sağlık. Bir teşekkür de Zehra Kayan Fuluncu'dan. Çok teşekkür ederim sevgili sunucumuz. Sorunlarla en güzel anları yaşıyoruz demişler. Dünden kutlamıştık. Reis Ediz Yasin'in doğum gününü yine kutluyorum efendim. Sağlıkla nice yıllara diliyorum. Bu şarkıyı da sevgili Reis Ediz Yasin'e armağan edelim.

Efendim, bir akşamın adresinin daha sonuna geliyoruz dostlar. Bu akşam yine aynı çatının altında seslerin ve duyguların buluştuğu o büyülü adreste kalplerimizi birbirimize açtık. Bu akşam hepimiz dolup taştı. Keşkelerimizi konuştuk. Kömür tava geldi, odun bitti. Akıl başa geldi, ömür bitti derken. Hayatın kaçırdığımız zamanlarına yandık Sedef Hanım'la. Ama bir yandan da torunların gülücükleriyle anı yakalayanların mutluluğuna ortak olduk. Hayır demeyi öğrenmenin kendini korumak olduğunu anlayanlarla dertleştik. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz her anın paha biçilemez olduğunu bir kez daha hatırladık. Ankara'dan Stockholm'e, Konyakören'den Tokat Ormanbeyli köyüne, Eskişehir Yunus Emre köyünden Ceyhan'a, Avcılar'a ve Ordu'ya kadar uzandık. Bazen Coşkun Demir'le 40 yıl öncesine çocukluğumuza gittik. Bazen Sezen Aksu'yla küçüldük, bazen de bir kısa dalga frekansının ucunda gece yarısı ötelerden gelen seslerle yalnızlığımıza arkadaş bulduk. Paylaştığınız

Her kelam, sıraya aldığımız her şarkı ve yüreğinizden kopan her selam için sonsuz teşekkürler. Yolculukta olan dostlarımız lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerlerimizi takalım, sevdiklerimiz sizi bekliyor. Unutmayalım. Yayınımızda emeği geçen teknik masadaki sevgili arkadaşım Ali Şahin ve mikrofon başında ben Burak Pekcan. Bu güzel akşamı sizlerle paylaştık. Dinleyici dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi zaman geçer, ses ve yaşananlar, duygular kalıcıdır efendim. Yarın akşam yine aynı saatte, aynı adreste yeniden buluşuncaya dek sevgiyle, sağlıkla, huzurla ve hep müzikle kalın efendim.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bülteni başlıyor. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin fon meselesinden güçlenerek çıkacağını belirtti. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. Washington-Tahran hattındaki görüşme trafiği devam ediyor. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları duyuran Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti il başkanları toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti.
2: Aziz milletimiz, müşteri olsun. Mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardım

0: yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
0: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Dün neysek bugün oyuz. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları konusunda muhalefete de sert tepki gösterdi. Erdoğan, baklava kutularında rüşvet alanlara, İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında katılımcılara hitap eden Erdoğan, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadesini kullandı.
0: Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan, siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın, şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlarla ilgili olarak yargıya işaret etti. Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirten Bahçeli, finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında hukuksuzluğa tevessül eden kamu malına

0: yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir dedi. Ekonomiye güvenin arttığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını da ifade eden Bahçeli muhalefete tepki gösterdi. Gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir dedi. Devlet Bahçeli şöyle devam etti. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste fon soruşturmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulabilmesi konusunda siyasi partilere işaret ederek bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Numan Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım diye konuştu.
1: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Sen Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar bunun gidilmesi ve hesabının sorulması lazım. Bu meselenin çok önemli bir konusu da tarafı da ekonomik güvenlikle ilgili meseledir. Yani böyle krize dayanıksız bir takım fon yapılanmaları gibi, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu yerli ve yabancı yatırımcının Türk ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Söz konusu soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlarıdır.

de yer alan iddialar üzerine yürütüldüğü kaydedildi. Özgün Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. İddialar üzerine başsavcılığın danışmanların çalışma durumu, maaş kartı ve maaş hareketlerini araştırdığı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın sözlerine yer veren Ala, bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon kriziyle ilgili sorumlulardan hesap sorulması talimatını verdiğini de hatırlatan Efkan Ala, Sayın Özel bu tür konuların siyasi gereğini yapmayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrenin ve yolsuzluğa batmış olanların istifalarını alın sözlerine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Ömer Çelik, içine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasını sosyal medyada yaptı. Özgür Özel'in kendi partisindeki kirlenmeyi örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Ömer Çelik, milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Şık'ın Akın Gürek ve eşiyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürek'in avukatı Abdullah Adır sosyal medyada açıklama yaptı. Akın Gürek ve eşinin kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği kaydedilen açıklamada Ahmet Şık'ın iddialarıyla ilgili kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa kamuoyuyla paylaşması gerektiği ifade edildi. Gürek'in avukatı Abdullah Adır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını ifade etti. Hakimlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları da soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin bazı hakemlere görev vermediği, ayrıca mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'daki adreslere baskın yapıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde yapılan aramada da 125 klasöre el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Federasyonun bünyesindeki belgelerin kapalı zarf içinde Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle gönderildiği ifade edildi. Duyuruda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliği konusunda valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerinin cep telefonlarına silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Silahların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Kısa mesajlı uyarı uygulaması ilk aşamada Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de hayata geçirildi. Uygulamanın kısa süre içinde yurt genelinde yayılacağı vurgulandı. Öte yandan okul güvenliğiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Okul saldırılarıyla ilgili olarak 1786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Çocukları olumsuz yönde etkileyen 359 farklı dijital oyunla 817 internet adresine erişim engeli getirildi. Okul saldırıları nedeniyle erişime kapatılan internet adresi sayısı da 12.000'e ulaştı.
Washington-Tahran hattındaki görüşme trafiği devam ediyor. Washington yönetiminin İran'la arabulucular kanalıyla görüştüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri

0: Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. Amerikan basınında yer alan bir haberde nükleer programda adım atması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletebileceği öne sürüldü. Dondurulan İran fonlarının serbest bırakılabileceği de iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medyada yer alan açıklamasında iddiayı yalanladı. İran ise şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt bekliyor. Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise eğer biz petrol satamazsak bölgede hiç kimsenin petrol satamayacağı bilinmelidir açıklamasını yaptı. Kalibaf, İran'ın güvenliği sağlanmadan hiçbir bölgesel altyapının güvende olmayacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı Rusya ile Avrupa arasındaki gerginliği artırıyor. İngiltere savaş Avrupa'ya döndü açıklamasını yaparken Rusya ise Avrupa'nın kendilerine karşı savaş yürüttüğünü öne sürdü. Estonya ile Rusya arasında da anlaşmazlık sürüyor. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Sakna ülkesindeki bir savunma sanayi şirketindeki kundaklamadan Moskova'yı sorumlu tuttu. Kremlin ise iddiaları reddetti. Kremlin sözcüsü Peskov, konu gerçeklikten tamamen kopuk ve hiçbir kanıtla desteklenmiyor dedi. Polonya'dan da sınırdaki hareketlilik konusunda açıklama yapıldı. Donald Tusk, Rusya'nın saldırıları sınırımıza giderek yaklaşıyor ifadesini kullandı. Tusk, saldırıların kalıcı hale geldiğini işaret etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Rutte, Moskova'ya mesajımız açık, Ukrayna için daha az değil, daha fazlasını yapacağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma, Enerji ve Dijital Ekonomide Türk dünyasındaki ortaklığın önemine dikkat çekti. Burhanettin Duran, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ortak gelecek konulu toplantıya görüntülü mesaj gönderdi. İletişim Başkanı Duran, mesajında dezenformasyonla mücadelede Türk devletleri arasındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Bugün uluslararası sistem, giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır. Hazar geçişli orta koridordan enerji ve ulaştırma ağlarına, ticari bütünleşmeden dijital ekonomiye, yapay zekadan afet ve acil durum yönetimine kadar birçok alanda geliştirilen ortaklıklar Türk dünyasının sahip olduğu büyük potansiyelin somut göstergeleridir. Dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital manipülasyon toplumlarımızın huzurunu, kurumlarımıza duyulan güveni ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı doğrudan etkileyebilmektedir.
0: Çanakkale'de yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Fırtına beklentisi nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan da saat 10 ve 14 seferlerinin yapılacağı bildirildi. Bu hattaki diğer seferlerin ise elverişsiz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin fon meselesinden güçlenerek çıkacağını belirtti. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. Washington-Tahran hattındaki görüşme trafiği devam ediyor. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına teknik direktör Montella yönetiminde Riva tesislerindeki antrenmanla başladı. Çalışmaya ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlanan Emirhan Topçu katılmadı. A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında geriledi. UEFA Uluslar A Ligi'nde kendi sahasında Fransa ve İtalya'ya yenilen A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralamasında 31. sıraya gerilediği bildirildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Ukur Çuvuş ise iki resmi müsabakadan men edildi.

0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Buna göre Ankara, Muğla, Eskişehir, Konya, Bolu ve Malatya 12, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Zonguldak ve Kilis 16, Çanakkale, Aydın, Kahramanmaraş, Mardin 15, Bursa ve Artvin 14, Antalya 21, Hatay 18, Nevşehir, Kayseri ve Tunceli 10, Sinop, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa 17, Kars 5, Erzurum 6, Van 8, Diyarbakır 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Adapazarı Karasu yolunun 6 ila 8. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Aydın Denizli otoyolunun ilk 1 kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametindeki sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde istikametinden çift yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.

Denizde Gezen Ölüm 5. Bölüm. Yazan Rufus King, çeviren Günseli Aran, uygulayan Feyzan Şekercioğlu, yöneten Kemal Bekir, efektör Yüksel Doğru.

0: Miriam Lake kimsesiz bir genç kızdır. Mürebbiyelik yapmak üzere geldiği Donna Louise adlı yatta bir sürprizle karşılaşır. Yatın sahibi Donald Murchison, Miriam'ın kendi yeğeni olduğunu söyler. Ona göre Miriam, gerçek adı Jennifer Murchison olan çift şahsiyetli biridir. Yatta Dr. Cronenshield ve asistanı Dr. Stone tarafından tedavi edilecektir. Genç kız ısrarla ortada korkunç bir yanlışlık olduğunu söylese de kimse ona inanmaz. Dr. Cronenshield, Miriam'a tedavi edilmediği takdirde tehlikeli davranışlarda bulunabileceğini, hatta cinayet bile işleyebileceğini söyler. Yattaki ikinci gecesinde yatmak üzere kamarasına gelen Miriam, tam uyumaya hazırlandığı sırada kapısına vurulur. Halası olduğu söylenen Kate Vanessi inleyerek kamaraya girer ve yatağın üzerine yığılır. Ölmüştür. Ne yapacağını bilemeyen genç kız cesedi öbür kamaraya taşır. Odasına döndüğünde komodinin üzerinde bir madalyon bulur. Merakla madalyonun kapağını açar. İçindeki resmi inceler. Gözleri kararmaya başlamıştır. Kapıyı kilitleyemeden bayılır. Ertesi sabah kendine geldiğinde madalyonu bulamaz. Hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıya inen Miriam, diğerleriyle kahvaltı ederken Kate'in cesedi bulunur.
1: Hemen sahile dönmeliyiz. Kaptan Liggett'e buraya gelmesini söyleyin. Kate'in bunu yapması için hiçbir neden yoktu. Forsyth, annen mutlu değil miydi? Gizli bir hastalığı onu üzen bir derdi mi vardı? Ben hiçbir şey fark etmemiştim.
2: Annem şikayet etmesini sevmez.
1: Biliyorum, biliyorum ama sen bir şeyler hissetmedin mi?
2: Şimdi düşününce bu soruya evet demek kolay geliyor tabii. Bir olay gerçekleştikten sonra detaylar önem kazanıyor.
3: Ölünün gözlerinin kapalı bulunduğuna tanık olmanızı istiyorum.

0: sürmedim.
1: Hiçbir şeye elinizi sürmediniz doğru değil. Sabahlığın ön tarafını kaldırıp bıçağın sapını ortaya çıkarmışsınız.
0: Ah evet, onu yaptım. Ama yalnız onu yaptım. Başka hiçbir şeye dokunmadım.
2: Ne olmuş Kate'in gözlerine?
1: Eğer biri onları kapatmadıysa açık olmaları gerekirdi.
2: Ama iyice emin olmadan karar vermek budalalıktır. Miriam, bu olayın şokuna dayanabileceğini sanmıyorum yavrum. Hadi siz Biddle'a gidin. Burada yapacağınız bir şey yok. Bu olayı da unutmaya çalışın.
0: Buna imkan yok Bay Murchison.
2: Haklısın, haklısın. Fakat hiç olmazsa yukarı salona çık. Biddle senin yanında otursun. Biz birazdan geliriz. Hadi.
0: Peki.
2: Etrafı iyice bir arayalım. Herhangi bir mektup bırakmış mı? Kate'in bir not bırakmadan bu feci işi yapabileceğine ihtimal vermiyorum.
3: Şöyle oturalım Bayan Meryem. Ben nedense doktorlardan pek hoşlanmam. Hele bazıları kendilerine çok güvenirler. Mesela Doktor Stone.
4: Onu kastettiğinizi anlamıştım.
3: Ömrüm yatlarda zengin insanlara hizmet etmekle geçti. Hep zengin bir ihtiyarın bana aşık olacağı hayaliyle yaşadım. İşte onun için çıkarımı düşünmek zorundayım.
4: Evet, anlıyorum. Yalnız bunun şimdiki durumla ne ilgisi olduğunu anlayamadım.
3: Şimdi bir bardak viski olsaydı içerdim. Çok ihtiyacım var. Ama çalışırken içmem. Başımı sersemlettiği için küçük fırsatları görmeme engelliyor.
4: Siz bunları bırakın da niyetinizi söyleyin.
3: Görevim kameralardaki yataklarla ilgilidir Bayan Meryem. Öyle çok yatak yaptım ki içinde nasıl uyunmuş, ne şekilde uyunmuş hemen anlarım. İçinde uyunmamış yatağı da hemen fark ederim. Hele yatak sanki içinde uyunmuş gibi karıştırılırsa.
4: Yani dün gece benim yatağımda uyumadığımı mı fark ettiniz?
3: Evet, bunu fark etmemek imkansız.
4: Hastalandım.
3: Siz altın saç dokası kullanmıyorsunuz Bayan Meryem.
4: Tabii kullanmıyorum.
3: Bayan Vanessa kullanırdı ama. Ayrıca sütün geceliğinize dökülmesi de çok garip. Geceliğinizi aldım, ben de duruyorum.
4: Şiddetli bir sarsıntıda elim sürahiye çarptı.
3: Süt lekesi çabuk çıkar. Başka şeye, mesela kana benzemez. Kan lekesini temizlemek zordur. Bir takım analizlerle en ufak kan izini bile bulup çıkarabiliyorlar. Rüzgar da gittikçe kuvvetleniyor.
4: Öyle.
3: Böyle fırtınalı günlerde denizde yaşamaktan iyice bıkıyorum. Biri bana cömert davranır da karada rahat bir hayat sağlarsa ne iyi olurdu. O zaman ben de o insana karşı minnet duyar ve bunu her şekilde belli ederim.
4: Ne demek istiyorsunuz Bayan Biddle?

0: Beni çağırmışsınız doktor.
1: Evet yavrum, gel otur şöyle.
2: Siz de bir fincan kahve alır mıydınız Bayan Meryem?
0: Hayır, teşekkür ederim.
1: Murray, çıkarken kapıyı kapa. Diğerlerine de söyle bizi bir süre rahatsız etmesinler.
2: Peki doktor.
1: Bayan Jennifer Murchison, artık ortada en ufak bir şüphe kalmadığını size söylemek şerefi bana düştü. Siz Jennifer Murchison'sınız. Bu artık ispat edildi.
0: Nasıl kanıtlandı doktor?
1: Doktor Stone tarafından kanıtlandı. Zaten önceden de bir şüphe yoktu. Fakat şimdi ele geçen deliliği hiçbir kanun inkar edemez. Parmak izlerinizi kastediyorum.
0: Fakat doktor, bunun kadar saçma bir şey olmaz. Parmak izlerim benim. Ancak ben, yani Miriam Lake olduğunu kanıtlayabilir.
1: Bir tıp adamı olarak fazla duygusallıktan hoşlanmam. Fakat öyle anlar olmuştur ki şans denen olay bende derin etkiler yaratmıştır. Biraz önce de böyle bir şey oldu. Olayın intihar olduğunu kanıtlayan bir takım ipuçları var.
0: Şu halde Bayan Vanessa'nın kendini öldürdüğünü kabul ediyorsunuz.

0: Öyle değil mi?
1: Evet, kabul ediyorum. Stone hala şüphede. Bu çok doğal. Şüphe gençlere özgü bir duygudur.
0: Bence Doktor Stone çok genç sayılmaz.
1: Evet, henüz 26 yaşında. Benim gibi 80'ine gelince 26 yaş insanın gözüne ufak bir çizgi gibi görünüyor yavrum.
0: Herhalde beni de nokta gibi görüyorsunuz.
1: Stone'un adli tıpta çalışmış olması bu olaya büyük ilgi duymasına neden oldu. Evet, parmak izi meselesine gelince. Stone adli tıpta çalıştığı sırada parmak iziyle ilgili birçok olay görmüş. Parmak izinin çeşitleri üzerine çalışmaları olmuş. Stone, sizin parmak izinizin Jennifer Murchison'ın parmak iziyle aynı olduğunu kanıtladı. Halanızın intiharına dönelim. Geriye bir intihar mektubu bırakılması gerekirdi. Ölümün karanlığına atılmadan önce her şeyi açıklayan bir not. Eşyalar arasında böyle bir not aradık, yoktu. Fakat bir madalyon bulduk.
0: Altından kalp şeklinde mi? Ben neler söylüyorum?
1: Kendinize geliyorsunuz. Gerçek kişiliğiniz yavaş yavaş beliriyor. Bakın, madalyonu hatırladınız.
0: Pek hatırlıyorum sayılmaz.
1: Şu anda yıllar öncesine gidiyorsunuz. O madalyon 6 yıl önce babanızın cenaze günü Kaliforniya'daki çiftliğinizde odanızdaki tuvalet masasının üzerinden Bayan Vanessa tarafından alınmıştı. O günden beri halanız madalyonu abisinin değerli bir hatırası olarak sakladı. İşte bu madalyondaki parmak izleri sizin kimliğinizi belirledi.
0: İyi ama Bayan Vanessa madalyonun içindeki resme bakmak için madalyonu sık sık açmıştır. Bu da eski parmak izlerini siler.
1: Harika! Demek madalyonun içinde bir resim olduğunu hatırladınız.
0: Bayan Vanessa'nın parmak izleri Jennifer Murchison'ın izlerini çoktan silmiştir.
1: Yalvarırım, sakin olun yavrum. Miriam Lake'in daha fazla mücadele etmesine izin vermeyin. Halanız onu sizden çaldıktan sonra hiç açmadı. Sizin tarafınızdan bırakılan izler olduğu gibi duruyor.
0: Bunu kanıtlamak imkansız.
1: Kanıtı elimizde. Psikolojik bir durum. Aslında halanız babanızın yüzünü görmek bile istemiyordu. Çünkü babanız onun yaşayış biçimini, oğlunu yetiştirmesini beğenmiyordu.
0: O halde madalyonu neden aldı?
1: Açıklayayım. Çocukluğunda ona duyduğu sevgi bilinçaltında o kadar kökleşmişti ki babanızdan hoşlanmadığı halde bilinçaltından gelen bir özleyişle madalyonu aldı. Fakat bu gizli sevginin gizli bir hatırası olarak hiç açmadan daima yanında taşıdı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?
0: Hayalinizi yine teorilerinize uyacak şekilde çalıştırıyorsunuz doktor.
1: Hayır, yanılıyorsunuz. Madalyonu kapalı bir zarfın içinde anlattığım şeyleri açıklayan bir mektuba sarılı bulduk.
0: Parmak izi meselesi neden daha önce değil de şimdi ortaya çıktı? Hani şu Jennifer Murchison'ı arayan firmanın adı neydi?
1: Durney Detektif Bürosu. Ne söylemek istediğinizi anlıyorum. Çiftlikteki eşyalarınızda parmak izlerinizin neden olmadığını soracaksınız. Buna iki şey engel oldu. Birincisi zaman, ikincisi hizmetçilerinizi çok iyi yetiştirmiş olmanız.
0: Yani evi temizlemişler mi?
1: Hem de nasıl? Her tarafı cilalamışlar, tozunu almışlar. Üstelik sizi başına buyruk bir kişi olarak tanıyorlardı. Bu nedenle yokluğunuzdan endişe duymaları için birkaç gün geçmesi gerekmiş. Daha sonra çiftlik kahyanız Matanza, amcanıza haber vermiş. Matanza'yı hatırlıyor musunuz?
0: Hayır.
1: Matanza sizin çiftlik kahyanızdı. Sözünüz onun için kanundu. Matanza birkaç gün sizin dönmenizi bekledikten sonra amcanıza telgraf çekip

0: durumu bildirmiş. Amcanız cevabında derhal oraya geleceğini bildirince hizmetçiler yeniden baş döndürücü bir temizliğe girişmişler.
1: Parmak izlerim madalyonun dışında da var mı doktor?
0: Çok kurnazsınız. Madalyonu zarftan çıkardıktan sonra hepimiz elledik. Allah'tan mektubu okumadan önce içini açmadık. Stone'un aklına madalyonun içinde parmak iziniz olabileceği geldi ve gerçekten de vardı. Bu izleri hemen banyonuzda bulduğu bardağın izleriyle karşılaştırdı. İzleri bozabileceğimizi düşündükçe dehşete kapılıyorum.
1: Ben de Doktor Stone'un işgüzarlığı karşısında dehşete kapılıyorum. Benim idam hükmümü yazmış oldu.
0: Evet. Bu Miriam Lake'in idam hükmü. Ancak Stone bir de doğum belgesi imzaladı. Çünkü Jennifer Murchison yeniden doğdu.
2: Miriam, bu rüzgarda güverte demiş.
1: Denizi seyrediyordum. Ha.
2: Rotayı değiştirdik. Az önce burundan o şiddetli dalgayı yiyince fark etmişsin dedi.
1: Evet, müthiş bir dalgaydı. Nereye gidiyoruz?
2: Baltimore Limanı'na.
1: Karaya ne zaman ayak basacağız?
2: Ya, ama saati belli olmaz. Fırtınanın gece hızımızı ne kadar yavaşlatacağına bağlı.
1: Hayır.
2: Bir şey mi dedi?
1: Hayır Forsyth.
2: Doktor sana madalyon hakkında bir şey söyledi mi? Annemin ölümünde beni teselli eden tek şey bu oldu. Birbirimize çok bağlıydık. Aynı yaşam biçiminden hoşlanıyorduk. Hani şu babanın havayı bulduğu yaşam biçiminden.
1: Benim değil, Bayan Jennifer Murchison'ın babasının.
2: Her neyse. Senin bu Lake olmakta ısrar edişin beni daha da üzüyor. Bu olay tedavini engelledi. Planladığımız gibi birkaç ay daha bu yatla seyahat edebilseydik o zaman gerçek kişiliğine kavuşurdu. Bu konuda doktor bize garanti vermişti.
1: Saat kaç oldu?
2: 10:30.
1: Bugün pazartesi ve saat 10:30.
2: Evet. Ama ne önemi var ki bunun?
1: Powers ve Bazar firmaları açıldı. Telsizle haber göndermem gerek.
2: Korkarım bunun için biraz beklemen gerekecek.
1: Neden?
2: Telsizci Jerry hasta da onda.
1: Hastalığı ciddi mi?
2: Doktor pek bir şey anlamadı. Ateşi var. Sayıklayıp duruyor. Ne o? Üzülmüş gibisin.
1: Evet, üzüldüm.
2: Tuhaf.
1: Bunda bir tuhaf yan göremiyorum.
2: Yok. Yanlış anlama. Sendeki bu hali tuhaf bulduğumu söylemek istedim. O kadar değişmişsin ki. 6 yıl önce seni engelleyen bir şey olunca öfkeden deliye döner bağırıp çağırırdın. O zamanlar tam anlamıyla delişmen biriydin.
1: Bunlardan bahsetmenin bir anlamı yok.
2: Bence var. Yüzün bile değişmiş. O zaman da güzeldin ama şimdi göz kamaştırıyorsun. Sana bakarken gözlerime inanamıyorum. Benim için çok özel birisin, çok. Bunu sen de biliyorsun.
1: Bu konuyu bıraksak iyi olacak.
2: Evet. Evet, şimdilik bırakalım.
3: Bayan Jennifer.
1: Efendim Biddle. Niye bana Jennifer diye seslendin?
3: Parmak izinizin tespitinden sonra doktor size Bayan Jennifer dememiz için emir verdi.
1: Ya. Peki ne diyecektim?
3: Düşündünüz mü?
1: Yaptığın şantaja uygun bir ücret vermek konusunda mı?
3: Böyle söylemeyin. Şantaj yaptığımı sanmayın. Beni bir arkadaş olarak kabul et.
1: Saçmalama.
3: Saçmalamıyorum. Belki arkadaş uygun bir kelime değil. Buna sırdaş da diyebilirsiniz. Söylemek istediğim şu. Çok büyük bir servetiniz var. Küçük bir kısmını vermeniz sizin için fark etmez. Oysa vereceğiniz o küçük miktar benim için çok şey ifade ediyor. Bıktım artık, anlıyor musunuz? Böyle gemilerde hayatımı kirli çarşaflar arasında geçirmekten bıktım. Kurtulmak istiyorum.
1: Biddle, yalvarırım inan bana. Benim param yok. Ben Jennifer Murchison değilim. Sandığın gibi bir servetim olsaydı istediğini fazlasıyla verirdim.
3: Yarın Baltimore'da olacağız. Polis gelecek. Ve Doktor Stone onlardan araştırma yapmalarını isteyecek. Size o zamana kadar mühlet veriyorum.
4: Miriam. Canım, demek buradasın.
5: Nasıl?
4: Kendini biraz daha iyi hissediyor musun?
1: Evet, teşekkür ederim.
4: İyi akşamlar Stone.
6: İyi akşamlar Bay Murchison.
4: Ne köşene çekilmişsin. Biliyor musun Miriam, Bay Stone'la doktoru birbirine bağlayan bağlar çok kuvvetlidir. Buna rağmen yine de fikir ayrılıkları var. Nedeni de sensin.
1: Ben mi?
4: Evet. Stone sende gördüğü bazı belirtilerden dolayı şüpheli davranıyor. Ayrıca Kate'in ölümünün de onun bu tutumunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bu olay karşısındaki davranışı beni çok şaşırttı.
1: Hangi davranış?
4: Sanki bir anda bütün fikirleri dağıldı. Fakat ben onun yeniden doktorun fikrini kabul etmesini sağladım.
1: Garip.
4: Garip değil mi?
1: Evet, garip. Bunun nasıl olduğunu söyler misiniz?
4: Ona şu noktayı işaret ettim. Kaliforniya'daki hayatında sana baskı yapan, huzursuz eden bir durum olduğuna ilişkin hiçbir kanıt yok. Yapmak istediğin her şeyi çok rahat bir şekilde yapabilirdin. Yani seni bu kaçışa iten bir bunalımdan başka bir şey olamazdı. İşte bunları açıklayarak fikirlerinin saçma olduğunu kendisine kabul ettirdim.
1: Demek Doktor Stone'u böyle ikna ettiniz.
4: Evet. Stone bir de büyük bir korkuya kapıldığına ve Kaliforniya'dan seni tehdit eden bir tehlikeden kaçtığına inanıyordu. Ben onun bu iddiasını da çürüttüm.
1: Nasıl?
4: Düşün bir kere, eğer sen evini, ismini, yaşadığın o rahat hayatı bir tehlike yüzünden bırakıp kaçmış olsaydın bir zaman sonra ortaya çıkar mıydın? Ve en önemlisi, Murchison adını taşıyan bir ailenin yanında çalışmaya kalkışır mıydın? Ben bunları söyleyince biraz zor da olsa şüphelerinin yersiz olduğunu kabul etti. Sonra da doktorla birlikte senin hayat hikayeni hazırladı. Kasamda saklıyorum. Ben bir kokteyl daha içeyim. Sen de ister misin?
1: Hayır, teşekkür ederim.
4: Baltimore'da bir parça güçlükle karşılaşacağız. Benim niyetim Kate'in cenaze töreni yapılıncaya kadar limanda demirlemekti. Kate cesedinin yakılmasını isterdi. Onun için küllerini bizimle beraber geri götürmeyi düşünmüştüm.
1: Bunu yapmamanız için bir engel var mı?
4: Stone işi karıştırıyor. Kate'in intihar ettiğini bir türlü kabul etmiyor. Limana girince polisten araştırma yapmalarını isteyecekmiş.
1: Olamaz.
4: Sen
1: korkunç bir şey.
4: Sen hiç üzülme. Biz senin iyiliğin için ne gerekiyorsa yapacağız.
1: Teşekkür ederim. Şimdi izninizle kamerama inip üstümü değiştireceğim.
4: Tabii tabii yavrum.
7: Denizde Gezen Ölüm adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana, yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim, inan, inan.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm lanay, lanay. Ciğerim olma yanar. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş, korkülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Saat 1. Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Son günlerde gündemde olan fon soruşturmasını yakından takip eden, ilgili bakanlıklara talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda fon krizi sonrası hukuki ve idari yönden alınacak tedbirler ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti, bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine yönelik valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerine SMS ile silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın ifadesini kullandı. Bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerinden yürütülüyor. Avcı bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. Adana'da kuvvetli yağış ve fırtına sera ve üretim tesislerine zarar verdi. Tokat'ta etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Sinop'ta da yollar göle döndü. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale'yi etkisi altına alması bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan ise 10 ve 14 seferleri yapılacak. Planlı diğer seferler elverişsiz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

0: hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneliyle Kocaeli ve Bursa doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 12, İstanbul ve İzmir 16, Bursa, Aydın ve Gaziantep 15, Antalya 20, Sivas, Muş ve Bingöl 11, Samsun 17, Trabzon 18, Erzurum ve Kars 6, Diyarbakır 14 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin öne çıkan başlıklarını farklı bir pencereden değerlendireceğiz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuzla yarım saat boyunca sizle birlikteyiz. Şimdi bugünün güzel bir başlığı var. Yapay zeka konuşacağız. Önüne, boyuna, her tarafını, Birleşmiş Milletler'de neler konuşuldu, son gelişmeler neler, bunları değerlendireceğiz. Mehmet Kancı, sizin de sevdiğiniz başlıklardan yapay zeka.
1: Anlamadığım ama sevdiğim başlıklardan, yani anlamaya çaba gösteriyorum. Ancak yapay zekanın yalnızca son bir yılda ulaştığı nokta açıkçası beni de endişelendiriyor. Yani bizim gibi amatörler sadece sosyal medyada üretilenlerin yarattığı ürünleri görebiliyor belki, ama bu bile bence insanı dehşete düşürmeye yeterli. Ve bir de yapay zekayla giderek daha fazla içli dışlı olan bireyler var. Çevremizde de var,
0: Evet.
1: bunlar. Yani sosyal ilişkilerini bir yana bırakıp yapay zekayla sohbet eden insanlar var. Giderek bunların sayısı daha fazla artıyor ve bir yandan da mesela bu insanlara yönelik sürekli uyarılar yapılıyor. Yani yapay zeka ile konuştuğunuz konuları bir başka insan masasının başında çeşitli kaynaklardan okuma imkanına sahip diye. Yani dolayısıyla olayın gidişatı merak kadar endişe içeren bir.
0: Yapay zeka sadece dediğiniz gibi hani sosyal medyayla sınırlı değil, oradaki komik videolarla sınırlı değil. İnsanlar artık yapay zekayı asistanları olarak kullanıyor. İşte ödevler yaptırılıyor böyle, hani artık alt bir insanların temel ihtiyaç duyduğu alt bir işlevi olmaya başladı. Hani birçok insan artık o kadar fazla yapay zekayı kullanıyor ki bir noktada da sanki bir artık muhtaciyet var gibi hissettirmeye başladı.
1: 2010 yılında akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla beraber gelişen bir süreç bu. Şimdi otomobillerin kullanım şekli bile değişti. Yani sensörler olmadan, kameralar olmadan neredeyse otomobil kullanamayacak bir nesil yetişiyor.
0: Evet.
1: Bizim zamanımızda ehliyet sınavlarındaki en önemli not kırılan faktörlerden bir tanesi, şoför koltuğunda uygun bir açıyla arkanıza dönüp geri geri yanaşırken ki davranışlarınız, hareketleriniz. Şimdi bugünkü araçlarda da artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki araçlar kimse geriye dönüp bakmasın diye yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani işlerinizi sensörlerle, kameralarla görün diye yapılıyor. Dolayısıyla o insanları sürekli olarak bu teknolojilere muhtaç bırakma hali iyi bir şey mi?
0: Şimdi aslında o soruyu son haftalarda herkes sormaya başladı. Çünkü yapay zekada da bariz bir nasıl söyleyelim, gerileme var gibi. Yani cevapları daha önceden sanki çok daha iyiydi. Şimdi yapay zekanın cevapları daha kötüleşmeye başladı gibi. Bu acaba bilinçli mi yapılıyor? Ya da daha üst bir versiyonu satılacak mı? Hani ticari bir kaygıyla mı yapılıyor?

0: Çok güzel bir noktaya geldiniz. Bununla ilgili kimi uzmanların iddiası şu. Şimdi yeterince bir bağımlılık sağlandı
1: Evet.
0: yapay zekaya. Dolayısıyla bu yapay zekayı şirketler farklı farklı sınıflarda tüketiciye sunacaklar ve eğer yapay zekanın en zeki, en çabuk yanıt veren modelini istiyorsanız belli bir ücret ödemeniz gerekecek.
1: Evet.
0: Yani bu bağımlılık belli ki piyasada sağlanmış durumda ama istersen bir konunun Birleşmiş Milletler boyutuna da geçelim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in son genel kurul toplantısı geçen hafta geride bıraktığımız ana gündem maddesi yapay zekaydı. Bu genel kuruldaki tartışmalar vesilesiyle ülkelerin meseleye nasıl yaklaştığını da görme fırsatımız oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres mutlak suretle yapay zekanın kontrol altında ilerlemesi gerektiğini söyledi. Çünkü sosyal medyanın ve kolay ulaşılabilir internetin ne gibi sonuçlara yol açtığını biz bugün görüyoruz ve 15 yıl sonra ülkeler 15 yaşından 16 yaşından küçükler için sosyal medya kısıtlamalarını ancak yeni yasal bir takım kurallara bağlayacak refleksi gösterebildiler. İşte Türkiye'nin yaklaşımı farklı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı farklı, Çin Halk Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmadı ama çarşamba günü Washington'a gitti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede de onların da gündem maddelerinden bir tanesi Tayvan, bir tanesi de
1: Yapay
0: yapay zekaydı.
1: zekaydı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de peki neler oldu? Aslında yapay zekanın nasıl yönetilmesi gerektiği sık sık konuşuldu. Yani gündemde acaba ülkeler ortak bir yaklaşımla mı bir kurum oluşturup bu yapay zekayı bir sisteme oturtmalı, denetlemeli? Bu tartışıldı. Öte yandan bunu hiç istemeyenler de var. Yani küresel ölçekte düzenlemelerin olması teknolojik gelişmeyi yavaşlatır diyenler de var. Zaten bu fikrin öncüsü de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Michael Kratsios da Washington yönetiminin yapay zekayı kontrol etmek amacıyla küresel bir plan oluşturulmasına yönelik girişimleri reddettiğini söyledi. Ve mesajı da netti. Anlamadığımız bir teknolojiyi yönetemezsiniz dedi.
0: Anlamıyorsan bunu geliştirmenin ne faydası var insanlığa diye o zaman sormak lazım.
1: Anlamıyorsak daha da tehlikeli bir
0: Evet,
1: boyut
0: yani
1: kazanmıyor mu?
0: insan bunu anlamıyorsa daha tehlikeli bir durum var demek ki.
1: Fransa ise daha farklı düşünüyor. Fransa Dışişleri Bakanı yapay zekanın oluşturduğu risklerin tek tek ülkelerin sınırlarını aştığına dikkati çekerek uluslararası toplumun ortak bir çerçeve oluşturması gerektiğini savundu ve böylece yapay zeka tartışmasının temel sorularından biri yeniden gündeme gelmiş oldu. Teknolojinin gelişme hızı mı öncelikli olacak yoksa küresel kurallar mı?
0: Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping dün Amerikan tarafına yapay zeka ile ilgili şu mesajı vermiş. Mutlak surette bu insan kontrolünde ilerlemeli ama zaten meselelerden bir tanesi yapay zeka ajanlarının yani yapay zeka programlarının bağımsız özerk davranarak mesela Avustralya'da bir kamu hesabını hacklemişler, sağlık sistemini hacklemişler. Zaten duyulan temel endişe bu.
1: Kendi
0: Yani
1: kendine artık
0: hareket
1: hackleyebilir.
0: etmeye
1: Evet,
0: başlaması.
1: hareket
0: Şimdi
1: inisiyatif alıyor. Doğru.
0: aslında Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımına baktığımız zaman iklim değişikliği konusundaki yaklaşımlarıyla aynı.
1: Benzer değil mi?
0: Benzer.
1: Evet.
0: Yani bizim işte biz bu işi ilerletiriz. Dünyanın geri kalanı da bize karışamaz. Biz nasıl uygun görürsek bu işe öyle devam ederiz. Şimdi Fransa'nın yaklaşımına veya Türkiye'nin yaklaşımına baktığımız zaman yani bu yapay zekanın hukuksal bir çerçeveye oturtulması talebine baktığımız zaman işte o biraz önce zikrettiğin soru. Teknolojinin gelişme hızı mı öncelikli olacak yoksa küresel kurallar mı? Bu iklim değişikliği için de geçerliydi ve sonuçta iklim değişikliğinde nereye geldik? Herkes kendi canı ne istiyorsa onu yapıyor. Kyoto protokolünün hiçbir geçerliliği kalmadı ve iklim değişikliğinin tatsız sonuçlarını hayatımızın her alanında, her mevsimde
1: Yaşıyoruz.
0: görmeye başladık ve 2027'de daha fazla da göreceğiz nitekim.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yapay zeka konusunda ulusal önlemlerin tek başına yeterli olmadığı görüşünde. Yapay zeka sınırlarda durmaz, riskleri de öyle dedi ve küresel koordinasyon çağrısı yaptı. Aslında hani Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla birçok ülke hani ortak bir düzenleme olması görüşünde, hani eğilim bu yönde. Ama tabii aynı küresel iklim krizinde olduğu gibi, küresel ısınmada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başı buyrukluk söz konusu.

0: gibi.
1: Şimdi tabii mesela Çin Halk Cumhuriyeti gibi bir ülkenin kaygısı da şu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yarı resmi bir medya organı geçen hafta işte birazdan değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka şirketlerinin yöneticileri bu gelişimin yavaşlatılması gerektiğini hatırlıyorsan söylemişlerdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin o yarı resmi yayın organı dedi ki bu dedi Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu alandaki gelişimini durdurmak için yapılan bir sabotajdır.
0: Şimdi bu ifadeler yani hakikaten böyle artık neye güveneceğimizi bulandıran ifadeler bence. Çünkü bir de işte bu yapay zeka şirketlerinin CEO'larına falan bakıyoruz, açıklamalarına bakıyoruz. Hakikaten böyle endişe yaratacak düzeyde. Yani bu açıklamalar. Mesela kim ne demiş? Biraz bunlara bakalım. Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, OpenAI'in CEO'su Sam Altman ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden bu teknolojinin yani yapay zekanın oluşturabileceği riskler konusunda uyarıları vardı. Onları hatırlayalım. Dario Amodei şunu söyledi. Yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatmalıyız. Kontrolsüz ilerleme, yapay zekayı anlama ve kontrol etme kabiliyetimizi aşabilir dedi. Ve şunu söyledi. Yapay zeka gelişimi önümüzdeki 6 ile 12 ay içinde internetin tamamını ele geçirebilecek bir ajan ağı oluşturabilecek noktaya gelebilir.
1: Şimdi bunların korkusu da interneti tamamen çökertecek bir durumla karşı
0: Evet.
1: karşıya kalıp çok büyük maddi zararların, ekonomik zararların ortaya çıkması. Bundan endişeleniyorlar. Peki ne gördüler de acaba?
0: Evet.
1: Nasıl bir gelişme gördüler? Bizim vakıf olmadığımız nasıl bir bilgiye sahipler ki bu tehlike konusunda uyarı yapmaya başladılar? Ya da ya gerçekten böyle bir tehlike var mı? Eğer yoksa Çin Halk Cumhuriyeti mi acaba haklı? Yani Amerika Birleşik Devletleri kendisi dışında kimsenin yapay zeka konusunda bir ilerleme kaydetmesini istemiyor. Bunu durdurmak için böyle bahaneler mi uyduruyor? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yapay zeka konusunda uluslararası ve ortak hukuki bir çerçevenin oluşturulması gerektiğini söylerken, yani bunun sadece bir teknolojik gelişme olarak algılanmaması gerektiğini, hukuki, uluslararası, hatta buna kültürel boyutları da ekleyebiliriz. Bunun bu şekilde algılanması gerektiğini söyledi. Biraz evvel ifade ettim. Yani akıllı telefon denen cihazın, işte internetin telefona girişinin doğurabileceği sonuçları göremediği için insanlık bugün işte 10 ila 16-17 yaş arasındaki gençlerdeki ciddi bir kültürel çözülmeye şahit olmak durumunda kalıyoruz.
0: Evet, kültürel boyutu da bizim sık sık konuştuğumuz bir nokta. Bir de mesela şey de var. Önceden işte reklam kampanyalarını konuşurduk internette. İşte acaba bu rekabet yasasını mı ihlal ediyor ya da işte adil olmayan bir rekabet mi yaratıyor diye. Çünkü kişiye özel işte hedefleyerek reklam yapma, reklam çıkarma gibi teknolojileri vardı Google'ın. Şimdi yapay zeka baktığımızda bu durum daha da çığırından çıkmış bir vaziyette. Çünkü hakikaten tamamen kişiye özel bir reklam politikası işleyebiliyor. Neden? Çünkü bu verileri biz veriyoruz. Yani kendi özgür irademizle her gün konuştuğumuz için bizi çok zaaflarımızı, işte ilgi alanlarımızı, siyasi yönelimimizi, bizi neyin ikna edebileceğini çok iyi biliyor. Yani bu da çok büyük bir güç veriyor aslında. Hem reklam açısından, hem manipüle edilme açısından, hem kültürel anlamda belirli noktalara çekilme açısından.
1: Tabii
0: O
1: ki
0: yüzden tehlikeli bir yere hakikaten gidiyor.
1: tüketim çılgınlığı, alışkanlığı olan insanları çok rahatlıkla tahrik edebilecek bir teknolojik silah bu aslında.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani akıllı telefonlar başında geçirilen vakti düşündüğümüz zaman sürekli olarak insanların tüketmeye eğilimli oldukları ürünleri karşılarına çıkararak, yani bu geçmişteki algoritmaların ötesinde bir kabiliyetle, yapay zeka sayesinde yapılacak bir operasyonla toplumları tüketmekten başka bir şey düşünemeyecek hale getirebilirsiniz. Ve zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu da artık kavramak videolardan son derece zor. Yani
0: Kesinlikle.
1: mesela çeşitli sosyal medya mecralarında bir akım var. Annemin bana gerçek mi diye sorduğu yapay zeka videoları diye.
0: Evet.
1: Yani belki dinleyicilerimizin de karşısına çıkmıştır. Gerçekten hiç akla hayale gelmeyecek bir takım görüntüler. Ama insanlar onlarda kendilerinde bile şüpheye düşüyor. Doğru olabileceğine dair kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Ve bir de bir gerçek var. Bugün yapay zeka destekli bir takım işte telefon ya da sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda 60 yaş ve üzeri kitle hedef alınıyor. Hı hı. Bu kitle son derece bu tür girişimlere karşı zayıf ve kırılgan.
0: Kırılgan. Evet. Şimdi bu açıklamalarla biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi OpenAI'ın CEO'su da Sam Altman da şunları söyledi. Yapay zekanın ilerlemesi çok kötü iki sonuca yol açabilir. İnsanların yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve muazzam gücün tek bir kişi, şirket ya da ülkenin elinde toplanması. Ya bu aslında işte bu teknofeodalitenin mi habercisi ya gibi bu, yoksa çok da kapitalist sistemde
1: bu neredeyse bilim kurgu edebiyatında ve sinemasında 60 yıldır işlenen bir konu. Yani dünyayı şirketlerin yöneteceği iddiası.
0: Robotların hatta.
1: Tabii 1990'lardan sonra oluşan dünya düzeninde ortada yapay zeka yokken de şirketlerin yönetime geleceği bir dünya düzeni oluşacağı iddiaları gündemdeydi. Yani Sam Altman'ın burada söylediği şey çok da uzak bir gelecek olmayabilir.
0: Yani geleceğin kontrolünü diyor ki Sam Altman, yapay zekayı kaptırmamıza yol açabilecek adımları atmamalıyız.
1: Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü uluslararası politikasına baktığımız zaman işte Venezuela'nın petrolleri ve altınları devlet başkanının kaçırılması neticesinde yapılan bir operasyonla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne akıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bir şirket, kar amacı güden bir şirket yaklaşımıyla dünyaya yaklaşıyor.
0: İklim krizine de o şekilde yaklaşıyor zaten.
1: Evet,
0: şirket mantığıyla.
1: Tabii ki yani dolayısıyla herhangi bir uluslararası hukuk prensibi veya erdemler doğrultusunda değil, uluslararası meseleler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin kar elde edeceği ya da edemeyeceği olaylar olarak değerlendiriliyor.
0: Evet. Şimdi burada hakikaten yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başına buyruk hareketlerinin sonuçlarına tüm dünya katlanacak gibi de geliyor bana. Sadece işte manipüle edilmek deepfake açısından sınırlı değil bence tehlikeler. Zaten CEO'ların uyarıları da bu doğrultuda. Mesela bir muhabir Elon Musk'a şunu soruyor. Yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi diye.
1: Evet.
0: Ve Elon Musk da biraz tiye alarak bir gün zaten hepimiz öleceğiz diyor. Yani
1: buna çok da fazla kafa yormayın. Zaten evet. Gidişat bu yönde demeye getirmiş. Şimdi tabii mesela endüstri devrimine bakacak olursak 19. yüzyılın başındaki endüstri devrimi özellikle metalurji, madencilik alanında bir takım kapasiteye sahip olamamış ülkeler veya bu tür bilimsel gelişmeleri sağlayamamış ülkelerle diğerleri arasında ciddi bir makasın açılmasına yol açmıştı. Hı hı. Batı Avrupa işte endüstri devrimi sayesinde bir sıçrama gerçekleştirirken Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri hatta Osmanlı İmparatorluğu bu alanda geri kalınca sömürülen unsurlar haline gelmişlerdi. Şimdi yapay zekada daha büyük bir tehlike var. Çünkü yapay zekada ilerleyen ülkelerle dünyanın geri kalanı arasındaki makasın endüstri devrimindekinden de çok açılması söz konusu.
0: Evet. Bir de durumun daha global açıdan farklı sonuçları olacak diye siz yorumluyorsunuz.
1: Tabii ki şimdi mesela yapay zekayı geliştirebilmek için ne lazım? Bir, muazzam bir enerji kaynakları gerekiyor. İşte modüler nükleer reaktörler falan geliştiriliyor. Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri bu alanda da yoğun bir rekabet halinde. O enerji kaynaklarını soğutmak veya çalıştırabilmek için bir de su lazım. Şimdi mesela geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka arasında ve Grönland arasında nihayet beklenen anlaşma imzalandı. Danimarka ve Grönland teslim bayrağını salladılar ve bizim aylar önce bildirdiğimiz bir haber gerçek oldu. Grönland'ın doğu kıyılarında İzlanda ve Kuzey Denizi'ne bakan istikametinde Amerika Birleşik Devletleri iki tane üs kuruyor. Şimdi Grönland ne için kullanılacak? Bir nevi klima olarak kullanılacak Amerika evet. Birleşik Devletleri tarafından ve büyük ihtimalle burada yapay zeka merkezleri kurulacak.
0: Yani inanılmaz ve orada kurulan yapay zeka üslerinin mi diyelim hani artık oradaki bölgeye ne hızla zarar vereceğini ben düşünmek bile istemiyorum.
1: Küresel yani. Isınmayı daha da hızlandırılacak, buzulların çözülmesini daha da hızlandıracak. Şimdi bir de endüstri devriminde de işte bu sıçramayı yapan ülkeler kendi o endüstriyel faaliyetlerini yürütmek için ne yapmışlardı? Afrika'yı ve Asya'yı ve Latin Amerika'yı kendi ham madde depoları haline getirmişlerdi.
0: Evet.
1: Şimdi yapay zeka konusunda da aynı şey olacak.
0: Yapay
1: Çok güzel. Bak mesela bu kavramı belki önümüzdeki dönemde kullanacağız.
0: sömürgeciliği. Evet.
1: Çünkü bu ülkeler yapay zeka alanında gelişmek isteyen bir takım Batı ülkeleri bir noktada

0: Bundan 15-20 yıl önce çekilmişti ve o zaman da su savaşlarının yaşanacağı söyleniyordu ama 1990'lardan itibaren gündeme gelen o su savaşlarındaki konu insanın tüketimiyle ilgili.
1: Evet.
0: Yani bireylerin suyu tüketmesi veya işte bildiğimiz anlamda hidroelektrik kaynaklarla elektriğin elde edilmesine yönelik de. Şimdi bu yapay zeka merkezleri veya veri merkezleri için gereken suyun miktarı çok daha muazzam.
1: Evet. Yani aslında böyle matematikte olduğu gibi işte kübünü alarak bir tüketime gidiyoruz. Yani
0: Kübünün kübünü
1: grafik
0: alarak
1: kübünün
0: yani.
1: kübünü alarak hakikaten
0: Evet.
1: grafik çok agresif bir şekilde yükseliyor
0: Şimdi
1: tüketim açısından, su
0: buradan
1: tüketim açısından.
0: dönüp şuraya da gelebiliriz. İsrail gibi son derece sınırlı nüfusu olan bir ülke neden 1960'lardan bu yana Golan Tepeleri dahil Orta Doğu'daki su kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor? Yani demek ki su sadece kendisinin sınırlı 7-8 milyonluk nüfusu için istemiyor İsrail.
1: Tabii.
0: Kendi yapay zeka veri merkezleri için bu suları ele geçirmeye çalışıyormuş da diyebilir miyiz?
1: Bence
0: Diyebiliriz.
1: diyebiliriz
0: Evet, bu
1: yani.
0: noktadan sonra bunu da diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Şimdi Hollanda'da da bir yapay zeka ve siber güvenlik uyarısı vardı. Artık böyle ülkeler hakikaten kırmızı alarma basmış durumda. Ne oldu peki? Küresel düzenleme tartışmaları bir yandan sürerken Hollanda'dan da yapay zekanın mevcut güvenlik tehditlerini büyütebileceğine ilişkin bir uyarı yayımlandı. Hollanda'daki 7 güvenlik kurumu ortak bir bildiri yayımladı ve istihbarat servisleri, polis, savcılık ve siber güvenlik kurumlarının hazırladığı bildiride yapay zekanın siber saldırı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirdiğine dikkat çekildi. Yani bu siber saldırıların çok daha hedefleme konusunda tırnak içerisinde söylüyorum başarılı olacağı çok daha aslında tehlikeli
0: Ve
1: olacağı uyarısı yapıldı.
0: veya bir takım işte anarşist gruplar, radikal gruplar bu teknoloji sayesinde geçmişte sahip olamadıkları bir takım saldırı imkanlarına kavuşacaklar.
1: Çünkü nasıl oluyor bu? Yapay zeka sayesinde sistemlerdeki açıklar çok daha hızlı tespit edilebiliyor. Bu bir. Tabii buna bağlı olarak zararlı yazılımlar da daha kolay geliştirilebiliyor. Burada aslında belki tersine bir mühendislikten de yola çıkılıyor. Daha ikna edici oltalama mesajları hazırlanabiliyor dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Çünkü zaten kişisel verileri halihazırda neredeyse işte yapay zeka kullanan her birey veriyor ve bu da daha kişiye yönelik oltalama mesajı hazırlamanın zeminini oluşturuyor.
0: Bir araya gireyim. Mesela geçmişte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan o oltalama mesajları yoluyla dolandırıcılık artık iletişim için kullanılan teknolojilere girmiş vaziyette. Yani WhatsApp hesabı
1: Üzerinden.
0: çalınıp sanki tanıdığınız biriymiş gibi size hitap eden birinden talebi gelebiliyor. Ve senin de söylediğin gibi yapay zeka sayesinde artık o kişinin arkadaşıymış gibi konuşan, konuşabilen, eğer mesela ben yapay zeka kullanan bir insansam telefonumda, oraya verdiğim doneler sayesinde muhatabım benimle daha mekanik olmayan, sanki arkadaşımmış gibi hitap edebileceği bir dil geliştirebilir.
1: Çok korkunç, çok korkunç bir yere gidiyor gerçekten.
0: Yani.
1: Şimdi bir de Hollanda'da dezenformasyon konusunda da uyarı vardı. Çünkü yapay zeka yanlış ya da manipülatif içeriklerin yalnızca daha hızlı üretilmesini değil, farklı kullanıcı gruplarına göre uyarlanmasına da imkan tanıyor. Bu da yine güvenlik tartışmasının yalnızca bilgisayar sistemleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kişisel verilerin de korunmasından bilgi güvenliğine, dezenformasyondan toplumsal güvenliğe kadar çok daha geniş bir alanda bu tehlikenin var olduğunu bize gösterdi. İşte bu dediğinizin de yansımaları hakikaten bir WhatsApp kişisine kadar ele geçirilebilir bir durumda.
0: Şimdi Türkiye'de ortaya çıkarılan son 2 haftadır üzerine konuştuğumuz bir dolandırıcılık vakası var. İşin içinde İsrail vatandaşlarının da olduğu tespit edildi. Bu mesela öyle bireysel bir dolandırıcılık değil, devlet destekli örgütlü bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir takım devletler belli ki yapay zekayı kullanarak veya teknolojinin son imkanlarını kullanarak başka ülkelerin halklarını dolandırmak yoluyla kendilerine, kendi ülkelerine ciddi bir gelir elde etme yolu bulmuşlar. Bu
1: Enteresan yani.
0: yani sıradan karşımıza çıkan bir takım dolandırıcılık olayları böyle bir çetelerin, suç örgütlerinin sadece yaptığı onlarla sınırlanabilecek vakalar değil, devletler düzeyinde dolandırıcılık operasyonları yapıldığı anlaşılıyor.
1: Yani artık devletler dizeyine çıkmış. Biz ne yapalım? Birey olarak nasıl korunacağız?
0: Yani bilmediğimiz şeylere tıklamayalım. En basit şey bu.
1: Ama işte bildiğimiz gibi görünen şeyler önümüze geliyor.

0: Ama şimdi özellikle bazı sosyal medya mecraları var ki biraz önce onun için 60 yaş üzerine hedefleyen dolandırıcılık ve insanların zaaflarından yararlanmak. İşte bir koyuyorsunuz, üç alıyorsunuz dendiği zaman o yatırımın gerçek olabileceğine inanan
1: Ya da
0: insanlar var.
1: indirimler.
0: Evet,
1: İnanılmaz böyle
0: tabii.
1: büyük indirimler. Yani bazı tehlikeler
0: İşte
1: hakikaten
0: maddi zaafları
1: evet.
0: hedefliyorlar öncelikle.
1: İşte bu da insanların daha kişiselleştirilmiş oltalama yöntemleriyle insanların zaaflarını bulup buna oynama ihtimalinin güçlenmesi tehlikeli işte. Yapay zekanın hakikaten böyle bir yanı da var. Şimdi Birleşmiş Milletler'in önündeki temel soru aslında artık bu yapay zekanın sizin de dediğiniz gibi sadece teknoloji şirketlerinin bir meselesi olmadığını bize gösteriyor. Artık devletler düzeyinde de, uluslararası hukuk düzeyinde de bir kurum belki kurulması ve bu yapay zekanın zararlarından korunması için ortak adımların atılması gerekiyor. İşte Birleşmiş Milletler'de de bu tartışmalar dönüyor. Hem dezenformasyondan hem kişisel verilere, ülkeler arasındaki ekonomik rekabette yine bu tartışmaların bir parçası.
0: Şimdi iş Birleşmiş Milletler'e kaldıysa durumumuz çok zor. Çünkü Birleşmiş Milletler bugün dünyadaki herhangi bir krizi çözebilecek kapasitede değil. Üstelik bu hale bizzat Birleşmiş Milletler'in kurulmasına ön ayak olan ülkeler yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Bu durumda elimizde kalan şey ne? Devletlerin kendi
1: Kendi
0: çabaları.
1: çabaları, evet.
0: Yani vatandaşlarının dolandırılmasını önlemek için devletler çaba gösterecek, vatandaşlar kendileri çaba gösterecek ve yapay zekanın arkadaşımız olmadığının insanlara anlatılması gerekiyor, bireylere anlatılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokul çağındaki çocuklara yapay zekayı yasaklamaya yönelik bir çalışma var. Neden? Çünkü henüz daha birinci sınıftaki çocuklar sesli komutlarla ödevlerini yapay zekaya yaptırmaya başlamışlar. Bu
1: Artık
0: tespit
1: yazmak da
0: edilmiş.
1: ortadan kalkıyor sesli
0: Tabii ki
1: komutla.
0: yani giderek primata geri dönüştürülüyor insanoğlu. Buna
1: Evet.
0: müsaade etmemek gerekiyor.
1: Yani yapay zeka ortadan kalktığında ne yapacağını bilemeyen insanlar olmaya başlayacak gibi geliyor bana yani.
0: Gibi gelmesi fazla
1: Artık bir
0: yani
1: uzvumuz gibi olmuş yani maalesef.
0: daha
1: Çok kısa bir
0: doğrusu
1: sürede.
0: evet, çünkü çok kolaylaştırıcı olarak görüyor. İnsanoğlu
1: Evet.
0: bunu çok kolaylaştırıcı olarak görüyor. Yani kendisi bir şey arayıp bulmak için çaba harcamak yerine şehir içerisinde geçtiği yolları ezberleyip aklında tutmak, kendi zekasını kullanarak, kendi zekasını yorarak bir şeyler yapmak yerine işte ne oldu? Hepimiz haritalara, işte GPS
1: Evet.
0: destekli haritalara kendimizi adapte ettik.
1: Evet.
0: Yani mesela daha önce yaşadığımız kentte veya ülkede bilmediğimiz bir yere giderken ne yapardık? Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'nün haritasını önümüze açar. Oradan
1: Levhalarla.
0: kendimize bir rota çizmeye çalışırdık. Artık kimse bu zahmete girmek istemiyor ama aslında bunlar insan zekasını keskinleştiren, çalışmasını sağlayan ve bir yandan da aslında bir süre sonra şunu konuşacağız. Yapay zekaya bu kadar bağımlılığın erken yaşta Alzheimer'a yol açması meselesini konuşacağız. Çünkü
1: Evet.
0: çalışmayan bir şey
1: Doğru.
0: işlevini kaybeder.
1: Doğru, kör
0: İnsan
1: edir.
0: beyni de işlevini kaybettikçe göreceğiz bunu. Alzheimer'a yakalanma yaşı giderek aşağı çekilecek.
1: Çok farklı bir noktaya değindiniz. Hakikaten artık basit bir yön duygusunu bile bulamaz hale geldik ve bunun farkında bile değiliz.
0: Maalesef.
1: Yani ben eminim ki kendi olduğu noktada işte kuzeyi, doğuyu ayırt edemeyecek noktada birçok insan vardır yani elinde
0: Tabii ki.
1: telefonu olmadan. Hatta pusulayı bile okuyamayan vardır diye iddia ediyorum
0: Yani
1: yani.
0: saati akrepli yelkovanı okuyamayan insanların olduğu söyleniyor. Ben henüz denk gelmedim neyse
1: Evet,
0: ki.
1: bu kadar teknolojinin gelişmesi ya da önümüze bu kadar kolaylıkların konulması işte bizim kabiliyetlerimize, insanın
0: Köreltiyor.
1: kabiliyetini körelten bir yandan da hakikaten ilerliyor gibi gösteren, insanlığın ilerlediğini belki bize pazarlayan ama bir noktada da gerçekten gerilediğimiz gerçeklik diye ben düşünüyorum. Böyle toparlayayım.
0: Size katılıyorum Miray Önsal.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Yarım saat boyunca gündemin kıyısında kalan yapay zeka haberlerini Mehmet Kancı ile konuştuk. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık'a da ve teknik sorumlumuza da çok teşekkürler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Başka Haberler Merkezi'nde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

Mm-hmm.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir köye gittiğinizde tarladan tarlaya koşarsınız, birçok tarla görürsünüz önünüzde. Güneş tepenizdedir, nefes alarak koşmaya devam ederseniz dağları, dereleri görebilirsiniz. Bir anda hava, ateş, toprak ve su gibi dört elementi yaşadığınızı anlarsınız. Düşündüğünüzde Tanrı'nın bütün bu alemi altı günde yarattığını ve her şeye bir ad verdiğini bulursunuz. Krallar, rahipler, imamlar gelip geçmiştir dünyadan. Kur'an-ı Kerim gelmiştir de rehber denilmiştir. Muhammed'in adı övgüye değer olarak açıklanmıştır. Mekke, Medine ve Kudüs'e kutsal şehirler denilmiştir. Yeryüzündeki her şeyin bir adının olduğunu ve her adında birbirinden farklı anlamları bulunduğunu fark edersiniz. Sizin de bir adınız vardır. Adınızın anlamını biliyor musunuz? Adınızın anlamı üzerinde çalışan nice bilim insanı bulunur dünyanın dört bir yanında. O bilim insanları onomastik üzerinde çalışırlar. Türkçe'de ad bilimi denir buna. Belirli bir kavramın çeşitli dillerde nasıl inceleneceğini araştıran bilim koludur ad bilim. Bir kavrama nasıl ad verildiği ad bilimin konusudur. Ad bilim araştırmalarıyla diller ve uygarlıklar arasındaki kültürel etkileşim belirlenir, belirli bölgelerdeki dil katmanları yani geçmişten günümüze bir adın değişimleri de ortaya çıkar. Ad bilim ayrıca bir kavramdan kalkarak o kavramı karşılayan sözcükleri anlam bilimsel olarak inceler. Örneğin zorluk kavramını güçlük, sıkıntı, sorun, engel, bunalım, problem gibi kelimelerin anlamları içinde ele alır. Ad bilimin yer adları bilimi ve kişi adları bilimi olarak iki önemli kolu vardır. Kişi adları yapım şekilleri ve etimolojileriyle birlikte ele alınmaktadır. Henüz ad bilgisi kavramı yokken yazılan Divan-ı Lügat-ı Türk ad bilimin ilk önemli kaynağı sayılıyor. Batıda ise ad bilimin kökeni Eflatun'a dayandırılmaktadır. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında ad bilime kaynak olacak birçok isim var. Felatun Bey, Rakım Efendi, Bahtiyar, Dürdane Hanım, Hüseyin Fellah, Arife, Nusret Hanım, Şehnaz, Zeka Bey ve Zekai Bey. O dönemlerde kullanılmış kişi adlarını saydık size. Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün makaleleri bu bilim dalına yön vermekle birlikte ad bilim konusunda ilk eseri Profesör Doktor Saim Sakaoğlu yazmıştır. Profesör Doktor İbrahim Şahin ise ad bilimin çerçevesini çizerek yöntem ve sınıflandırma konusunda ad bilime önemli bir katkı sağlamıştır. Kişi adları ve kişi adlarının özellikleri ad biliminde önemli yer tuttuğu gibi sosyologların ve tarihçilerin de üzerinde durduğu konulardandır. Bir ad bilimci kişi adı deyince insanların adlarını, soyadlarını, lakaplarını, rumuzlarını ve bunların dil bilgisel gelişimini düşünür. Kişinin adından nereli ve hangi soya mensup olduğunu anlayabilir. Birçok toplumda kişi adları erkek ve kadın adları olarak ayrılmıştır. Bazen adlar diller arasında dolaşıma girmiş gibidir. Farsça asıllı bir ad Kazakça'da da yer alabilir. Suat adı Arapça'da kız ismiyken bizde hem erkek hem kızdır. Mecit Türkçe'de erkek adıdır ama Arapça'da bayan adı. Türkçe'de Süreyya, Hikmet ve Handan adı hem kızlara hem erkeklere konulur. Neriman da eski ve geleneksel bir ad olarak Azerbaycan'da erkek adı iken Türkiye'de hanımların adı olmuştur. Nermin adı da aynı şekilde bizde bayan adıdır ancak Bosna Hersek'te Nermina olarak hem erkeklere hem kızlara verilen bir isim. Yüksel, Şükran, Dursun Türkiye'de hem erkek hem kadın ismidir. Profesör Doktor Mevhibe Coşar bu durumu Türkçe isimlerde gramatikal cinsiyet olmamasıyla açıklıyor. Yani Türkçedeki kelimelerde müennes, müzekker ya da dişi erkek ayrımının olmaması kız ve erkek çocuklara aynı adın verilmesinin sebebi olarak görülüyor. Bu da ad bilimin bir konusu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun Birleşmiş Milletleri olarak kabul edilen Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin yani FIFA'nın kuruluş öyküsünden söz edeceğiz. Bir Avrupa hayali olarak başlayan bu yolculuk bugün milyar dolarlık bir spor imparatorluğuna dönüşmüş durumda. Aslında her şey 21 Mayıs 1904'te Paris'te 7 ülkenin bir araya gelerek attığı imzalarla başladı. Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre temsilcileri futbolu yerel bir eğlence olmaktan çıkarıp uluslararası standarda kavuşturmayı hedeflemişlerdi. Fakat FIFA'yı asıl küresel güç haline getiren isim şüphe yok ki Jules Rimet oldu. Onun vizyonu futbolun sadece bir oyun değil, bütün insanlığı birleştiren bir tutku olmasını görmesiydi. 33 yıl süren başkanlığı döneminde en büyük hayali olan Dünya Kupası projesini 1930 yılında Uruguay'da tüm zorluklara rağmen hayata geçirdi. O kupa futbolun ekonomi ve diplomasiyle nasıl harmanlanabileceğinin ilk büyük deneyiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında FIFA, Soğuk Savaş'ın gölgesinde bile ülkelerin prestij savaşlarını yürüttüğü bir platform olmaya devam etti. 1950'lerden itibaren televizyonun da yaygınlaşmasıyla FIFA stadyumlara sığmayan bu heyecanı evlere kadar taşıdı. Özellikle 1974'te başkanlığa gelen João Havelange döneminde futbol devasa sponsorluk anlaşmaları ve yayın haklarıyla küresel ticaret hacmine ulaştı. Bugün 211 üye ülke federasyonuyla Birleşmiş Milletler'den daha geniş bir temsil gücüne sahip olan FIFA, kadın futbolunun gelişiminden teknolojik devrim VAR sistemine kadar oyunun her zerresine yön verecek güçte. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.